Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

fight!

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

just for you. I bloom just for you.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
0: Reklam.
3: Bloomberg HT Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile iş başı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 7 Ağustos Cuma ve biz her Cuma günü olduğu gibi sevgili Hakan Güldağ ile birlikteyiz. Günaydın Hakan abi.
1: Günaydın Süheyla. Herkese günaydın.
0: Şimdi haberlerimize geçeceğim. Geçmezden önce tatilde bile disiplini sergileyenler. Yasemin Hanım'a bir alkış rica ediyorum. Bir haftadır tatildeyim. Herkes uyurken kalkıyorum, dinliyorum. Disiplin böyle bir şey olsa gerek demiş. Dinleyicimiz Yasemin Hanım'a, hatta izleyicimiz Yasemin Hanım'a, ona bir alkış alalım bence. Yasemin adasına bir alkış gönderelim burada. Peki şimdi efendim biz... Evet. Evet. Hakan Güldağlı efendim, önümüzdeki bir saat boyunca ne konuşacağız? Demin de kulaklarını çınlatıyorduk gazetedeki, ekonomi gazetesindeki muhabir arkadaşların. Çok mesai yapmışlar bu hafta, özellikle Şebnem'in kulaklarını çınlatıyorduk. Bakacağız efendim, neden sermaye için borsaya koşuyor iş insanları? Acaba böyle bir şey haline mi geldi? Sermayeye sıkışan borsadan mı medet umuyor? Halka arzların artmasının sebebi aslında bu mudur? Burada başvuru için eşiğin değiştirilmesi gerekir mi acaba? Halka arz edilmek için şirketlerin eşiklerinin değişmesi gerekir mi? Şirketlerin büyüyüp büyümemesinin bir önemi var mı acaba? Bunları konuşacağız efendim Hakan Güldağ'la. Diğer taraftan dün gördüğüm savaş mı bitiyor acaba dedim. Çünkü bir Amerika'yı sat teması her şeye rağmen geri dönüyordu ve altın yönünü hiç beklenmiyorken yukarı doğru dönmüştü. Dolayısıyla dedim ki acaba Amerika'ya bu sat teması ve altının geri dönüşüyle savaş bitti mi diye düşündüm. Bunu pek tabii Hakan Güldağ'a da soracağım. Bu bir gösterge olabilir mi? Altın yukarı yönlü sene devam ediyor. Bu arada Yasemin, aşağıdan bir kız konuşuyor, haberin olsun. Bir kız bana bir şeyler söylüyor alttan. Enteresan. Peki, sesler karışabilir arada. Bununla birlikte efendim konuşacaklarımız arasında petrole pek tabii bakacağız. Petrolün seyrinden bir şey çıkaralım mı, çıkarmayalım mı? Bakacağımız konular arasında İran'dan Trump'a suçlamalar var. Diplomasi tiyatrosu, başka hiçbir şey değil dedi müzakereci Trump'ın yaptığı. Ve bakacağımız aralarının arasında Yasemin daha çok konuşuyor, o kız her kimse benimle. Körfez'e ihracatın savaş kaynaklı kaybı 3 milyar dolara ulaştı. Tüm bunlara konuşacağız efendim. Sizleri de yayınımıza bekleriz. 536-266-81-81 536-266-81-81 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz

0: hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz efendim bekleriz. Ben Deniz vasıtasıyla Hakan Güldağ sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebilirsiniz. Peki Hakan abi, istersen gel. Hemen sermayeye sıkışan borsaya koşuyor kısmıyla bir başlayalım seninle. İzin almış halka arz talep toplamanın son günü ertelense de, halka arz edilen şirketlerin borsa performansları yüzleri güldürmese de, SPK halka arz izinlerine son hızla devam ediyor. Uzmanlara göre finansman sıkıntısı çeken şirketler için tek çare halka arz kaldı ve borsa finansman aracına döndü diyor Şebnem Turhan'ın haberi bize. Geçtiğimiz günlerde de görmüştük, halka arz endeksi %140'lar falan gibi yukarıdayken Temmuz ayında eksiye dönmüştü, negatife dönmüştü. Ne getiriyor, ne götürüyor? Konuyla ilgili görüşün nedir Hakan abi?
1: Vallahi yani söylendiği gibi, bu arada o kız ne diyor? Ben onu da merak etmiş durumdayım. Hala konuşuyor mu, konuşmuyor mu bilmiyorum ama bir kulak kabartmakta fayda var. Belki de iyi şeyler söylüyordur.
0: Belki daha iyi bir şeyler söylüyordur, değil mi? Yok yani Hakan abi, şu an kimse bir şey söylemiyor.
1: İyi o zaman. Yani söylendiği gibi, haberde de Şebnem'in haberinde de, bir sermaye bulma aracı, ucuz sermaye bulma aracı olarak bu ön plana çıkmış vaziyette. Epey bir zaman izin verilmedi. İşte bu işler çok aksadı. Zaten ortam da buna çok müsait değildi. Hem siyasi gelişmelerin yarattığı bir takım sıkıntılar vardı. Hem de işte bu savaş da bir epey bir sıkıntı yarattı bu halka arzlar açısından. Biraz da önceki dönemde yapılan halka arzlar borsada yatırımcıların pek yüzünü güldürmedi. Oradan çok ciddi böyle çakılmalar oldu vesaire filan. Biraz onların da tedirginliği vardı. Sonra yavaşça acaba bu işi arttırabilir miyiz? Hani savaşta bir ara vermiş gibi görünüyor filan derken, gerçi savaş hani bir şekilde dalgalanıyor. Sen de biraz önce söyledin, nereye doğru gider, altın çıkıyor vesaire filan, bunlara bir bakmakta fayda var ama halka arzlar biraz hızlandı gibi. Özellikle son birkaç haftada epey bir halka arz oldu.
0: Evet.
1: Bu haftadan itibaren, daha doğrusu geçen haftadan itibaren bazılarına yine biraz ötelemeler olduğunu duyuyoruz. Yani herkes çıkamıyor. Mesela beşer beşer gelirken işte daha sayı azaltılmaya çalışılıyor. Orada bir denge yaratılmaya çalışılıyor. Çünkü borsada da para, yani bu kadar 60 küsür milyar değil mi baktığımız zaman toplam rakam. Şimdi tam aklımda değil ama bu kadar halka arzı kaldırması İstanbul Borsası'nın zaten başı başına önemli bir gösterge. Demek ki bu borsa bu kadar halka arzı kaldırabiliyor. Daha önce çok daha yüksek rakamları da kaldırdığı oldu ama böyle bir ortamda bunun olması bir önemli. İkincisi, ama işte bir bunun da bir şeyi var. Yani borsada kendi içindeki para oradan bu tarafa gidiyor, buradan o tarafa gidiyor. Bir hisse satılıyor, borsayı aşağıya çekiyor, başka halka arzlara gidiyor filan. Bu da böyle ki sadece kendi suyu yağıyla kavrulan bir borsa halinde. Dışarıdan yabancı sermayeyi ya da ilave sermayeyi yurt içinden çeken bir halka arz süreci yaşamıyoruz doğrusu. Evet. Yani oluyorsa da kısmen oluyor. Şimdi bundan sonra belki uluslararası açılım yapacak bir takım halka arzların gündeme gelmesi beklenebilir.
0: Uluslararası açılım derken mesela neyi kastediyorsun? Sen içeriden bilgi mi aldın, bizimle paylaşmak ister misin o bilgileri?
1: Yok, tahminde bulunuyorum. Yani çünkü biraz bu tarafın da, yani uluslararası yatırımcıların da ilgisini çekecek bir takım adımlar atılmadığı sürece, yani büyük sermayenin buraya girmesi zor görünüyor. Yani zaten var olan kendi içindeki sermayeyle dönüp duruyor. Ama bundan sonraki adımlarda bunlar gelebilir. Yani hem tabii ki Borsa İstanbul'da yapılacaktır bu açılmalar ama

0: dışından daha fazla gelenlerin olduğunu görebiliriz. Ama bunun için de tabii önemli büyük şirketlerin olması da dikkat çeken şirketlerin olması da gerekli bir koşul gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Bakalım izleyeceğiz. Ama şu anda bir sermaye aracı mı? Sermaye aracı herkesin sorununu tamamen çözer mi? Çözemez. İmkan yok. Öyle bir şey olmaz. Ama yani sonuçta toplasan şu anda sırada olan 120 tane, 125 tane neyse tam rakamını bilmiyorum en son 129'du ama açılmalar da oluyor, azalıyor. Bu ya, bir yandan da başvurular da artıyor. Başvurmaya hazırlananlar olduğunu da duyuyoruz. Böyle bakınca yani bu kadar
1: Peki.
0: rakam bizim işimizi tamamen çözmez. Yani şirketlerin sermaye işini çözmez ama bir hareket getirir mi? Getirir. Mühim olan patrona yani ortak satışı denilen patronların cebine girecek ama ne yapılacağı tam da net olmayan satışlara biraz daha fazla dikkat edilmesi. Yoksa normalde halka arzın kendisi olumsuz bir şey değil. Eğer şirket hani hakikaten büyüyecek edecek ama şu günkü finansman koşullarında bu faizleri ödemek istemiyorsa bu da çok anlaşılır bir şey. O şirketin hayatını sağlıklı bir şekilde devam ettirmesine destek olacaksa halka arz olmalı.
1: Burada peki şeyi bekler misin Hakan abi, mesela kotasyon şartlarında bir değişikliğe gidilmesi? Şimdi biz bunu daha önce de yaşadık. Yani halka arzlarda yığılmayı pandemiden sonra, hatta pandemi zamanında daha önce de yaşadık. Fakat enflasyonun da başladığı dönemde yine böyle finansmana erişemiyorum, dur o zaman gideyim parayı borsadan toplayayım düsturuyla şirketler hareket edebilirler. Hatta edenler var diye orada kotasyon şartlarını değiştirmişti Borsa İstanbul, hatırlarsan. Yine bu
0: Evet.
1: şartlarda bir değişikliğe gitmesini bekler misin mesela? Şimdi burada payların piyasa değerinde bir değişiklik olur mu, ya da işte faaliyeti? Yani yoksa şey çok kolay. O dönem mesela biz üzerinde çok dalga geçiyorduk. Yani şey yapalım, hadi gidelim birleşelim. Sen, ben, Yasemin. Trevor Holding kuralım. O paraya para demeyiz halka arz edersek diyorduk. Ama Borsa İstanbul bize dedi ki bunu yapabilmeniz için en az 2 yıldır faaliyette olmanız gerekiyor. Son 2 yılın finansal tablolarının kar göstermesi lazım. Bize bunu göstermen gerekiyor. Bir de hangi pazara girmek istiyorsunuz siz? Mesela alt pazardan gireceğiz diyorsanız en az 200 milyon lira olması gerekiyor. Sizin burada piyasa değerinizin, paylarınızın piyasa değerinin diye. Öyle bir şey vardı. O yüzden biz kapıdan dönmek zorunda kaldık. Şimdi bu kotasyon şartlarında bir değişiklik olur mu Hakan abi? Böyle bir şey bekler misin? Yoksa yok, yani incelemeden elenen eleniyor. Ben bir değişiklik olacağını
0: Evet.
1: düşünmüyorum mu diyorsun?
0: Ya zaten şimdi halka arz olan şirketlerin yöneticileriyle de sohbet ettiğimizde zaten bu süreç oldukça zorlu oluyor. 2-2,5 sene falan sürüyor
1: Evet.
0: yaklaşık olarak. Yani normalde hani bir başka özel koşullarda falan olursa bu çok daha öne çekilebiliyor. Çok hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Ama normal olarak 2-2,5 sene falan sürdüğünü en azından şu ana kadar olanlar bu çerçevede oldu. Yani kod daha fazla sıkılaştırmaya, bambaşka kriterler getirmeye çok gerek olduğunu da düşünmüyorum. Ya zaten belli bir süreç var. O doğru düzgün işletildiğinde bir sorun çıkmaz oradan. Hani yok o halka arzlar aşırı oldu derse zaten onu yani o izin veriyor, vermiyor.
1: Evet.
0: Bunu şimdi değilsin sen diyor. Sıraya koyuyor. O şekilde yönetebiliyor orayı. Bence orada daha önemli olan yani borsadaki şu anda insanlarımızın biraz uzak durmasını da getiren ya da aşırı iştahlı bir şekilde girmelerini de getiren anormal fiyat hareketlerinin düzenlenmesi. Çünkü bu bir yandan vallahi yandım Allah bu borçlarımı nasıl ödeyeceğim? Zaten kredilerle de şunları almıştım. Şimdi hangi kağıda girersem şu kadar kazanırım. %100, %300, %500, %1000 kazanırım diye bakan insanlarımızın bu iştahını biraz normalleştirmek lazım. Buna izin vermemek gerekiyor. Benim gördüğüm o.
1: Evet.
0: Çünkü bu büyük

0: bir hayal kırıklığı da yaratıyor. Şimdi onunla ilgili bazı adımlar da atılmaya başlandı. Şebnem de bunları doğrusu güzel takip ediyor, yansıttı, sorunları da
1: Evet.
0: yansıttı. MSCI'ın da biliyorsun ciddi uyarıları oldu ve bence borsa üzerinde hala etkili. Hala insanlar bakıyor, neler düzeliyor, düzelmiyor, izlemeye çalışıyor. Borsanın kendi içinde tahkim olması, fiyat hareketlerinin anormalliğin ötesinde bir normalleşmeye doğru gitmesi, Tüpraş atıyorum şimdi, işte bilmem bilançosu 4 katına çıkmış. Görüyorsun, savaş var, rafineriler, Rusya'da 22 tane rafineri vurulmuş, zaten sıkıntı çıkmış vesaire. Bir yerde bunun mantığını kurabiliyorsun ama mantığını hiç kuramadığın bir takım şirketler ciddi problem yaratıyor. Ama ben yavaş yavaş bir güvenin de gelebileceğini düşünüyorum. Dışarıdan bu girişlerin artması önemli. Sen geçen hafta mesela özellikle Azimut'a yapı kredi portföyün devredilmesini, satılmasını, işbirliğini sordun. Mesela bu da o günde söylediğimiz gibi önemli bir şey. Yani baktığın zaman buradan yani son dönemlerin en önemli bir kere yatırımlarından bir tanesi diyelim. Bu alana da gelen bir yatırım olması geleceğe ilişkin bazı beklentilerin olduğunu da, olumlu beklentilerin olduğunu da gösteriyor. Bir güven olduğunu gösteriyor. Biraz ipuçları gibi görüyorum bunları. Bir müddet sonra zaten buraya dönmediğimiz zaman Borsa İstanbul'un esprisi kalmıyor. Yani buradaki o büyüme dinamiğine, o şirketlerimizin becerilerine gelmiyorsa başka şey için fazla yabancı sermaye gelmez. Hele kurumsal hiç gelmez. Onun için bu tür yapı kredi portföy, Azimut işbirliği, ne bileyim kurumsal satışlar gerçekten olup bitene ilişkin, yaşanan olaylara ilişkin borsada bir inişlerin çıkışların olması, bunların hepsi bazen bunlar sırf iniş bile olsa güven verici konular. Eğer bu ama bir bazen bakıyorsun işte bir şirket anormal bir rakama ulaşmış. 3 bankanın 4 bilmem dev sanayi kuruluşunun değerini aşmış. Nedir bu? Bilen yok. Arka planını bilen yok. Bu biraz aşılmaya başlandı sanki. Tabii ki makroekonomik ortam, faizler vesaire filan bunlar da etkiliyor ama önce bu halka arzların daha sağlıklı olabilmesi için de daha bir yararlı, faydalı olabilmesi için de biraz bu borsanın kendi içinde bir
1: Peki.
0: rahatlamaya ihtiyaç var, bir dengelenmeye ihtiyaç var.
1: Borsanın biraz daha kendi içinde dengelenmesine
0: Evet.
1: ihtiyaç var diyorsun. Aytaç Bey diyor ki halka arzlara ben katılmıyorum. Çünkü şirketler faizsiz para bulmak için borsayı çare görüyor. Ben de
0: Evet.
1: kendimi faizsiz para desteği olarak görmüyorum şirketlere demiş.
0: Doğru ama şöyle diyeyim, çok affedersin. Sen söyle istersen ben
1: Yo yo
0: sonra
1: buyur Hakan abi lütfen.
0: diyorum.
1: Buyur lütfen.
0: Hayır, şöyle, o bir aslında bir şey sunuyor. Yani bu amacının da bu olduğunu söylüyor zaten. Yatırımımı yapacağım, şunu tamamlayacağım, kendimi döndüreceğim. Bunun nedenlerini söylüyor. Ama eğer o şirketin temettü verme imkanını görüyorsan, ileride büyümek imkanını görüyorsan, bir tür o şirkette ortaklık kurup onun üzerinden para kazanmak niye olmasın? Zaten aslında olması gereken şey bu. Yani tabii ki isteyen zaten alacak. Yani ben insan kendisini ya vallahi ucuz faiz hiçbir yararı da yok. Ben de giriyorum buraları. Hem bunları destekliyoruz ama bunların bize hiçbir faydası olmuyor diye düşünürsek işte o zaman zaten problem. Onu düşündürtüyorsa zaten girmeyin. Girmemek lazım.
1: Peki.
0: Ama birçok şirketten de iyi gelir elde edilebilecek, kazanç elde edilebilecek bir ortam oluşacağını da düşünüyorum ben doğrusu. Oluşuyor da zaman zaman zaten.
1: Gürhan Bey de demiş ki Hakan abi bizde halka arz olan şirket uluslararası rakiplerinin 5 katı fiyatlıyor. Bunun
0: Evet.
1: mantığı iskontolu olması değil mi? Niye 5 kat

0: fiyatlanan tahtaya girelim demiş. Ben buna başka bir yerden bakayım Hakan abi. Dün Hande Şekerci ile konuşuyorduk. İş portföy baş ekonomisti. Ona da sordum. Benim bu haftaki temalarımdan biri de buydu. Güney Kore borsası yani KOSPI bipolar mı değil mi? Çünkü bu hareketlerin başka açıklaması yok. Kesin bipolar. Normalde teşhis koyamayız haliyle ama borsa olduğu için koyabiliriz teşhis. Öyle öyle teşhis koyduk. Öyle mi değil mi dedim. O da dedi ki gerçekten Hakan abi artık kanaat getirdim orada. Sadece bipolar değil başka şeyler de olabilir Güney Kore borsasında. Hande de dedi ki bak tüm bu süreç içerisinde dedi MSCI bizi böyle sürekli sarsarken kasıma kadar vaktim var diye. Sen dedi biliyor musun onlar da dedi biz gelişmiş borsayız diye gittiler dedi MSCI'ya. Biliyorsun KOSPI de eleştiriliyordu. Biz gelişmiş borsayız bizi burada tutamazsınız emerging'de beni artık gelişmişe alman lazım demiş KOSPI. Yani hiç bakmıyor kendine hareketlerine. Yani sen kalkacaksın insanlara evini barkını sattıracaksın böyle gidiyor diye. Zirvelere çıkacaksın bilmem kaç kat gideceksin endeks. Yani bizde işte bir hisse 40 kat gittiği zaman ne oluyor diyoruz. Orada endeks gidecek ondan sonra işte yere vuracaksın insanları bir günde %18 düşeceksin. Elimde ne vardı ne kaldı diye insanlar bir anda hayatları savrulacak. Sonra da diyeceksin ki ben gelişmiş borsayım beni burada tutamazsın yanlış yerde tutuyorsun diyeceksin. Ya biz acaba kendimiz fazla dövüyor olabilir miyiz Hakan abi?
1: Ya şimdi tabii orada %55'i iki tane çip şirketi yani Samsung ve şey o neydi? Hyrex eski Hyrex firmasından kaynaklanan bir borsa Güney Kore borsası. Yani onların çok büyük bir ağırlığı var. Ama ikisi de dünyanın devi. Yani bilmiyorum bu kadar tabii kısıtlı bir değerlemeye sahip olan yani sadece iki şirket değerlemesi büyük olabilir ama iki şirketin %55'i oluşturduğu bir borsa için en azından derinliği bakımından sorgulanabilir muhtemelen. Yani kendimizi bu açıdan daha şanslı hissedebiliriz. Daha çok çeşitli filan şirketlerimiz var. Ama öbür yandan da dünyanın hakikaten şu anda tam gittiği yerde zamanın ruhuna uygun faaliyet gösteren şirketlerin olduğu bir borsa. Bilemiyorum. Yani
0: Peki.
1: bu tarafıyla o kadar da
0: Peki.
1: haksızlık kendi açısından sayılmaz.
0: Peki. Yani tamam anladım. Şirketleri varmış onların Hakan abi anladım. Okey. Peki.
1: Şirketleri var. Yani hakikaten bambaşka şirketleri var. Bütün dünyanın gözü var orada o şirketler.
0: Tamam çok güzel gitmişler oradan buradan know-how'u almışlar da işte zamanda taşeronlarmış da büyümüşler falan filan ama hiç önemi yok yani %18 düşüyormuş bir günde insancıklar parasız pulsuz evsiz barksız böbreksiz kalıyormuş hiç önemi yok tabii niye onların şirketi
1: Ya
0: var Hakan abi.
1: onlar da hangi insancıklar ona da bakılabilir. Yani parasız bir anda çöktüler mi, çökmediler mi?
0: Tabii.
1: Sonra zaten bir kısmını geri kazandı
0: Tabii.
1: biliyorsun.
0: Tabii.
1: Değil mi?
0: Bizdekiler gibi işte Hakan abi yani bir şey orada diyelim ki 40 kat gidiyorken sen 39'da çıktıysan sıkıntın yok. Ama işte o 40'a yakalandıysan 41'i beklediysen ve sen zaten trene sonda bindiysen ve küçük yatırımcıysan o zaman sıkıntı var.
1: Evet,
0: Yani.
1: borsa risksiz bir piyasa değil.
0: Değil
1: Yani
0: tabii.
1: risklerin olduğu bir yer. İyi
0: Tabii.
1: hesap etmek lazım. Halka arzlarda da bunları iyi değerlendirmek lazım. Orada da artık yatırımcılara da bir sorumluluk düşüyor. Yani ben sana her zaman sürekli kazandıracak bir hisse senedi öneriyorum diye hiç kimse söylemez. Bizdekilerin fiyatlarının yüksekliği valla işte bu da çok göreceli bir şey. Yani zaten SPK epey bir şey da bulunuyor. Budama yapıyor. Yani bayağı bir fiyatları aşağıya çekiyor. En azından halka arz olan şirketler böyle söylüyorlar. Yani bizimki aslında bu kadar değerlemesi ama çıkarken sen buradan çıkacaksın dediler. Yarıdan da fazla indirdiler filan gibi ifadelerle karşılaşıyoruz. Ama yani mesela yurt dışındaki şirketlerle tabii o tür araştırmaları da daha fazla belki sunanların yapması lazım. Aynı nace kodları mı, aynı faaliyet alanı mı, farklılıklar var mı?

0: mı? Çünkü bazen bunlar da son derece mekanik bir şekilde değerlendirilebiliyor. Ya bu da aynı şeyin içerisinde
1: Evet.
0: diye bakılıyor grubun içerisinde. Çok öyle de olmayabiliyor. Bence şirketin kendisini değerlendirmek daha doğru. Tabii ki yurt dışındaki rakiplerini de değerlendirilebilir. Bize de orada iş düşüyor. Bunları daha fazla değerlendirmemiz lazım. Bak bu şirket halka açılıyor. Kendisinin verdiği izahnamede bunlar var. Fiyat da şuradan belirlendi ama işte dünyada buna benzer şeyler Polonya'da böyle, bilmem Almanya'da şöyle, bu Brezilya borsasında böyle diye bizlerin de belki daha fazla bilgilendirme yapmamız lazım.
1: Evet, bizim de belki daha fazla anlatmamız gerekiyor. Peki ne iş yapıyor meselesi konuştuğumuz? Peki Hakan abi, ben sana şunu söyleyeyim, o sorayım öyleyse. Garantili meslek, garantili iş yapay zekada geliyor. Her şeyi yapay zekaya sormaya başlamışız. Harvard'lı tarih profesörü Lipor'un demokrasinin yerine algoritmik sistemler alırsa ne olur sorusunun izini sürdüğü kitabı. Ve bu kitapta da diyor ki her şeye, artık her şeyi soruyoruz yapay zekaya. Artık seçmen kime oy vereceğini onu soruyor. Siyasi kampanyaları yapay zeka hazırlıyor. Karar sürecinin iki tarafında da makineler var. Herkesin her şeyi yapay zekaya sorduğu bir ortamda kendi kendimize de işte iş garantili meslek, yapay zeka elimizden alacak, yapay zeka elimizden alacak. Ben bunu Hakan Gürdal'la konuşacağım efendim ama reklam arasına gideceğim. Belki orada siz bana iki sorunun cevabını verirsiniz. Bir, yapay zekaya en son ne sordunuz? Aklınızda kalan. Kalmasına gerek yok zaten. Açın telefonu, bakın orada duruyordur. Yapay zekaya en son ne sordunuz? 536 266 81 81 536 266 81 81. Yapay zekaya en son ne sordunuz? Ayrıca bu ortamda iş garantili meslek neyi görüyorsunuz? Yazmak isterseniz bekliyorum. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isteyenleri bekleriz efendim.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
6: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.
5: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
8: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Aynı araç

0: Merkez KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg KT Radyo.
3: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam ediyor.
4: Hakan abi, kim niye düşmüş, kim niye çıkmış? En son çok güzel anlatıyordun. Ne olur orada kaldığın yerden devam eder misin? Ha, demek öyle. De Hollanda'da ne, camlar Almanya'dan mı geliyormuş diye dinliyorduk biz de burada. Lütfen devam eder misin? Gerçekten çok şakalar yapmıyorum.
5: Yok, şeyi söylüyorduk. Yani bunları nereden bileceğiz diye bir soru vardı ya sen de. Şey yap, yani uluslararası değerini nereden bileceksin? Evet. Bir şirketin pazar payı artıyor mu, eksiliyor mu, bunlara bakarak da bazı kararlar verilebilir. Bazı şirketlerimizin Çin'le, özellikle Çin'le olan mücadelede daha onların girmediği alanlarda olduğunu falan görüyoruz. Ama yarın öbür gün bu alanlara da girdikleri zaman ne yaparız falan diye konuşurken aklıma bu Çinli CXMT denilen şirketin yakınlarda borsaya açılan ve değerleme olarak da Çin'in bir numaralı şirketi filan haline gelen bu alanda bir yapı var. Bu şirket dedi ki ya ben birdenbire şeyi buldum ben dedi. Hollanda'daki bu çiplerin o silikon çubuklarının üzerine yazmamızı sağlayan litografi makinesini ben yaptım dedi. Yani ekstrem, yani ne diyelim, aşırı mor ötesi litografi makinesi. Yani bununla yapılıyor bu iş ve dünyada bir tane firma bu makineyi üretiyor. O da Hollandalı bir firma. ASLM diye bir firma. Ama bunun yaptığı makineyi ben yapıyorum deyince birdenbire Güney Kore borsası mesela o gün ayrıca düştü. Başka nedenleri de oldu. Moonshot AI'ın vesairenin işte oradaki rakiplerine göre, gene Çinli, Amerikalı rakiplerine göre vesaire filan çok daha hızlı ve ucuza iş yapabildiği ortaya çıkınca bu alana yatırım yapmış olan Asyalı yatırımcıların paralarını geri çekmeye çalışmaları filan da, ya da Meta'nın %10 civarında bir bilançosunun kötü gelmesi, bunların hepsi buralardan yatırım yapanların sıkıntıya girmesine ve bu borsaların düşmesine de neden oldu. Ama öte yandan yani teknoloji şirketlerinin hepsini etkiledi. Ama böyle bir Çinli çıkınca birdenbire Güney Kore'nin, bu işi yapan zaten dünyada ilk üç var, bu da dördüncüsü olarak geldi. O üç şirketin, Samsung'un iki tanesi zaten şeyde, Güney Kore'de %55'ini oluşturuyorlar biraz önce konuştuğumuz gibi. Bunların da çökmesine neden oldu. Şimdi böyle bir şeyin çıkıp çıkmayacağını şu andan kestirmek o kadar zor ki. Bu alan riskli bir alan.
4: Hakan ama, abi. Buyur Hakan.
5: Sonra da mesela onun o derecede etkili olmayacağını düşününce bir kısım yatırımcılar, ya da bu anlatılmaya başlanınca Kore borsası yeniden bir toparlanma yaşadı. Neyse sen söyle, ben
4: yani Güney Kore borsasına bipolar dememek için şu kurduğun cümleler, litografi makinesinden Almanya'daki lenslere kadar gitmen Hakan abi. Bilmiyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum.
5: Evet. Almanya'daki lensler de önemli gerçekten.
4: Peki.
5: Çünkü o işin yapılabilmesi için ancak o hassaslıktaki, o Almanların ürettiği hassaslıktaki lensler gerekiyor.
4: Evet.
5: Yani bunlar birbiriyle çok bağlantılı. Yarın birisi de çıkıp Çin'de ya da bir başka yerde ben o lensleri de yaptım kardeşim dese, başka bir hava oluşacak.
4: Evet, ya da dese ki olacak vermiyorum da o lensleri, satmıyorum, teknolojisini de paylaşmıyorum, satmıyorum dese da mesela ne olduğunu da biliyoruz. Borsayı konuştuk abi.

0: ederim bey ama notunuzu iletmiş olayım. Şirket halka arz oluyor 100 liradan 3000'e gidiyor. Borsada olan şirketler hiç gitmiyor. Neden demiş Harun Bey. Konuştuk ama Hakan abi var mı ekleyeceğim bir şey yoksa devam ediyorum.
1: Ya şimdi yeniye olan bir ilgi oluyor. Birdenbire bir kazanç elde edeyim ben. Bu nasıl olsa ucuz SPK bunun fiyatını kesti, iskontolu falan zaten böyle çıkmak zorundalar diye nasıl olsa bu değer artışı yaşanır diye oralara gidiyor. Ama borsadaki şirketlerden çıkarak çoğunlukla insanlar bu yeni halka arz olan şirketlere gittiği için öbür şirketlerde mevcutlarda bir sıkıntı yaşanabiliyor. Onlar fazla artmayabiliyor. Tabii ki onlardan da artanlar var.
0: Evet.
1: Konjonktürü iyi takip etmek gerekiyor.
0: Yapay zekaya en son ne sordunuz diye sormuştum. Evet. Daha yazmak da isteyebilirsiniz. 536-266-81-81 536-266-81-81. Ali Fuat Bey demiş ki ben Allah'ın bir lütfu muyum diye sormuşum diyor. Siz sordunuz da yapay zekanı söyledi acaba Ali Fuat Bey, ona bakmak lazım. Peki Merkez Bankası düzenlemelerinin banka karlılığına etkisi sizce nedir diye sormuş Halil İbrahim Bey.
1: Banka karlılığına derken Merkez Bankası'nın karlılığına mı?
0: Bence onu sormuyor Hakan abi. Borsayı konuştuğumuz için doğrudan Merkez Bankası'nın getirdiği düzenlemelerin banka karlılıklarına etkisini soruyor.
1: Vallahi genellikle banka karlılıklarını aşağı çeken işler oluyor. Ki görüyoruz bazı sonuçlarını bunun. Yani bir süre daha öyle olmaya da devam edecek. Yani akaryakıttaki ÖTV gibi bir şey bu. Yani o hep oradan ayarlamaya çalışıyorsun. Şimdi Eşel Mobil'de nasıl yapılıyorsa bankaların yani piyasayı tutmak için bankalara muzdam karşılık getiriyorsun. Bazen orayı rahatlatıyorsun. Faizleri sabit tuttuğun zaman gene orayı etkiliyorsun. Sadece yapılan düzenlemeler değil, uygulanan politikalar da şu sıralar banka hisselerine pek fayda getirmiyor doğrusu.
0: Evet. Peki Hasan Bey diyor ki 15 soru sordum diyor kendimle ilgili. Ve kısa cevaplar vermesini istedim diyor. Şimdiye kadar yaptığım aramalarda düzenleme yapmışsınız ama ben ne anlatmaya çalıştığınızı çok anlamadım Hasan Bey. Diyor ki sonuçta birçok veri hatalı çıktı demiş Hasan Bey sorularına aldığı cevaplarla ilgili. Yapay zeka operasyonel elemanları mı azaltacak yoksa yönetici ekibi mi azaltacak? Karar verici yüksek maliyetli ekipler yerine yapay zekayı koymak nasıl olur diye sormuş. Başka bir Hasan Bey de sana, Hasan Yılmaz bunu sormuş.
1: Şu anda zaten olan da bu önemli ölçüde. Geçen işte o Çorlu'daki tekstil zirvesinde de sohbet ettiğimizde oradaki firmalar da söyledi. Aman biz işte mavi yakalıyı hiç bırakmak istemiyoruz. Ama beyaz yakalılar bu süreçte oyunun dışında kalabiliyorlar. Çünkü yaptıkları işin bir kısmını yapay zeka ile halledebiliyoruz. Yönetici tarafında da bu geçerli. Her alanda geçerli. O şu anda bu zaten yaşanıyor. Yani operasyonel tarafta diyelim bizzat makinenin işte somununu sıkan hala yapılması gereken işleri yapanlar açısından ihtiyaçlar devam ediyor. Ama bir takım evrak, düzenleme, sözleşme yapma vesaire gibi işler o kadar da artık ihtiyaç duyulmuyor. En azından bu kadar fazla insan çalıştırmaya ihtiyaç duyulmuyor, görünüyor. Çünkü bunların bir kısmı yapay zeka ile birbirinin kopyası şeklinde yapılabiliyor. Sağlıklıdır değildir ayrı ama yaşanan şey bu. Fakat bu mavi yakalıyı kurtarır her zaman anlamına da gelmez. Çünkü mesela Çin'de artık kalite kontrolünün ötesindeki bütün yüklemelerin, dağıtımın yani paketlerin diyelim ne nereye gidecek, ne olacak, ne bitecek meselelerin hepsi robotlar tarafından yapılmaya başlandı. Yani gidip gelenler bunu anlatıyorlar. Kalite kontrol sonrasında durum budur diye. Bu tabii ki daha içeriye doğru, ilk aşamalara doğru da bu yapay zeka destekli olarak

0: robotların bu işleyişte daha fazla pay alması, üretimde daha fazla pay alması öne çıkacak. Orada sanki onun hızından çok, tabii hızı da önemli ama maliyetlerin düşüş hızı daha da önemli hale geliyor robotlar açısından. Orası da hızlı bir şekilde düşüyor ama yeterince hızlı değil. Bir de çok enerji harcıyorlar. Yani öyle böyle değil. Yani o açıdan da bu ne kadar hızlı yürütülebilir, enerji problemleri yani şu anda belki çok büyük problem çıkmadı ama bir yandan veri merkezleri, bir yandan bunları değerlendirmek için harcanan enerji, yapay zeka vesaire filan gibi, bir yandan da robotlar için kullanılan enerji, dünyayı bir enerjiyle ilgili sıkıntıya bir zaman sonra sokabilir. Yani bu çok hızlı gelişiyor. Enerji kaynakları o kadar hızlı gelişmiyor görünüyor. Bak yani bir dengesizlik oluşturabilir orası. Ama şu anda zaten Hasan Bey'in de ifade ettiği gibi bu yaşanıyor. Yani yönetici beyaz yakalı kesimde kayıplar daha fazla operasyonele mavi yakaya göre.
1: Sorduk efendim, bu devirde iş garantili meslek ne var gördüğünüz diye bunu da ayrıca belirttik. Yazmak isterseniz 536-266-81-81, 536-266-81-81. Bir diğer sorumuz da yapay zeka, en son ne sordunuzdu? Gürhan Bey de demiş ki, Süheyla Yılmaz'ın yapay zekaya en son ne sordunuz sorusuna ne cevap vereyim diye sordum şimdi. Sana söyleyemem, yapay zeka ile aramızda dersin dedi diyor. Bir de böyle bir şey var Hakan, biliyorsun yani şahsileşiyor, seni tanıyor. Ama burada işte yapay devlet kitabında da altı çizilen, aslında üstünde durulması gereken, mesela işte ben kime gideyim oy vereyim diye soruyorum. Mesela kritik meselelerden biri değil mi? Yani bir seçmen olarak geleceğini belirleyeceksin. Ama aynı zamanda aynı yapay zeka seçim kampanyasını da hazırlıyor.
0: Doğru. Ama işte bunlar ne kadar sahada tutacak, onu yani tutacak anlamında rağbet görecek, teveccüh görecek anlamında söylüyorum. Onu da yani ne kadar samimi bulunacak. Şimdi mesela bir takım çeviriler yapılıyor televizyonlarda, başlıyor çünkü yapay zeka belli. Yani şu anda en azından anlayabiliyoruz hala. Ya insana tat vermiyor. Ya gerçekten bunu mu söyledi filan gibi düşünme durumunda olabiliyor. Ama şeye en yüksek iş bulma oranına sahip nedir filan diye bakılırsan tıp, yani o tıp hala.
1: Hala tıp diyorsun. Hala
0: Tıp, evet.
1: hekimler, hala yerine
0: Tabii.
1: koyamayacaklarımız. Tabii yani mesela en basit şeyi düşünelim işte. Tamam, robot yapıyor bunu. İşte göz ameliyatı. Ama operatörü bir hekim. Yani gözünüzü kalkıp da makineye mesela teslim eder misiniz orada? Tamam, sen yap benim ameliyatımı diye. Kim yapar abi bunu yani, bir operatör hekim olmayınca? Ya baksın
0: Ben
1: işte o kafasına göre işte çizsin gözümü der misiniz?
0: bir zaman sonra ya bu böyle oluyor filan diye birileri başlatır ve yapabilir. Yani biz direnebiliriz ama önceki nesiller zaten bunun içine yavaş yavaş doğanlar, yapay zeka uzmanları, onlar da şimdi mesela aranan mesleklerden bir tanesi değil mi? Bunlar ya siber güvenlik uzmanı filan. Ya ben yaptırabilirim diyebilir buralara daha yakın olan kişiler. Bu arada TÜİK açıklamıştı geçenlerde bu şeyi. Bilmiyorum dikkatini çekti mi? Yani işte
1: İnternet kullanımı diyorsun.
0: en yüksek iş bulma oranı nerede? En yüksek kazanç sağlayan nerede galiba, yanlış hatırlamıyorsam pilotluktu.
1: Öyle bir
0: En
1: şeyler
0: kısa
1: hatırlıyorum
0: süre.
1: Hakan abi, ama işlemedim ben o konuyu.
0: Evet. Ya o belki bir bakılabilir. Şimdi şey değil de zaman da yetmeyebilir.
1: Evet, benim orada en mesela o veriler içerisinde en dikkatimi çeken doğumda beklenen yaş. Mesela bizim işte hızla yaşlanıyoruz. Her seferinde söylüyorum, kabul etmiyorum falan diyorum böyle senin veriyle geldiğin. Mesela bir takım şeyler var. İşte aslında toprakların o kadar verimli olmadığı, aslında o kadar sulak bir ülke olmadığımız ve bizim hızla yaşlandığımız, ve benim bunların hiçbirini kabul etmemem ve tamamen mesnetsiz bir şekilde kabul etmemem. Verinin son hali bize diyor ki efendim, doğumda beklenen yaşa baktığınızda 78'den 78,5'a çıktığını görüyoruz. Yani biz yaşlanmaya devam ediyoruz. Fakat 78,5 yaşına kadar böyle güle oynaya mı yaşıyoruz? Hayır. Sağlıklı yaş 58'de bitiyor Hakan abi. Yani biz 20 yıl boyunca sağlıksız bir şekilde, hatta 20,5 yıl boyunca sağlıksız bir şekilde böyle ivmeyi kaybederek gidiyoruz.
0: Sağ ol Leyla, çok teşekkür ediyorum.
1: Hakan abicim, sen sayılmıyorsun ama. Sen o öyle değil Hakan abi. Hakan abicim lütfen şimdi. Sen bir kere Şirin babasın ya, sen onu geç. Ayrıca şey değil böyle. Bakın o ne söyle Hakan bir şey.
0: Yok yok, hiç vakit kaybetme, zaten hiç etkilemiyor beni. Ne yapayım ya? Öyle ya. Olsa ne olur.
1: Hayır, böyle şimdi, olsa böyle şey değil canım. Sonuçta sen Akdeniz insanısın. Öyle düşün bak. İtalyanlar da 78 hatta 81 yaşına kadar, İtalyanlar 78 yaşına kadar da Yunanlar sağlıklı yaşıyorlar. Onlar da daha uzun ama aradaki mesela sağlıklı yaşam ömrü, aradaki kalan fark yani sağlıksız farkı yarı yarıya neredeyse. Bizim onların iki katı. Onlar sadece 10 yılı böyle geçiriyorlar. Sen İtalyansın Hakan abi, öyle düşünmek gerekiyor değil misin? Öylesin.
0: Ben yok, Türk'üm ama olsun, sıkıntı yok.
1: Biri yapay zekayı sorabilir mi? Süheyla bunu buradan nasıl çevirir diye. Çeviremiyorum şu an. Çeviremeyen sunucu oldum. Peki o zaman. Ne demişsiniz? Robotikçilerin günü geliyor demiş Tunç Bey.
0: Neleri?
1: Robotikçilerin günü geliyor demiş.
0: Evet.
1: Evet. Tehlikede olan işler demişsiniz. Onlar o tehlikede olan işler. Onların
0: mesela
1: her türlü.
0: Yazılım.
1: Evet. Yo Hakan abi şey değil. Bence kastetti öyle bir şey değil. Mesela Yasemin Hanım burada yazmış. Ne operatörü dediniz efendim? Bir şey operatörü diye bahsetmişti demin. Şurada arada kaynadı onun mesajı. Teleferik operatörü mü diyordunuz? Onun yerine evet, teknisyenlik demiş. Teleferik ile 1700 metre yüksekliğe görevli teknisyen ile çıktık. İş garantili diye düşünüyorum ben demiş. Yani tehlikeli meslekler,
0: evet.
1: Kastettiği bu.
0: Ama yani tehlikeli meslekler de robotlar tarafından çok kısa sürede ele geçirilebilir. İşte mesela İşte böyle biraz uçuk mu dersin, fantezi mi dersin ama olmaması için de bir neden yok. Robotlarla beraber robot teknolojilerinin gelişmesi, uzay teknolojilerine çok yatırım var biliyorsun. Niye yapılıyor bunlar? Sadece oraları pek mi seviyorlar değil. Gidecekler çeşitli gezegenlerde muhtemelen madencilik yapacaklar bunlar. Çok kolaylaşacak çünkü.
1: Evet.
0: Yani... Değil mi? Oralarda nefes almaya falan gerek duymayan, belli kendi içinde enerjisini sağlayabilen, orada burada madencilik yapıp işte belki bazı işlerde kullanılabilecek madenlerin tekelini ele geçirmek, yeni çok fazla yeni element bulunmuyor. Yani gelen göktaşlarında falan da yok. Dünya yani... Yani ama bulunabilir de, şu andaki bilgilerimiz sadece bunu söylüyor. Şu anda evet, meşgul etmeye başladık. Bence keselim.
1: Asteroid avcılığı diyorsun Hakan abi sen. Gidelim de bir asteroid yakalayalım avcılığı... dışarıdan.
0: Yok, bunlara gidecekler bunlar. Ben oralara boşuna gittiklerini düşünmüyorum.
1: Madencilik, tabii.
0: Robot, madencilik ve uzay, bu üçü farklılaşacak. Zaten bir tepki var. Yani robot göçük altında kalırsa da çok büyük problem olmaz. Buralara girecektir. Tehlikeli işlere mutlaka robotik girecektir.
1: Evet. Neydi o altın şey sayesinde mi vardı? Tia sayesinde mi vardı? Dünya oluşurken işte geliyor çarpıyor ya efendim Tia. Tia çarptıktan sonra bizim o içimizdeki işte bütün madenler, magmalar falan filan toz bulutu tekrar işte katılaşıyor Tia ile. Aslında Tia'ya borçluyuz gibi bir şey vardı yanılmıyorsam, gezegen Tia. Serbest gezegen.
0: Hiç olmasa daha mı iyiydi bilmiyorum ki. Yani bunlar da çok felsefi sorular.
1: Neresinden baktığına göre değişir diyorsun. Peki
0: neyse,
1: Hakan abi.
0: Neyse altın fiyatları artıyor evet.
1: Gelelim bu kısma. Evet. Savaş bitti mi sence? Bir. İkincisi sen yok. Bu çıkarımı... Tamam oldu. Sana başka sorum yok. Bitmedi mi? Peki ne bu altını, altın olan teveccüh niye bir anda coştu madem savaş bitmedi?
0: Yani şöyle herhalde bir ara bitecek gibi falan diye de düşünülüyor. Bir de Çin Merkez Bankası falan böyle altın alımlarına aynen devam ediyor. Yani millet şimdi bakıyor böyle. Tahviller yukarıya çıktı Amerika'da filan. Yani bir yandan bu iş nasıl çözülecek, nereye doğru gidecek, dünyada bir faiz arttırımı yönünde bir şey eğilim var. O altını dengeliyordu. Dolara olan bir talep var. O altını dengeliyordu, aşağıya çekiyordu. Ama artık bunlar da yavaş yavaş ne yapalım? Yani böyle de gidiyor işte. Gibi bir şey var. Elinde sonunda bu savaş bitecek gibi bir yaklaşım ortaya çıktı. Ama petrol fiyatları da mesela yeniden yukarıya çıkıyor. Dalgalanmalar yaşanıyor. Ben bunları böyle altın tamam artık bundan sonra yeniden aldı başını gider filan demenin de son derece sakıncalı olabileceğini düşünüyorum. Bunlar tekrar geriye de gelebilir. Ama görünen o ki öyle savaş hemen derhal bitecekmiş gibi görünmüyor. Hala ben çok çok ihtimal vermemekle beraber piyasalar hiç vermiyor zaten. Evet. Ama yine de bunun yayılma riski bile var. Yeni hatlar oluşuyor. Yani ben mesela bekler miydin Hazar Denizi'nde Ukrayna İran gemisini vursun?
1: Değil mi?
0: Yani
1: o da bir enteresan diyor, Hakan abi yani böyle bu 4 yıl boyunca hiç aklına gelmedi. Bir sabah uyandın dedin ki aha ben bu gemileri niye vurmuyorum ya gideyim de vurayım dedin. Öyle mi yani? Ve gittin ne kadar gemi varsa vuruyorsun. Birileri de böyle ele o sırada armut topluyor. Öyle mi yani?
0: Onu diyor tabii yani ben İran'ı vurmadım diyor. Ben Rusya'nın tedariğini vurdum diyor. Yani tedarik hattını vurdum ben diyor.
1: Şimdiye
0: yani
1: kadar niye vurmuyordun İran tedarik hatlarını? Ne oldu mesela 4 yılın sonunda? Bir şey oldu.
0: Benim anladığım tabii birileri bir yerlerden belli düğmelere basıyor. Yani Fas'tan da bir anda böyle milletin yürüye bilmem kaç bin kişinin gelmesi.
1: Evet.
0: Yani bunlar böyle çok tesadüfi işler değilmiş gibi tabii görünüyor. Ama arka planını tam kim ne hükmetti, emri kim verdi, kim bu senaryoların uygulayıcısı onu tahminlerimiz var ama tam olarak bilemiyoruz onları. Ama hattın yayılma ihtimali var. Yani hem bu Kızıldeniz tarafına hem Ürdün'e belli ki bunun gene yayılma ihtimali var. Kuzey Kore Rusya'ya yeniden bir 30 bin asker daha gönderdi. Rusya rafinerileri vurulduğu için 20-25 tane rafinerisi vurulduğu için bir hayli sıkıntıda içeride sıkıntı yaşıyor. Nasıl bir tepki verecek? Çünkü artık Moskova'da da sıkıntı olduğu söylenmeye başlandı.
1: Evet.
0: Yani tam bilmiyorum. Belki gelip gidenler daha fazla bilgi verir. Belki izleyenlerimiz
1: sıkıntı
0: arasında
1: var diyorlar Hakan abi.
0: Evet.
1: Sıkıntı yani, var diyorlar.
0: Çünkü bu bizi de etkiler. Yani ister istemez. Dizel tarafında etkiler. Çünkü evet bizim iki rafinerimiz var. İkisi de hem benzin hem de jet yakıtı konusunda iyiler. Biliyorsun bir ara hatta jet yakıtı bize gelip alıp gidiyordu millet.
1: Evet.
0: Var da onun için alabiliyor. Evet. Ama dizel bizde yok. Yani evet. Dizeli biz Rusya vesaire filan buralardan şey yapıyorduk. Şimdi yani orada da motorin tarafında zaten fiyatlar daha yüksek kalıyor gördüğüm kadarıyla Türkiye'de de benzine göre. Yani bu, bilmiyorum şu anda bir yandan sönümlenecek gibi görünüyor. Bir yandan Trump bunları söyleyen vatan haini bizim öyle olur mu? Biz söyledik şirketlere şimdi hızlıca üretime geçtiler diyor. Bir yandan da bu aynı zamanda bir itiraf da olmuyor mu? Evet hakikaten mühimmat azaldığı için de zaman zaman bir dinlenme araları falan veriyorlar galiba gördüğüm kadarıyla.
1: Evet.
0: Bilemiyorum.
1: Evet.
0: Hakikaten bilebilen birisinin de sabah akşam televizyonlara bakıyoruz, yabancı gazetelere bakıyoruz vesaire. Ya bir doğru düzgün şu işi açıklayabilen var mı? Bunun kazananı kim?

0: filan diye. Böyle çok net bir tablo çıkmıyor söyle ama öyle hemen de bitecek anlaşma eli kulağında gibi bir durum da yok. Şimdi bütün bunlar bir anlamıyla yani Amerika'nın söylediği, İsrail'in söylediği, işte bu İran'ın yönetici sınıfının çok problemli olduğu, hiçbir şekilde uzlaşılmadığı, onların hepsinin yok edilmesi gerektiği
1: Tövbe
0: yönündeydi.
1: estağfurullah,
0: Buradan
1: evet.
0: buraya öyleydi.
1: Evet.
0: Öyle yaptılar da zaten ilk başta, değil mi?
1: Evet.
0: Oradan sonra bir değişiklik beklediler muhtemelen. Ama o senaryo olmadı. İran direnmeye devam etti. Bağımsız bölümlere ayrıldı, onların üzerinden devam etti. Bu sefer bombalamalar başladı. Tehditler başladı. İran'a da bir çıkış yolu da bırakmıyorlar. Yani şöyle şu anlamda söylüyorum. Yani İran'ı savunmak anlamında değil ama şimdi sen hep birisini tehdit edersen, şöyle yaparsam böyle yaparım, yaparım da yaparım. Peki tamam da bana bir tane de bir şey söyle. Peki bu kadar tehdit ettin beni.
1: Evet.
0: Tamam, ben senin dediklerini yaparsam ne olacak peki? Nereden çıkacağım? Vallahi yepyeni taleplerle karşına gelirim. Daha da yaparım. O zaman bir dakika, akılcı değil ki. Yani ben en iyisi direneyim. Direnmek teslim olmaktan ya da senin şartlarını kabul etmekten daha akılcı görünüyor. Şu anda İran'ın yaşadığı dert bu gibi. Sen bir şey söylüyorsun, nükleer programını iptal et. Peki bakalım ona. Zaten bu adamları da kaldır ortalıktan. Şunları da şöyle, bu kadar talebi ediyorsun da sen bunun karşılığında bana ne veriyorsun? Belli değil. Bu da bir çözümsüzlük yaratıyor. Ben mesela savaşın uzamasındaki nedenlerden birinin de bu olduğunu düşünüyorum. Burada bir tarafın bir adım atması lazım. İran'da bu kadar, İran ya ben peki burada geri adım atayım. Daha da üzerime geleceksin. Belli
1: Bedeli
0: yani,
1: niye
0: bunu da
1: atsın?
0: belli ediyorsun.
1: Niye atsın Hakan abi? Yani dünya
0: Hayır.
1: aleme göstermiş aslında elinin ne kadar kuvvetli olduğunu. Komşuluk ilişkilerinin aslında ne kadar iyi olduğunu. Kendi insanıyla çok sıkıntı yaşasa bile zor günde nasıl kucaklaşabildiğini hepsini göstermiş. Yani sen kaç ülkede görürsün bunu savaş ver deyip buradaki işte İranlılar katar katar yollara dökülüp geri döndüler memleketlerine. Ki yani
0: Evet.
1: karadan bir savaştan bahsetmiyoruz.
0: Evet.
1: Yani karadan yürütülen bir savaştan bahsetmiyoruz. Şimdi
0: Doğru.
1: orada ay ben bu yönetimi beğenmedim deyip işte bir aksiyon alıyorsun. Yani insanlar hayatlarını kaybettiler. Ama sonrasında gelenin gideni aratmayacağına dair sen nasıl bir enformasyona sahiptin ki? Kendi hücre şemalarını bile bilmiyorsun. Biz sonradan bunu öğrendik. Meğer zaten kendi böyle bir politikaları var. Kim nerede bilinmeyecek, yerine kim gelecek bilinmeyecek, ne nasıl yapılacak bilinmeyecek. Sadece bir grup insanın bildiği bir şemadan bahsediyoruz. Bak yapay zekan bunu bilememiş. Yani elektrikli o robot süpürgelerin yerleri süpüren o daire yuvarlak vin üstünde kedi gezdiren şey sayesinde bile sen hangi odada nerede duruyor görebiliyorsun bir taraftan. Dışarıdan aldığın Wi-Fi sayesinde kimi nerede vuracağını biliyorsun ama bak bunu bilmiyorsun. Konuşulmayınca demek izlenebiliyor hala bu devirde bir şeyler. O yüzden arkadan bir hamama giren terler. Yani İran'da diyor ki sen nereye gidiyorsun? Ver tazminatımı öyle yok öyle gitmek diye. Yani geldin
0: Evet.
1: buraya. Burayı böyle cehenneme çevirdin. Ne kolay öyle gidiyorsun. Peki Yasemin diyor ki bitti. Hakan abicim, bir iki dakikanı rica edeyim mi? Çok işim var biliyorum
0: Tabii.
1: ama hem
0: Tabii ya.
1: WhatsApp'taki sorulara bakarız hem de YouTube tarafındaki sorulara bakarız efendim. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabımdan link paylaştım. Gelmek isterseniz sizi buraya bekliyoruz. Bir iki dakika soruları yönlendireceğim hızlı hızlı Hakan abi. Gelemiyorsanız eğer inşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olur. Verimli bir hafta sonu olur sizin için.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
8: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
7: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
9: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Garanti BBVA.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: have faith in me. Stay the whole night till you feel the sun rays. Can you... Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporundan herkese günaydın efendim. Açıl Sezen yerine ben eşlik ediyorum bugün sizlere. Değerli konuğum ise İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin. Nilüfer hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Evet Nilüfer, yani bugünün temasını biraz daha belirsizlikte yatırım stratejisi üzerine biraz inşa etmek istiyorum. Çünkü yüksek faiz ortamı, jeopolitik risk ve oynaklık arasında aslında sermayenin nasıl korunacağına dair biraz fikir yürütelim istiyorum. Çünkü haftaya başlarken bambaşka bir senaryo, haftayı bitirirken bambaşka bir senaryo ile karşı karşıya kalıyoruz. Dün farklı bir senaryonun ve manşeti verirken bugün Brent petrolünün yükselmesi, enflasyon endişesi, tahvil tarafını baskılamasıyla birlikte başlatıyoruz günü. Petrol fiyatlarına baktığım zaman Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik kalıcı bir anlaşmaya ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle birlikte bir yükseliş performansı sergiledi. Tahvil piyasasına bakacak olursak yatırımcıların istihdam raporunu bugün beklemesi ve yüksek enflasyon endişesiyle birlikte satışların görüldüğünü takip ediyoruz ki dolayısıyla haftalık bazda her ne kadar Brent petrol düşse de ama bugünün üzerinde bir yükseliş söz konusu. Tahvil piyasaları her ne kadar oynaklığını arttırsa da bir gerilemeye çalışsa da o gerilemenin daha sınırlı olduğunu bugün ABD 10 yıllık tarafına baktığımız zaman 4.68 seviyelerinde ve 30 yıllık tarafında 5.22 seviyelerinin görülmesi dikkat çekiyor. Asya borsaları satıcılı bir seyre işaret etti. Asya hisselerine bakacak olursak özellikle 0.2'lik bir gerilemeye işaret ederken KOSPI tarafında %1.5'luk kayıp öne çıkıyor. Döviz piyasasında da oynaklık artmaya başladı ki yüksek faiz beklentileriyle birlikte ABD doları G10 para birimlerinin büyük bir kısmına karşı değer kazandığını takip ettik. Hafta boyunca Japon yenine yapılan müdahalelerin etkisi küresel bir sistemik risk haline mi geliyor bu Japon yenindeki kayıplar müdahaleye rağmen? Buradaki süreçteki belirsizlikler ki her ne kadar Japon yeni müdahaleyle bir kazanım elde etse de o kazanımlarının yaklaşık yarısını geri verdi. Dolayısıyla orada da bir belirsizlik devam ediyor. Hürmüz Boğazı gelişmeleri henüz netlik kazanmış değil. Aksine üzerine bir de burada aslında geçişlere izin verilmesini İran-Umman arasında planlanan yeni anlaşmaya bağlanmak istenme hikayesi biraz daha bulutu grileştirmiş gibi duruyor. Hal böyle olunca da belirsizlik ortamı ciddi anlamda artıyor. Önce şunu sormak istiyorum. Baktığımız zaman bu belirsizlikte yatırım stratejisini oluştururken Nilüfer, Hürmüz Boğazı konusunda bir gün anlaşma etkisi fiyatlanıyor. Ertesi gün ise yeni riskler masaya geliyor. Böyle bir ortamda kurumsal yatırımcılar haber akışına göre mi hareket etmeli yoksa daha temel makro göstergelere mi ağırlık vermeli?
2: Evet, normalde tabii makro göstergeleri söylemek lazım ama maalesef haber akışı çok büyük bir oynaklık yaratıyor. Dolayısıyla sizin orta vadeli bir bakış açısıyla işte temel değerlemelere veya temel makroekonomik dinamiklere göre oluşturduğunuz yatırım stratejisi de bu volatiliteden elbette ki etkileniyor. Ama yine de tabii ki orta vadeli bir perspektifi her zaman için yapmak ve bunu bir stratejik bakış açısı olarak oluşturmak lazım. Ama bir yandan da piyasadaki hareketlere göre de o stratejik olarak oluşturduğunuz çerçeveden zaman zaman da elbette ki farklılaşmak lazım. Örneğin altın açısından örnek verirsek, altın aslında orta uzun vadeli bir bakış açısıyla birçok makro veya jeopolitik veya dünyanın genel değişen denklemi dikkate alındığında orta vadede portföylerde bulundurulması, farklı ağırlıklar tabii bu tartışılabilir ama portföylerde bulundurulabilecek, hem bir hedge yaratabilecek hem de bu makro ve jeopolitik değişkenleri de portföyünüze bir getiri olarak da yansıtabilecek bir ürün. Ama İran-ABD savaşıyla birlikte işte dolar likiditesi ihtiyacı, altının da zaten çok fazla portföylerde veya rezervlerde bulunduruluyor olması gibi sebeplerle örneğin likidite yaratmak için kullanıldı ve altın orta vadeli yükseliş potansiyelinin tam aksine çok sert bir düşüş yaşadı yani bu yılın en başında gördüğümüz. Şimdi dolayısıyla böyle dönemlerde elbette ki hani uzun vadede biz altına güveniyoruz deyip hani portföyde yüksek ağırlıkla taşınıyorsa bunda tabii ki de çok inatçı olmamak ve kısa vadeli dinamiklere uyum sağlayıp biraz daha işte portföylerde azaltıp o belirsizlik dönemini biraz daha likit enstrümanlarla geçirmek ve portföyü korumaya almak elbette ki daha doğru bir tercih. Ama bu hani gidip tabii ki bütün altınızı da boşaltın anlamında değil ama ağırlığını azaltarak mesela böyle bir süreç yönetilebilir. Bir diğer taraftan yükselişler, yani artık finans piyasalarında tabii çok gelişmiş enstrümanlar var. Hani çeşitli türev enstrümanlarla veya opsiyonlarla örneğin hani belli bir yükselişten feragat edip düşüşlere karşı da koruma satın almak gibi yöntemler.
1: Yani bugün kurumsal fonlar aslında nakit oranlarını arttırmak yerine biraz daha volatiliteyi opsiyon, işte hedge mekanizmaları gibi ya da işte vadeli işlemler tarafındaki pozisyonlarını arttırarak o halde
2: yani
1: fırsata çeviriyor.
2: Fonların hepsinde tabii yapılabilen şeyler değil. Çünkü yatırım kısıtları var. Belli oranlarda işte türev işlemler yapabiliyorsunuz. Hatta bazı fonlarda hiç yapamayabiliyorsunuz. O nedenle hani belki fonların hepsinde uygulanabilen bir strateji olmayabilir. Ama bu tip enstrümanlarla portföylerini yöneten yatırımcılar bunları tabii ki kendi bireysel yatırım yönetimleriyle de uygulayabilirler. Yani fonların yanına bu tip ürünler de ekleyerek daha iyi bir stratejiyle yönetebilirler. Ama bunları yapan tabii ki yapabilen fonlar da var. Mesela birçok serbest fonda tabii ki türev enstrümanların kullanılmasında daha büyük bir esneklik var. Ama eğer belli bir temaya, belli bir ürüne dayalı bir yatırım stratejisi izleyen bir fon türü ise burada türev enstrüman kullanımı biraz daha SPK mevzuatına göre kısıtlanabiliyor.
1: Peki şimdi bugün petrol fiyatındaki yükselişi sadece bir enerji maliyeti değil. Yani bugün petrol fiyatındaki düşüş ya da işte yükseliş aynı zamanda bir enflasyon ve Fed patikası anlamına da geliyor. Artık Fed'in bundan sonraki hamlesinin nerede şekilleneceğini getiriyor. Şimdi bugün petrolü bir MT olarak mı okumalı yatırımcı, yoksa küresel finansal koşulların öncü göstergesi haline geldiği şekilde o şekilde mi bakmalı, okumalı?
2: Tabii, yani çok hızlı bir şekilde piyasanın nabzını aslında petrol fiyatı üzerinden izleyebiliyoruz. Yani bu yılın Mart ayıyla birlikte. Dolayısıyla bir sabah kalktığınızda hani piyasayı anlamak istiyorsanız ilk bakacağınız herhalde göstergelerden biri. Bu döneme özgü olarak petrol fiyatı elbette ki finansal piyasaların hani genel modunu, risk iştahını anlamanız açısından çok önemli bir gösterge. Ama sonuçta öyle olmasının bir sebebi var tabii ki.

0: öyle olmasının sebebi arka planda petrol fiyatının makro dinamikler üzerinde yarattığı etkiler. Örneğin petrol fiyatı yükseliyorsa işte Türkiye ekonomisinin cari açık riski yükseliyor. Belki hemen bir günde görmüyoruz o etkiyi ama orta vadede böyle bir risk yaratıyor ve aynı şekilde enflasyon açısından da geçişkenliği yüksek olduğu için. O nedenle elbette ki hani dediğim gibi bunlar bir günde görülen etkiler değil ama o gün petrol fiyatı yükselmişse Türkiye ekonomisinin belki diğer enerji bağımlılığı biraz daha az olan diyelim. Aynı gruptaki diğer ülkelere göre biraz daha fazla etkilenebileceğini ve o günün hani çok risk algısı açısından iyi bir gün geçmeyeceğini söyleyebiliyoruz. Aynı şekilde dünya açısından da öyle. Mesela bugün diyoruz ki petrol fiyatları ABD'de enflasyon açısından en büyük risklerden biri ve onunla bağlantılı olarak da Fed politikası açısından en büyük risklerden biri. Yani bugün baktığınızda Fed'in ne yapacağına ilişkin herkesin farklı bir görüşü var. Faiz arttırmayacak, hiç arttırmayacak diyen de var, işte bir tane arttıracak diyen de var, iki tane de arttıracak diyen var. Gerçekten de çok farklı farklı analist görüşleri var. Şimdi bu analistleri ama petrolün daha da artacağını mesela aslında bir girdi olarak verseniz ve bunun da enflasyon üzerindeki yansımaları düşünüldüğünde çok yüksek ihtimalle o görüşler belki belli bir noktada konsolide olabilir. Yani bir arttırım ihtimalini güçlendirebilir. Dolayısıyla o taraf açısından da yani sadece Türkiye'yi değil dünya açısından ve Fed açısından da elbette ki petrol fiyatı çok önemli bir gösterge. Bu arada altın açısından bile öyle çünkü... Evet. Neden altın düştü işte başta da konuştuğumuz gibi buradaki işte dolar likiditesi altının en fazla kolay bir şekilde dolar likiditesi yaratmak için kullanıma hazır olması altının aslında bu dönemde gerilemesinde en büyük faktördü. Şimdi eğer biz petrol fiyatları düşecek ve savaş bir uzlaşmaya doğru bir ateşkes ve kalıcı bir barışa doğru evrilecekse o zaman bunun mesela altına da etkisi olur. Nitekim bu haftanın yükselişinde ben en fazla onun etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani tekrardan bir müzakere sürecinin hızlandığı yönündeki haber akışı altında da etkisini çok hızlı bir şekilde gösterdi.
1: Şimdi diğer taraftan bakıyoruz ki son dönemde hem tahvil satılıyor hem de aynı zamanda hisse satılıyor. Bunun yanında dolar da güçleniyor. Yani evet. Anlatema uzun süredir bu aslında. Bu tablo biraz daha bize klasik risk on risk off ilişkisinin bozulduğunu mu gösteriyor?
0: Evet, yani aslında bir dönem dönem belki son 5 yıla falan baksak dönem dönem bu ilişkinin sorgulandığı veya işte eskisi gibi işlemediği dönemler olduğunu gördük. Şimdi ABD'de tahvil faizlerinin artması risksiz diyelim tırnak içerisinde yani risk free bir getirinin artması anlamına geliyor. Yani siz bugün işte %5 civarında düşük bir riskle veya hiçe yakın bir riskle böyle bir getiri elde edebiliyorsanız o zaman onun yanında rakip olacak enstrümanların örneğin hisse senedinin veya işte emtianın en az bu kadar getiriyor ve hatta riskini düşündüğünüz zaman yani riske göre düzeltilmiş getiriye bakarsanız çok daha yüksek getiri fırsatları sunabiliyor olması lazım. Aslında hisse senedi piyasası için hala görüşler öyle. ABD'de hisse senedi piyasasının tahvil faizlerine kıyasla daha yüksek getiri potansiyeli taşımaya devam edeceğini çünkü yüksek kar büyümeleri var. Bunca olumsuzluğa rağmen ABD ekonomisinin büyümesi çok dayanıklı, çok güçlü. İşte bugün istihdam raporunu alacağız. Belki biraz düşüş var istihdam artışlarında son dönemde ama yine de istihdam yaratabilen bir ekonomiden bahsediyoruz. Yine verimlilik rakamları açıklandı. Verimliliğin de artış yönünde hareket ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında ABD hisse senedi piyasası için yapay zeka temasını da tabii ki getirdiği ivmeyle birlikte hala kar büyümelerinin güçlü olacağı ve bunun da hisse senedi piyasasına bu tahvil faizlerine rağmen iyi bir alternatif olarak masada tutmaya devam ettiği yönde. Ama tabii ki kısa vadede yani belki bir haftalık, iki haftalık veya bir aylık hareketlere baktığınız zaman hem pozisyonlanmanın artık tabii bayağı bir yükselmiş olması yani kalabalık olmuş olması hem dönem dönem haber akışının belli alanlarda yapay zeka teknoloji şirketleri gibi hassasiyet yani bir risklere karşı bir hassasiyet yaratıyor olması dönem dönem tabii ki düzeltmeleri, geri çekilmeleri veya daha yatay seyirlere sebep olabiliyor. Ama ben bunun çok uzun dönemde hani aynı yönde hareket edeceğini düşünmüyorum. Yani tahvil faizleri yüksek kalsa bile ABD hisse senedi piyasasında iyi gitme olasılığı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hani %5'i falan aşmadığımız senaryodan bahsediyorum.
1: Peki

0: böyle bir dönemde şimdi programı da açarken dedim ki belirsizlik de yatırım stratejisi. Yüksek faiz, jeopolitik risk ve yüksek oynaklık arasında sermayenin nasıl korunacağına dair. Bu kadar belirsizliğin arttığı bir dönemde Nilüfer, başarılı bir portföy yönetmenin başarılı anahtarı nedir? Doğru varlık seçmek mi yoksa doğru risk oluşturmak mı?
1: Yani her
0: risk bütçesi oluşturmak mı?
1: Yani tabii böyle dönemlerde risk bütçesi daha önemli hale geliyor. Hı-hı. Ve beklediğiniz senaryonun gerçekleşmediğini gördüğünüz zaman da hızlı bir şekilde bunu düzeltebilmek, yani çok pozisyona takılıp kalmamak, gerektiği noktalarda zarar kesleri yapabilmek bu dönemde bence önemli. Ama şu da bir gerçek ki, yani ne kadar siz iyi analiz yapmaya çalışsanız da, ne kadar risk bütçenizi oluştursanız da, son böyle birkaç yıla baktığımızda Pelin, hani düşük, orta, yüksek risk gruplarına ayırsak ve buralardaki ideal veya o dönemin optimum diyelim portföy önerilerine şöyle bir geriye dönüp baksak, düşük risk gruplu portföy tercihlerinin son birkaç senedir en iyi performansı yarattığını Doğru. görüyoruz. Yani yüksek risk almanın hakkını verip o yüksek riske uyan, ona layık diyelim, hı hı. Bir getiri performansı sergileyemediğini görüyoruz. Yani Türkiye'de de mesela bakarsan, mesela parasını işte mevduatta, kısa vadeli mevduatlarda ya da işte para piyasası fonlarında tutan yatırımcıların elde ettiği getiriyi biraz daha böyle hisse senedi, altın vesaire çeşitlendirerek, altın gerçi tartışılır dönemi, hı hı. iyi bir dönemi de oldu tabii ki de altının, ama hani son mesela bir seneye falan bakarsak, biraz daha çeşitlendireyim diyenlere kıyasla daha iyi bir performans sergilediğini görüyoruz. Üstelik risk, bir de aldığınız riske göre bu portföyleri düzeltip bakarsanız orada daha da fark büyüyor. O nedenle hani biraz böyle zamanlama yapmanın, risk almanın eskisine kıyasla biraz daha zor olduğu ve yatırımcıların bu anlamda da biraz daha temkinli davrandığı bir dönem. Çünkü zaten kısa vadeli faizle iyi bir getiriyi hem enflasyonun üstünde hem işte dolar cinsinden bakarsanız tatmin edici getirilerin hı hı. oluştuğunu görüyorsunuz. Bunun da daha üstüne çıkmak için o riski almaya değer mi diye yatırımcılar baktığında belli dönemlerde evet hani buna cesaret edip portföylere ekleniyor, ama genel olarak biraz daha yatırımcıların temkinli kaldığını görüyoruz. Zaten genel olarak da hani belli fonlar hariç tutuyorum, ama genel olarak da hisse senedi fonlarına örneğin çok büyük bir ilgi olmadığını görüyoruz. Birkaç tane fonu orada tabii ki ayrıştırarak söylüyorum.
0: Evet, şimdi doğru, farklı sebeplerden bambaşka senaryo, evet. bambaşka performanslar ötüyor. Yatırımcıların aslında sürekli şöyle bir psikolojide, finansal psikoloji, finansal davranış olarak da bu yaygınlaştı. Fırsatı kaçırırım. Sürekli bir fırsatı kaçırırım endişesi var evet. yatırımcıda. Oysa profesyonellere baktığımız zaman son dönemde nakitte kalmayı tercih ediyor bir miktarda piyasa profesyonelleri. Şimdi bugün nakit gerçekten bir yatırım tercihi haline geldi mi?
1: Yani o da bizim birkaç senenin aslında şeyi, gerçekten çıkmazı diyeyim. Şimdi biz mesela portföy yönetim şirketi olarak yatırım danışmanlığı hizmeti de veriyoruz. Portföy yönetimi hizmeti de veriyoruz. Normal şartlarda bizim daha sofistike, daha nitelikli ürünlerle ilgili hani portföylere yön vermemiz ve buralarda fark yaratmamız aslında beklenir. Bizim de iddiamız odur. Ama az önce de konuştuğumuz çerçevede kısa vadeli ürünlerde, daha likit ürünlerde kalmanın getiriyi çok daha olumlu etkilediği bir dönemden geçtiğimiz için biz artık portföy önerilerinde bulunurken mutlaka işte içinde bir para piyasası fonunun
0: evet,
1: ve yüksek ağırlıkta tabii şeyine göre, riskine göre, ama önemli bir ağırlıkta bunu portföylerde bulundurmalarını önermek ve bu fonları ön plana çıkarmak durumunda kalıyoruz. Hani aslında arzumuz tabii o ki sermaye piyasalarının da gelişiminin aslında ülke ekonomisine sunacağı katkı da buradan gelir. Yani bir para piyasası fonundan değil, daha ziyade işte hisse senedi fonları ya da daha nitelikli ürünlerle yön verebildiğimiz fonlar aslında sermaye piyasasını daha fazla ayağa kaldıracak ve ülke ekonomisine kaynak aktarımı yoluyla daha fazla katkı sunacak ürünler. Ama onları biraz daha maalesef geri planda tuttuk. Ama biz yine de bu arada değerleme olarak baktığımızda cazip olduğu için hani sen şeyden bahsettin, yatırımcının fırsatı kaçırma endişesinden.
0: Sürekli öyle bir endişesi var, fırsatı kaçırırsam.
1: Şimdi o endişenin bizde kurumsal yatırımcıdaki karşılığı da şu. Bizde değerlemeler tabii çok cazip. Uzun zamandır yükselememiş bir belli sektörler özellikle. Yani genele yayılamamış bir hisse senedi zayıf durumu var. Hı-hı. Bazı şirketlerin getirileri tabii ki de arttı ama böyle genele yayılan bir olumlu borsa performansı yok. Değerlemeler cazip. Önümüzdeki dönemde makroya baktığın zaman enflasyonda düşüşten, faizde indirimden bahsediyoruz. Evet, sınırlı ölçülerde ama Hı-hı. yine de bunları konuşuyoruz. Bunların savaşında işte çözüme kavuşmasından bahsediyoruz. Böyle bir ortamda hisse senedi piyasasının bundan faydalanması lazım normal şartlarda. Değerleme kısmıyla da bir araya getirdiğin zaman kalabalık pozisyonlanma olmadığında dikkate aldığın zaman. Dolayısıyla biz de mesela portföylerde hisse senedini bulunduruyoruz. Yani sadece bu ay değil, bir süredir zaten hep orta ve yüksek kategoride değişen ağırlıklarda hisse senedi önermeye devam ediyoruz. Ama orada bizim aklımızdaki konu hemen belki bir ayda yükselecek ya da işte bir haftada yükselecek gibi değil de senin de o fırsatı kaçırma diye tarif ettiğin konu, bizde de hani böyle bir yükseliş olursa bundan geri kalmasın bu portföyler, bu getirileri orta ve yüksek risk grubundaki yatırımcılar bundan faydalanabilsin. Zamanlamasını kestirmek zor ama gerçekten de uzun vadeli bir bakış açısıyla bugünden bu portföyleri yaratmak da kıymetli.
0: Şimdi bu belirsizliğin ana artışındaki küresel piyasalardaki sebep, Kevin Warsh'un ikinci toplantısında belirsizliği daha da arttıracak şekilde açıklama yapması ve 9'a 3 oyun gelmesi. Evet. Yani Fed'in patikasına ilişkin bambaşka bir fiyatlama söz konusu. Yani 3 gün kala dahi Fed toplantısını hatırlarsan Fed faizi arttırabilir fiyatlaması %30'lardaydı. Bu inanılmaz bir oran baktığın zaman. Saatler kala toplantıya %30'larda hala Fed faiz arttırabilir düşüncesi de vardı. Evet. Fiyatlaması vardı. Bugün şimdi veriye göre odaklanan yine bir fiyatlamayı kestirmek zor. Normalde deriz ki tarım dışı istihdam verisi güçlü gelirse ekonomi iyi gidiyor. Fed faizi işte bu bağlamda indirmeyebilir diye mi fiyatlar? Yani aslında şunu sormaya çalışıyorum. Ekonomi güçlü diye mi okuyacak bugün tarım dışı istihdam verisini? Yoksa faizi indiremez diye piyasa aynı zamanda bir piyasa cezalandırma boyutunu mu seçecek? Yani faiz indirmeyecek yoksa ekonomiyi. Bu fiyatlama davranışı hangisi daha üst oluyor şu anda?
1: Ben da güçlü, yani verilere bağlı olarak Fed'in ne yapacağına ilişkin yani reaksiyon fonksiyonu dediğimiz şeyi artık tam kestiremiyor piyasa. Yani neye tam olarak nasıl reaksiyon verir veyahut da hangi şiddette veriye bu reaksiyonu verir. Dolayısıyla eskisine kıyasla biraz daha piyasadaki kafa karışıklığı ve fiyatlamalara bunun yansımasını eskiye nazaran daha farklı olduğunu görebiliriz. Yani o ilişkinin biraz zayıfladığını görebiliriz. Ama yine de güçlü bir büyüme verisi gelirse, enflasyon da mesela haftaya da yanlış bilmiyorsam enflasyon gelecek Amerika'da. Hani bu veriler eğer güçlü bir ekonomi ve enflasyonist baskıya işaret eder nitelikte olursa Fed'den beklenen faiz arttırımları bence artabilir. Elbette burada görüşler farklılaşacaktır ve muhtemelen bir yine belirsizlik korunacaktır. Yani o fiyatlama bile gün içinde veyahut da günden güne çok değişebilir. Ama yine de bunun ben bir etkisi mutlaka olacağını düşünüyorum. Hatta bugün FT'de de bir siz de habere taşıdınız. Warsh'un faiz arttırmaktan çekinmeyeceği, hani gerekirse faiz arttıracağı Eylül'de bunu yapmaya hazır olduğu şeklinde de FT'de böyle bir kulis haberi vardı. Dolayısıyla yani bence Warsh da piyasaya bu mesajı vermeye çalışıyor. Yani biz o kadar da ne olursa olsun hani faizi değiştirmeyeceğiz, arttırmayacağız. 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi zaten bizim yapmamız gereken sıkılaştırmayı kendiliğinden yaptı.
0: Şimdi bu normal mi sence peki? Yani bu ekonomide rasyonel bir durum mudur? Merkez bankaları faizi bu anlamda sabit bıraksın ama piyasa kendi kendini sıkılaştırsın.
1: Tabii değil normal şartlarda. Onun yani bence bu arada bundan da çok memnun olmadı ki, yani yaptığı iletişimin bence çok doğru olmadığı yönünde sonradan bir tespiti oldu ki bu FT'deki haberde biraz onu düzeltmeye de yönelik diye düşünüyorum. Bu arada şeyde de Ağustos ayında bu Jackson Hole toplantılarında da bence bu konuya biraz daha fazla açıklık getirecektir. Yani normalde biz tahvil faizleri üzerindeki iletişimi nasıl görüyoruz? Daha ziyade işte faizler sıfır bandına indiğinde, hani daha da fazla indirecek yeri olmadığında getiri eğrisi kontrolü, işte rezerv, daha doğrusu bilançonun kullanılması gibi yöntem.

0: para politikası faizi yerine bu kanalla ekonomik aktarımı yönetmekle ilgili bir gerekçe ben göremiyorum. Görünüm. Yani öyle bir ortam yok. Politika faizi zaten şu anda ana aracı. Bilanço ile ilgili de muhtemelen önümüzdeki dönemde bir şeyler yapacaklar. Ama ana araç şu anda politika faizi. Dolayısıyla bence de beklenmedik. Sürpriz bir konuydu. Zaten piyasada çok büyük reaksiyon verdi. Hem bu açıklamasına Walsh'un reaksiyon verdi. Hem de senin de dediğin gibi üyeler arasındaki farklılaşma ve önümüzdeki döneme ilişkin Fed'in verilere nasıl tepki geliştireceğine yönelik belirsizlik hepsi bir arada tahvil faizlerinde etkili oldu.
1: Peki şimdi bu tahvil faizlerindeki fiyatlamayı görüyoruz bir tarafta. Bu sadece ABD ile sınırlı kalmadı.
0: Bütün dünyada.
1: Bunu tüm dünyada, Japonya'da da. Mesela orada para birimlerinde de çok ciddi. Şunu görüyoruz işte dolar mesela düşüyor ama diğer gelişmekte olan para birimlerinde ciddi bir rally görmüyoruz. Ya da bunun yanı sıra işte Japon yerine müdahale ediliyor. Koordineli bir müdahale oluyor bu. Fakat bugün gelinen noktada kazanımlarının yaklaşık yarısını geri verdiğini görüyoruz. Şimdi Japon yeni tartışmaya değer bir konu. Özellikle bu süreçte biz geçen yılda bunu gördük. Carry trade çözülmeleri bir risk yaratmıştı beraberinde. Evet. Bugün tekrar böyle bir çözülme riski olabilir mi? Ya da Japon yenindeki bu sarsıntı, işte bakıyorsun tahvil faizleri 0.8'den gelinen nokta 2.8'e. Yani çok ciddi anlamda da orada da kendi kendine bir sıkılaştırma var. Hal böyle olunca da küresel sistemik bir risk haline geliyor mu bu piyasalardaki oynaklık? Evet.
0: Japonya'nın gerçekten önemli bir konu ve Japonya'da bu tahvil faizlerindeki yükseliş ve bunun dünyanın kalanıyla olan etkileşimi maalesef çok basit bir konu da değil.
1: Değil.
0: Yani
1: değil.
0: Böyle bir iki göstergeye bakıp şu olmuş tamam anladım diyebileceğiniz bir şey değil. Çünkü mesela en basitinden carry trade'lerin çözülmeye başlamasını biz niye konuşuyoruz? Yani bu riski niye konuşuyoruz? Çünkü Japonya'da faiz yükseliyor. Enflasyon da yükseliyor evet ama uzun vadeli tahvil faizleri de yükseliyor ve yatırımcıların normalde işte Japon yeniyle borç alayım dünyanın kalanına bu parayı yatırayım yani Japon yeniyle fonlayayım ama yatırımlarımı işte ABD tahviline yapayım evet, ya da başka tahvillere doğru. yapayım o spreadden para kazanayım sahikiyle yaptığı şeyi Japonya'da tahvil faizleri yükseldiği için Japonya'ya geri çekiyor bu yatırımı.
1: Yurduna çekiyor tekrar.
0: Yurduna çekiyor ama aslında baktığında 10 yıllık ABD tahvili ve 10 yıllık Japonya'nın diye bakarsan hala Amerikan tahvili lehine ciddi bir fark var. Peki neden hala o zaman Japonya'nın dönüşü, Japonya'ya yatırımların geri dönüşünü ya da konuşuyoruz? Çünkü kur oynaklığı arttığı için ve genellikle Japon yeniyle yapılan bu carry trade'ler genelde kur hece edilerek yapıldığı için o kurun hece etme maliyeti de yükseldiği için aslında o Amerikan 10 yıllığıyla işte Japon 10 yıllığı arasındaki fark kuru da dikkate alırsanız yani kur volatilitesini hece etme maliyetini de dikkate alırsanız anlamlı bir fark yaratmıyor. Hatta Japonya'nın tahvilinin lehine dönüyor. Dolayısıyla o uzun vadeli tahvil makasları olmasına rağmen kur oynaklığı aslında arttıkça bu carry trade'in unwind olması ve bunun piyasalara getireceği riski daha da perçinlenmiş oluyor. Yine burada başka bir konu. Mesela yine işte Amerikan 10 yıllı, Japon 10 yıllı diye bakarsanız faiz makası aslında Japon yeninin değer kazanması değil, değer kaybetmesi için bir fark var. Yani Amerikan 10 yılı. Ama az önce anlattığım çerçevede aslında nominal faiz farkları yüksek olsa bile gerçek getiriye bakarsan aslında Japon yeni daha o tarafa doğru bir kayış var. O zaman neden biz Japon yeninin mesela değer kaybını konuşuyoruz da geçen sene Ağustos'ta olduğu gibi değer kazancı riskini konuşmuyoruz. Yani bunlar da gerçekten çok kolay anlaşılabilen ve cevabı kolay olan konular değil. Bugün büyük raporlar baktığınızda senaryo yaptıklarında içerisinde Japonya'nın değer kaybı, değer kazancı her ikisi de ihtimal olarak mesela senaryolarında tartıştıkları konular. Yani net bir yön, riskin hangi yönde olacağına dair bile bir net bir öngörü ortaya koymak.
1: Ki bu kadar mücadeleye rağmen
0: evet,
1: değil mi?
0: Ama, evet ama şu bir gerçek ki Japonya yani Japonya'nın ile bu alınan pozisyonların unwind olma ihtimali senin de belirttiğin gibi küresel piyasalar açısından takip edilmesi gereken önemli bir risk. Ama geçen sefer çok ansızın yakalanılmıştı. Evet. Kaldıraç oranlarının çok yüksek olduğu, kalabalık bir pozisyonlanmanın olduğu bir döneme denk gelmişti ve çok sarsıcı olmuştu etkisi. Hı-hı. Hazırlıksız yakalanmıştı yani piyasalar. Ama şimdi herkesin bu riskin farkında olduğunu ve pozisyonlarını buna göre ayarlamaya yönünde hareket ettiğini, dolayısıyla o dönemdeki kadar büyük bir

0: kaldıraç riski veya büyük bir pozisyonlanma riski olmadığını, daha bunun kademeli olarak gerçekleşme olasılığının arttığını görüyoruz. Bir de Japonya ile ilgili konunun tabii jeopolitik veya jeoekonomik diyelim.
1: Doğru.
0: Tarafta da çok önemli yansımaları var. Yani Amerika çok uzun bir sürenin ardından ortak bir müdahaleyle Japon yenini savundu ve bunun arkasında aslında baktığın zaman mantalitenin de işte Japon yeninin örneğin değer kaybetmesi Amerika sanayisi açısından, yani rekabet kaybı, bu kur hareketinden yaratacağı rekabet kaybı açısından bir tehdit olarak değerlendirildi. Hı hı. Ve dolayısıyla yani bu Amerika'nın yeni güvenlik diyelim politikaları, biliyorsun ekonomiyi de savunmayı da her alanı kapsıyor. O saikle aslında yapılmış bir hareket olduğunu görüyoruz. Yine mesela Avrupa Merkez Bankası'na haber verilmeden Euro'nun da bu müdahalede kullanıldığını görüyoruz. Yine bugünkü haberlerde Avrupa Merkez Bankası'na bu müdahaleyle ilgili Amerika'nın Fed'in veya hazinenin önden bir bilgi vermediğini, sonrasında bilgi verildiği yönünde de bir takım haberler var. İşte Lagarde'la Walsh galiba, emin değilim yani şey hazine de olabilir, bir görüşme yaptığını öğreniyoruz. Yani dolayısıyla hani Japonya ile böyle bir müttefiklik ilişkisi geliştirilirken Avrupa ile aynı koordinasyon, aynı işbirliğinin daha zayıf kaldığını, daha geride kaldığını görüyoruz.
1: O zaman bu kadar aracı ya da iletişim yapılmadan gerçekleştirilen müdahalede küresel bir sistemik riski engellemek için yapılan bir müdahale şeklinde benim aklıma soru işaretini getiriyor. Yani, şüpheyi getiriyor daha doğrusu.
0: Küresel sistemik risklerden ziyade bana biraz daha Amerika'nın kendi ekonomik ve jeopolitik diyelim konumlanma ve geliştirdiği bu güvenlik politikalarına hangisi daha çok uyuyorsa o tercih edilmiş gibi görüyorum.
1: Peki ben. Japon yenindeki bu kaçış dalgası, özellikle ilk çıkış olarak bunu gelişmekte olan ülkelerden mi olur? Çünkü carry trade çözülme,
0: evet
1: carry trade çözülme riskinden bahsediyorsak, hı hı. TL'yi burada mesela pozitif ayrışma ihtimali var mı? Nereye koyarız?
0: Yani önce çok az önceki konuya bir ekleme yapayım. Yani Japonya kendi müdahalesini kendi yapsaydı ABD tahvili satarak yapacaktı bunu. Hı-hı. Amerikan hazine tahvillerini satacaktı. Yoksa Japonya'nın da müdahale edebilecek rezervi var aslında. Hı-hı. Ama Amerika'nın orada devreye girmesi Japonya'nın taşıdığı ABD tahvillerinin satılmasının engellenmesi. Çünkü onlar satılırsa bu sefer az önce yayının başından beri konuştuğumuz
1: 4.68
0: evet nereye gidecek şeklinde.
1: Ama işte o da mesela domine etkisi yaratarak diğer varlıkları etkiliyor.
0: Tabii etkiliyor, doğru. Ama en başta tabii ABD için kritik. Borç, çünkü çok fazla yatırımlar var. Borçluluk yüksek. Özel sektör yatırımları da var. Devletin işte savunma sanayi ile ilgili yaptığı harcamalar da var. Bunların finanse edilmesi lazım. Yüksek bir faizle finanse ediliyor olması tabii sürdürülebilirlik açısından parlak bir görüntü oluşturmuyor. Şimdi tabii ki gelişen ülkelere de yönelik etkisi olur. Zaten geçen Ağustos'u yine dikkate alırsak gelişen ülkeleri de çok kötü etkilemişti Japon yenindeki hareket ve bu carry trade'in çözülmesi. Ama Türkiye açısından baktığımızda biz zaten bu anlamda hani her şeyimiz yani bazı şeyler kötü de olsa avantaj da yaratabiliyor bir noktada. Türkiye'de malum yabancı pozisyonlanması çok yüksek değil. Özellikle tahvil piyasasına bakarsan mesela eskiye nazaran tek haneli şeylere indik, yani piyasadaki yabancı oranı. Hisse senedi piyasası öyle, tabii ki ara ara girişler oluyor ama pozisyonlanmalar yüksek değil. Bir Eurobondlarımızda yabancı oranı fena değil. Dolayısıyla yani bizim daha az etkileneceğimiz bir dünya öngörebiliriz. Japonya kaynaklı bir küresel bir negatif hareket olursa Türkiye belki burada biraz daha korunaklı kalabilir. Bizim açımızdan ne önemli olur? Biz dış açığımız var, yüksek bir dış borcumuz var. Dolayısıyla bizim için dış borcun finansman maliyeti çok önemli. O nedenle de ABD tahvilleri bizim için önemli. Yani Eurobond faizlerimizi, yeni ihraçların faizlerini elbette ki olumsuz etkiliyor. Yatırımcı için güzel bir şey çünkü daha yüksek iç verimle, getiriyle bu pozisyonları alması mümkün oluyor Türk Eurobondlarında. Ama bizim tabii ki dış finansman maliyetlerimiz açısından iyi bir haber olmuyor.
1: İyi bir haber olmuyor. Yakından takip ediyoruz. 10 yıllıklara baktığım noktada 4.68 an itibariyle 30 yıllıklarda 5.22 yüksek seyrini korumaya devam ediyor. ediyor. Nilüfer çok teşekkür ediyorum. Belirsizlik ortamında özellikle efendim yatırım stratejilerini konuşmaya çalıştık. Nilüfer Sezgin ile birlikte İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı. Şimdilik sabah raporunu noktalamıyorum. Kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından Asya'ya bağlanıp noktalayacağız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.

0: Ve Asya piyasaları ile devam ediyoruz. Sadi Kaymaz bizlerle birlikte. Sadi, bu kez Asya hisselerinde bir düşüş mü söz konusu? Kospi dikkatimi çekiyor. 1,5'luk kayba işaret etmişti. Neler aktaracaksın bize an itibariyle?
1: Pelin, uzak doğuda bir ayrışma var. Asya'nın batılı tarafı diyordum az önce. Batılı tarafı derken Seul'ü kastediyorum. Japonya'yı, Tokyo'yu kastediyorum. Yine Tayvan'ı kastediyorum. Tabii Amerikan seansında bir geri çekilme gördük Pelin. Bana sorarsan onun devamı niteliğinde açılıştan itibaren hafif satış baskısı vardı. Tabii Kore için hep konuşuyoruz. %1,5 için aslında normalde çok hafif diyemeyiz ama Kore'nin tabii dalga boyutlarını biliyorsun. Kore'de hafif düşüyor sayılır. Yine Tayvan'a, Japonya'ya baktığımızda da küçük küçük kayıplar var. Ama tabii Çin'e dikkatini çekeceğim. Shenzhen'de %2'den fazla kazanç var. Hong Kong sabah seansında zaman zaman eksideydi ama şu sıralar Şangay'da, Hong Kong'da, daha doğrusu Çin borsaları da daha ziyade toparlamış durumda. Tabii Çin deyince dış ticaret verileri geldi. Tabii epey zengin bir sepet oluyor bunlar Pelin. Bir defa şuradan başlayayım. Çin'in dış ticaret fazla azaldı ama azaldığı haliyle 112 milyar dolar oldu. Temmuz ayında tek bir ayda diye de özellikle vurgulamak isterim. Trilyon dolar, hatırlarsan önceki sene geçmişti Çin'in yıllık dış ticaret fazlası. Bu sene çok çok daha fazla olacak ki bir önceki ayda Haziran ayında tam 125 milyar dolarlık dış ticaret fazlası vermişti. Dediğim gibi geri çekilmiş haliyle 112 milyar dolar oldu. Tabii ihracata ve ithalata baktığımızda da çift haneli artışlar var diyeceğim ama öyle böyle çift haneli değil Pelin. Şunu kastediyorum, ithalat tarafında %29'luk bir artış var. İhracat tarafında %23,9'luk bir artış var. Biz onu %24'e yuvarlayalım. Dolayısıyla dış ticaret çok güçlü gidiyor. Her ne kadar bir miktar yavaşlamış olsa da artış hızı tabii. Neden diyeceksin? Burada hemen eminim petrol ya da ham madde mi diyorsundur Pelin. Daha ziyade data merkezi ve yapay zeka atamasından kaynaklı. Örneğin Güney Kore'nin verilerine baktığımızda Temmuz ayında Çin'e ihracat neredeyse katlanmıştı, %100 artmıştı. Aynı şekilde Çinliler bazı ham maddeleri, bellekleri, hafıza çiplerini alıp kullanıyorlar ve aynı şekilde de data merkezi bileşenlerini ihraç ediyorlar. Bu açıdan da dış ticaret çok canlı bir şekilde seyrediyor. Diğer taraftan tabii bu işin bir de emtia tarafı var. Çin biliyorsun neler ithal ediyor, neler ihraç ediyor çok önemli. Her zaman takip ediyoruz. Petrol tarafına baktığımız zaman ham petrol ithalatı Temmuz ayında geçen senenin 1/4'ü azalmış neredeyse. Geçen sene %75'ine yakın edin. Dolayısıyla çok ciddi bir azalma, dünyanın en büyük ithalatçısı olduğunu da düşünürsek. Yine bakıra baktığımızda çift haneli düşüş var Temmuz ayı bazında. Yıllık bazda da %1,8 düşmüş. Demir cevherine bakıyoruz. Orada da bir zayıflık var ama sene başından bir yana baktığımızda Çin'in demir cevheri ithalatının aslında arttığını, %5,6 arttığını görüyoruz. Tabii çelik sektöründe bir zayıflık var. Marjlar çok iyi değil ama demir cevheri iştahı da kesilmek bilmiyor Pelin.
0: Peki Sadi, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için ve efendim Asya piyasaları noktalıyoruz.

0: Ve sabah raporunu noktalıyorum. Birazdan yatırım bülteninde bir aradayız. Hoşça kalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
2: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözüm.

0: Destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubeleri, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg GT Radyo. Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, bugün küresel piyasalarda bir kez daha aslında riskten kaçışın işaretini görmüştük ki Brent petrolde bir yükseliş, enflasyon endişeleri ise tahvilleri baskıladı bu süreç içerisinde. Petrol fiyatlarına bakacak olursak Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik kalıcı bir anlaşmaya ilişkin belirsizliklerin sürmesiyle birlikte yükseliş gösterdi ki tahvil piyasasında ise yatırımcıların ABD istihdam raporunu beklemesi bugünkü kritik bir rapor olacak ve yüksek enflasyon nedeniyle birlikte satışların bu tarafta görülmesini sağladı. Evet, öne çıkan gelişmeler üzerinde özellikle Brent petrol tarafındaki yükselişleri takip ederken bunun yanı sıra doların ise gelişmiş ülke para birimlerine karşı değer kazancı bir miktar daha bugünün önemine öne çıkardı ki piyasaların odak noktası ABD tarım dışı istihdam verisi olmaya devam ediyor. Döviz piyasasında gördük ki yüksek faiz beklentileriyle birlikte ABD dolarına baktığımız zaman orada 99-94 seviyesi bir kez daha aslında 100 seviyesinde gerçekleşmesi, New York seansında son 2 haftadır dolar endeksinin yükselişini kaydettikten sonra bu sabah yatay bir başlangıç yapıyor. Ancak G10 para birimlerinin büyük bir kısmına karşı değer kazandı. Japon yenini yakından takip ettik. Koordineli bir müdahale vardı orada. Bu müdahaleye rağmen elde etmiş olduğu kazanımların yaklaşık yarısını bu hafta geri vermiş oldu. Tüm bu detayları yakından takip ediyoruz. İçeriye yansımalarında konuşacağız. Ancak piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarına şöyle hızlıca bakalım. İran'dan ABD ve İsrail'e Hürmüz yasağı planı. Yerel basında yer alan haberlere göre İran Umman'ın önerilen anlaşma kapsamında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini yasaklamayı ve düşman ülkelerin gemilerinin boğazı kullanabilmesi için tazminat ödemesini şart koşmayı planlıyor. İşte bu başlıkla birlikte bir miktar daha Brent petrol fiyatlarında da yükselişi kaydetti. %1,41'lik Brent tarafında uluslararası gösterge $83.65 ve WTI tarafına bakacak olursak $78.17 fiyatlama ortaya çıkıyor. Bugün tarım dışı istihdam verisine odaklandı piyasalar. Bugün açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisiyle birlikte onun öncesinde işsizlik maaşı başvuruları üst üste 200 binin altında kaldı. Dünkü açıklanan verilerle birlikte ikinci çeyrek iş gücü verimliliği beklentilerin üzerinde arttı. Bu tablo Fed açısından enflasyonun hala en önemli bir değişken olmasını da gösteriyor. Bugün Temmuz ayında 80 bin kişilik tarım dışı istihdam artışı beklentisi var. Haziran ayında istihdam artışı yalnızca 57 bin olmuştu. Dolayısıyla güçlü gelecek olan bir veri Fed'in faiz indirim beklentilerini zayıflatabilir. ABD tahvil faizlerini yukarıya çekebilir, doları destekleyebilir. Hisse senetleri üzerinde ise faiz hassasiyeti yüksek teknoloji hisselerinde özellikle bir baskı oluşturabilir düşünceleri de yer alıyor. Yan kazançlarının bir kısmını, hatta yarısını geri verdi dedik ki çift koordineli bir aslında Japon yenine müdahale vardı. Önem kazanıyor, küresel bir risk, sistemik bir riski mi oluşturuyor demiştik. Japon yeni ABD ve Japonya'nın müdahalesiyle elde ettiği kazançların neredeyse yarısını verirken yetkililerin piyasaya yeniden müdahale edebileceği yönündeki spekülasyonlar da artmaya devam ediyor. Özellikle ABD tahvilleri açısından da önem arz ediyor. Burada ABD'de kendi koordineli bir şekilde müdahalesini sürdürmüştü. Çin'de ihracat ve ithalat çift taneli şekilde büyüdü. Temmuz ayı verilerine açıklandı. Temmuz ayı verilerine bakacak olursak büyüme hızı önceki aya göre hafif yavaşladı. Ancak güçlü büyümesini de sürdürdü. Yapay zeka alanındaki küresel yatırım patlaması hava koşullarının ticareti olumsuz etkisini önemli ölçüde de telafi etti. 23.9'luk bir ihracatta artış var. Orada da aslında 23'lük bir beklenti var. İthalatta ise beklenti altında geldi. 29'luk beklentiye karşın 23 seviyesinde gerçekleşen de bir Çin'de ithalat olduğunu söyleyelim. Evet, küresel ağırlıklı olmak üzere başlıklar şekilleniyor. Hızlıca veri takvimine geçiyoruz. Ve bugün özelinde saatler 9'u gösterdiğinde az önce ticaret dengesini ekranlara getirdik. Sanayi üretim verisini yine Almanya'dan karşıladık. Tarım dışı istihdam verisi efendim haftanın en kritik verisi olmaya aday görünüyor ki Temmuz ayında 80 bin kişilik tarım dışı istihdam artışı beklentisi var. ABD'den Haziran ayında istihdam artışının beklentinin altına geldiğini sadece 57 binlik bir artış olduğunu kaydetmişti. Dolayısıyla piyasalar olumlu tarafından büyüme tarafından mı bakacak yoksa burada beklenti üzerinde olası bir gelme dahilinde piyasa cezalandıracak mı? Çünkü bu detaylar 15.30'da netliğe kavuşacak. İşsizlik oranını takip edeceğiz aynı saat diliminde ve saatlik ortalama kazançlar bugün ABD'den 15.30'da Türkiye saati itibariyle gelecek. Evet, bir tarafta belirsizlik sürüyor. Belirsizlik sürerken bu süreç içerisinde yatırım stratejileri nasıl şekilleniyor? Yüksek faiz ortamından bahsediyoruz. Hem küresel finansal koşulların sıkı duruşu, jeopolitik riskler bir tarafta, diğer tarafta ise oynaklığın arttığı bir süreçteyiz. Kendisiyle değerlendirelim. Biz Finansal Danışmanlık kurucusu Murat Özsoy bizlerle birlikte. Murat, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Pelin.
1: Murat, hemen hemen bugün programlarımın tamamında aslında biraz belirsizlik ortamında yatırım stratejilerini konuşmak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz hafta, bir önceki hafta, bu hafta aynı benzer senaryolar. Bakıyorsun haftaya olumlu bir başlangıç yapılıyor. Ardından haber akışları ile birlikte bir kez daha pesimist tarafta bir fiyatlamanın olduğunu ortaya çıkıyoruz. Bugün hem bireysel yatırımcı hem de kurumsal fon yöneticisi aynı soruyu soruyor aslında. Haber akışı saatler içerisinde değişirken yatırım kararını günlük manşetlere göre mi vermeliyim yoksa uzun vadeli makro trendlere sadık mı kalmalıyım sorusu bugünün anahtarı, hatta son dönemin anahtarı gibi duruyor. Bugün hangi yaklaşımın daha doğru olduğunu düşünüyorsun sen?
2: Doğru olan uzun vadeli makro göstergelere göre karar vermek iken Pelin, maalesef içinde bulunduğumuz ortam bizi günlük haber akışına doğru itiyor ne yazık ki. Ve her ne kadar biz doğru olan tarafta ilerlemeye gayret etsek de günlük haber akışları bizim bu gayretimizi baltalıyor ve maalesef günlük haber akışlarına göre bir ilerleyen durum söz konusu. Bugün günlük haber akışlarında da işte senin de bahsetmiş olduğun gibi özellikle ABD-İran hattında gelen haberler bunun temelini oluşturuyor. Somut bir uzlaşı halen sağlanabilmiş değil. Somut uzlaşı sağlanma yoluna giderken de bir taraftan İran'dan, bir taraftan ABD'den gelen haberlerle son derece volatil bir ortam içerisinde olmaya devam ediyoruz. Bu volatil ortamda devam edeceğini gösteriyor bize. Herhangi bir şey yok, değişiklik yok, bir bozulma yok. Çünkü petrol fiyatları olsun, ABD 10 yıllıklar olsun, ABD dolar endeksi, işte altın, bütün emtialarda bu volatilite var. Dolayısıyla yatırımcı ne yapacak sorusuna baktığında, yatırımcı burada riski az olan ama o riski az olmasına rağmen getirisi stabil olan varlıklar tarafında kendisini konumlandırma yolunda gidecek. En rasyonel hareket de bu oluyor. İçeride buna baktığımızda da ön plana çıkan TL varlıklar oluyor ister istemez. Ve bu TL varlıklar portföy sepeti içerisinde de TL mevduatla para piyasası fonları kendini belirgin şekilde gösteriyor. Bunların haricindeki enstrümanlara kaymak bu günlük haber akışlarında maalesef riske daha açık hale getiriyor yatırımcıları. Şu an içinde bulunduğumuz durumun özeti bu.
1: Peki bugün kurumsal fonlara da bakacak olursak nakit oranlarını arttırıyor mu Murat? Yani bugün buradaki nakitler bir miktar daha fırsatı kovalamak mı yoksa biraz daha böyle bir volatilitenin yükseldiği ortamda daha işte opsiyonlar, işte vadeli işlemler, hedge mekanizmalarının çok daha etkin olduğu bir süreçte miyiz aslında?
2: Gelen veri aslında gelen değil de sırada açıklanacak olan veri bu kurumsal fonların nakitte mi duracak yoksa pozisyon mu olacak tarafını belirliyor Pelin. Mesela en yakın hemen sıradaki verilere bakacak olursak işte bugün açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam var. Bana kalırsa ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde nakit pozisyonunu korumak çok daha rasyonel, çok daha mantıklı. Ama ondan sonraki adım attığımız vakit ABD enflasyon verisini karşılayacağız küresel tarafta. Oradaki beklentiler savaş ortamı olsa bile aylık enflasyondaki trende baktığımız vakit biraz daha pozisyon almayı kolaylaştıran bir veri aslına bakarsan. Ama bugünkü tarım dışı istihdam verisi öyle değil. Dolayısıyla sıradaki veriye göre, takvimdeki veriye göre bu durum netleşiyor oluyor. Ama bir paçal yapacak olsak, bir ağırlık yapacak olsak tabii ki nakitte durma konusu biraz daha ağır basıyor. Fakat önümüzdeki dönemde Fed'in faiz fiyatlaması daha da netleşiyor olunca Eylül-Ekim sonrasında bence nakitten çıkıp biraz daha geleceğe yönelik pozisyon alma ağırlıkları da biraz da ağır basmaya başlayacak. Hem kurumsal yatırım fonlarında, hem kurumsal bankalarda, hem de bireysel yatırımcılarda biraz böyle bir durum gözlemlemeye başlayacağız diye düşünüyorum.
1: Peki, bugünün odak noktası tarım dışı istihdam verisi. Ama tarım dışı istihdam verisi de beklentilerin üzerinde geldiğini varsayalım. Olumlu bir veri. Şimdi şunda da netlik kazanamıyorum. Benim kafamda soru işareti var. Ekonomi güçlü diye mi fiyatlar piyasa, yoksa faiz indiremez FED diye mi cezalandırır? Yani burada da bir ikilem var. Yani iyi gelen bir veri karşısında dahi piyasanın ne şekilde fiyatlama yapacağını çözmekte zorlanıyorum.
2: Evet, bu zorlanma aslında herkeste var. Hı hı. Bu zorlanmanın sebebi ne diye baktığımızda Pelin, ben bunun yanıtını ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentileri olarak görüyorum. Şöyle ki, şimdi geçmiş veriye baktığımızda öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün açıklanacak veride şunu arayacağız biz. İş gücü piyasası Fed'in faiz arttırmasını engelleyecek derecede zayıf mı gelecek? Yoksa Fed'e faiz arttırma, faiz indirme alanı açacak şekilde güçlü mü gelecek? Bununla ilişkinde referans alacağımız şey ne? Beklentiler. Beklentilere bakalım. Mart, Nisan, Mayıs aylarında özellikle 65 bin, 85 bin beklentiler varken 100 binin üzerinde 170 bine varan gerçekleşmeler gördük. Dolayısıyla ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentisi tam anlamıyla kendimizi çıpalayabileceğimiz, referans alabileceğimiz bir konumda değil açıkçası. Dolayısıyla ben bugünkü ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentisine dayanarak bir hareket yapmam açıkçası. Yapılmaması gerektiğini de düşünüyorum. Çok riskli çünkü. Bu beklentinin de yanlış konumlandırıldığını düşünüyorum. Fakat bugün açıklanacak veri eğer işte 80 bin, 50 bin, 60 bin civarlarında falan olursa, bir önceki veri de nispeten şeye yakındı, beklentileri yakındı. Biraz bir umut verebilir bize. Ama hala bu karışıklığı yaratan konu bence tamamen beklentilerin yanlış yerde konumlandırıyor olması. Verinin kendisi değil. Beklenti yanlış yerde olunca da biz şunun tam adını koyamıyoruz. İç gücü piyasası acaba güçlü mü, yoksa iç gücü piyasası zayıf mı? Bunun yanıtını da aslında beklentiden sonra olası muhtemel Fed yetkililerin yorumlarından, belki işte Kevin Warsh'tan, belki diğer başka yorumlardan alabiliyor olacağız. O nedenle bence yatırımcılar bugünkü ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanmadan önce bir adım atarlarsa bu çok riskli olur. Açıklandıktan sonraki duruma bakmak lazım. Biraz böyle önümüzdeki haftaya atmak lazım bence hareketleri diye düşünüyorum.
1: Şimdi bugün baktığımda ABD 10 yıllık tahvil faizleri bir kez daha 4.68. Yukarı yönünü korumaya devam ediyor. Orada güçlü bir seyir var. Yani tahvillerdeki satış baskısı. Aslında şunu sormak istiyorum ben. Riskli varlıkların değerleme modeli değişiyor mu? Neden? Çünkü bugün hisse yatırımcısı iskonto oranı riskini yeterince mesela fiyatlıyor mu? Ya da altın tarafına bakıyorsun. Altında yukarı yön söz konusu 4.288, ABD 10 yıllık 4.68. DXY tarafına bakıyorsun 99-95-100 seviyesinde. Dolayısıyla burada biraz daha şunu mu görüyoruz biz? Riskli varlıkların değerleme modeli değişiyor, risksiz varlıkların değerleme modeli değişiyor bu belirsizliğin içerisinde. Ne dersin ABD 10 yıllık tahvil ve mesela altın korelasyonuna?
2: Evet, şimdi altın ve 10 yıllık tahvil korelasyonuna tabii bu hafta özelinde bakacak olursak bu modelleme değişimi de götürebilir bizi. Ama geçtiğimiz ay sonundan itibaren bugüne ilişkin bir seriye bakacak olursak orada çok fazla modelleme değişimi de götürmez bence. Çünkü 31 Temmuz'dan bugüne zayıflayan ABD 10 yıllık tahvil trend olarak zayıflayan ABD dolar endeksi, güçlenen ons altın görürüz. Şeyi açtığımız vakit, seti uzunlaştırdığımız zaman. Ama modellemeyi değiştirmek konusu gündeme gelse de bunu yapmak çok zor, çünkü işin matematiğine aykırı gitmek durumunda kalırız. İşin mantığına aykırı gitmek durumunda kalırız. Nitekim ne olursa olsun bütün küresel finansmanın maliyeti, bütün iskonto oranlarının hepsinin dayandığı ana enstrüman halen ABD 10 yıllık tahvil faizleri. Ve şu anda bu yüksek seviye zaten değerlemeler oldukça aşağıya çekiyor. Bu değerlemelerin aşağıya çekilmesi de hem ABD endeksleri, hem şirketler, teknoloji şirketleri, yapay zeka şirketleri, sanayi, bütün buralara baktığımız vakit bu çok böyle sürdürülebilir ve istenilebilecek bir şey değil. O nedenle hep ben şu görüşümü aynen korumaya devam ediyorum. Fed'in bu yıl faiz arttırma olasılığı bence çok fazla yok. Sabit gidecek bir Fed faizi göreceğiz. Hele ki Pelin, önümüzdeki hafta ABD enflasyon verisi eğer beklenildiği gibi böyle çok yüksek gelmezse, savaşın etkilerini görmezsek, ABD 10 yıllık tahvil faizlerde yine bir kısmi geri çekilmeler görmeye başlarız. 4.62 seviyeleri 3 ayın en zirvesiydi. Oradan aşağı geliş başladı. önümüzdeki haftaki çarşamba ABD enflasyon verisi biraz daha bence maliyetleri aşağı doğru çekecek. Biraz daha rayına oturmaya başlayacak. Son sözüm şu, bütün bahsetmiş olduğumuz bu belirsizlikler Eylül-Ekim'deki FED faiz kararları sonrasında yılın sonuna doğru daha bence düzene oturacak bir sürece girecek diye düşünüyorum.
1: Peki Murat, o zaman şöyle bir ana fikir çıkarabilir miyiz? Yüksek belirsizlik ortamında nakitte kalmak bir yatırım tercihidir diye bir slogan yapabilir miyiz burada? Böyle bir ifade kullanabilir miyiz?
2: Kesinlikle kullanabiliriz benim. Bu,
1: ne zamana kadar? Bunun vadesi de var. Bugün nakitte kalmak derken neyden bahsediyoruz nakitte kalmanın mesela?
2: Şimdi bunu bence her zaman kullanabiliriz. Neden biliyor musun? Şöyle, yatırım kararı almak illa da bir pozisyon açmak ya da bir pozisyon kapatmak değil. Nakitte durmak da bir yatırım kararıdır. Bu geçmişte de böyleydi, bugün de böyle, bundan sonra da böyle olacak. Dolayısıyla yatırımcılar nakitte kalıyorum diye yatırım kararı almıyorum gibi düşünmemesi lazım. Özellikle bireysel yatırımcıların. Nakitte kalıp fırsatları kollamak da bir karardır, bir hareket tarzıdır. Şu anda bu haftanın son iş gününde mesela bunlardan bir tanesi. Tutup da ABD tarım dışı istihdam verisine bakarak bir yatırım pozisyonu almak bence çok büyük bir risk. Biraz böyle nakitte kalarak durumu gözlemleyerek ilerlemek lazım. Son iki hafta ABD enflasyon verisi, Eylül-Ekim FED faiz toplantılarını gördükten sonra yavaş yavaş nakit pozisyonlardan çıkıp biraz daha riskli varlıklara kaymak konusunda bir ümit veren durum var baktığımız. Ümit veren diyorum, şu anki ortamda kesin kanaat getirmek gerçekten zor. Ama yılın sonuna doğru ne zamandan itibaren başlar diye sordum. Bence Ekim'den itibaren başlayarak aralığa doğru biraz daha nakit pozisyonlar azaltılabilir bir düzene gireceğiz diye düşünüyorum ben.
1: Peki şimdi biraz TL varlıkların bu taraftan nasıl etkileneceği de konuşmak lazım. Bugün sıkı para politikasının devam ettiği süreçte güçlü bir reel faiz oranının olduğu yatırım ortamının şekillendiği noktada küresel faizlerin yüksek kalması Türk lirasının üzerinde mesela nasıl bir etki yaratır? Türkiye sermaye girişini nasıl etkiler? Reel faiz tek başına başlı başına yeterli midir? Yoksa mesela az önce işte bir önceki programda Nilüfer'le de konuştuk. Hafta boyu hatta konuştuk. Japon yenindeki çözülmeler, geçen yılki gibi carry trade çözülmesi olduğu noktada böyle bir risk ortaya çıkarsa Türk lirası üzerinde de bunun mesela sarsıntısını görür müyüz? Reel faiz tek başına yeterli olur mu? Ne dersin?
2: Şöyle olacak bence, bizim içerideki dengelerimizi gözeterek bu konuda küresel taraftan ABD 10 yıllıklardan biraz ayrışacağız bence. Yani şunu demeye çalışıyorum, Türkiye'deki reel faizin durumuna baktığımız vakit bizim bence en önemli göstergemiz ve önümüzdeki pusula bir taraftan enflasyon, bir taraftan da Merkez Bankası'nın adımları olacak. Her ne kadar ABD 10 yıllık tahvil faizleri aşağı inse de, küresel finansman maliyeti düşse de bizim içeride önümüzde olan ne var? Makro ihtiyati tedbirler var. Bu makro ihtiyati tedbirler olduğu müddetçe bizim içeride finansman maliyetlerimizin düşmesi çok fazla bir şey yaramıyor. Reel faiz tarafını verme tarafına geldiğimiz vakitte halen carry trade'e uygun bir zemin hazırlayan bir ortam var. Stabil giden, yatay harekette giden bir dolar kuru var. Sene sonuna kadar da zaten bir oynaklık, aşırı oynaklık beklemiyoruz. Bir diğer taraftan baktığında yüksek faiz ortamı var. Fonların girişlerinin biraz daha hızlanabilmesi için işte riskli varlıkların yani borsa endeksinin biraz daha stabil hale gelmiyor olması lazım. Ve en önemli bence buradaki eşikte baktığımız vakit önümüzdeki hafta enflasyon raporu olacak. Enflasyon raporundan eğer bütün küresel yatırım çevresi halen sıkı duruşun devam edeceği ve temkinli duruşun daha doğrusu devam edeceği, Merkez Bankası'nın olayın kontrolünü elinde tuttuğunu mesajını vermesinin sonrasında bence carry trade opsiyonları Türkiye açısından devam ediyor olacak. Hem Japonya tarafındaki durum, hem ABD 10 yıllıkları tarafındaki durum bu konuda bizim içerideki durumun kararını çok fazla etkilemeyecek. Yani bizim reel faiz vermemiz ve fonların içeri girmesi bence biraz daha kendi içimizdeki dengelerle alakalı.
1: Peki bugün yabancı yatırımcıya baktığımız zaman neye bakıyor? CDS'e mi bakıyor? Rezerve mi bakıyor? Enflasyon patikasına mı bakıyor onun için, yoksa reel faize mi bakıyor? Temel gösterge ne? Yerli yatırımcı açısından temel gösterge ne?
2: Yabancı yatırımcı açısından baktığımız vakit ikiye ayırarak yanıtlayayım bu soruyu. Fon akışları olarak baktığımız vakit kredi derecelendirme kuruluşlarının raporlarında bahsi geçen rezerv yapısı ve CDS. Bunlar ilk başta gelen konular. Ama ikinci tarafta direkt yabancı yatırım olarak bakacak olduğumuz vakit burada içeride reel sektörün sıkıntıları, şirketlerin durumu ve ticaret özellikle yasal alandaki sıkıntılar. Burada biraz daha zor içeriye girmesi. Ama içerideki yatırımcıya döndüğüm vakit içerideki yatırımcı zaten yayının başında bahsetmiş olduğum gibi TL varlıklardaki cazip getiriye, oradaki riskin az oluşuna, işte bununla beraber para piyasası fonlarındaki getirilerin nispeten iyi oluşuna, bunlara daha çok bakıyor. Fakat ihtiyacımız olan ne? Elbette ki içerideki yatırımcının haricinde yabancı yatırımcı tarafından stabil bir giriş olması lazım. Oradaki şartlar da şunlar. 160 milyar doların üzerinde bürüt bir rezervle Merkez Bankası'nın gidiyor olması lazım. Kurda hafif artışlar gelse bile Merkez Bankası'nın ben güçlü rezervimle buradayım mesajını net veriyor olması lazım. Bir de faiz tarafında bir indirim adımı atsa bile yine temkinli duruş söyleminden vazgeçmeden yıl sonuna ilişkin işte 30'un altında bir enflasyon konusunda yabancı yatırımcılara inandırıyor olması lazım. Bunlar gerçekleştiği müddetçe nispeten daha böyle ılımlı bir içeriye para girişinin olacağı bir ortam yaşıyor olabiliriz.
1: Şimdi Merkez Bankası'nın rezervlerini dün karşıladık para ve banka istatistikleriyle birlikte. Burada Merkez Bankası'nın aslında rezerv artışı dikkat çekti ki nedir? Rezervlerde ılımlı bir artış. Net rezervlere bakıyoruz. Geçtiğimiz hafta 54,2 milyar dolar seviyesinde oldu. Önceki haftaya nazaran aslında orada bir artış var. Önceki haftada 51,1 milyar dolar seviyesindeydi. Dolayısıyla buradaki artışı da biraz değerlendirelim. Merkezin bugün rezervindeki artışa bakacak olursak toplamda ise 164,4 milyar dolara yükseliş var. Böyle bir durumda ilk fırsatta mesela şu tartışması var ya, reel faiz çok güçlü. 8 puanlık bir reel faizden bahsediyoruz. Bunun yaratacağı elbette bir tahribat da var üretim tarafında. Yani her ne kadar şu an TL yatırım enstrümanı içerisinde belirleyici, başlı başına belirleyici bir faktör olsa da faiz, diğer tarafta da üretim tarafındaki sinyaller, arz tarafındaki sinyalleri de almaya devam ediyoruz mesela. Şimdi burada merkezin bu rezervlerle birlikte üretim tarafına olan desteği de en azından atabilmesi açısından önümüzdeki toplantıda bir normalleşme görür müyüz?
2: Önümüzdeki toplantıda normalleşme altına koyabileceğimiz tek adım Pelin sembolik bir faiz indirimi olur. İşte 100 bas puan, 50 bas puan gibi. Buna da alan açacağını tahmin ediyorum. Çünkü bence Merkez Bankası'nın ihtiyacı olan şey ne olacak? Yıllık bazda %32'nin altında kırılacak bir enflasyon. Hatta Eylül'e geldiğimiz vakit %30'un altına inecek ve enflasyon görüyor olacağız. 29'larda falan göreceğiz enflasyonu Eylül'de. Ve dolayısıyla bence Merkez Bankası bunun fırsat kullanıp bir faiz indirim adımı atacak. Ancak üretim tarafına fonların akması, üretim tarafının desteklenmesi konusuna baktığımız vakit orada bir haber gelmesi zor. Çünkü az önce bahsettiğim gibi orada makro ihtiyati tedbirler var. Kredi aktarım mekanizmasının çok ciddi bir şekilde sanayiye atması konusunda önemli engeller var. Selektif kredi politikalarını çok uzun zamandan beri konuşuyoruz. Bunların kendini bizzat göstermesi lazım reel sektöre fonların akması konusunda. Ama ne yazık ki burada çok ciddi bir takım somut eylemler göremedik. İşte bir takım nefes kredileri ya da sanayi odaları ile işbirlikleriyle bir takım üretime akacak fonlar ortaya çıksa da bunlar her zaman görüyoruz ki bankalar nezdindeki limitleri yüksek olan, zaten bu ihtiyacını bir şekilde giderebilecek olan firmalara daha çok akıyor. Ama işletme sermayesi yoksunu olan üretim tarafındaki firmalara bu fonların akmasındaki şeyi çok fazla göremiyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın faizlerden çok toplantı sonucunda selektif krediler ve makro ihtiyat tedbirler konusundaki adımını bekleyeceğiz. Soru şu, gelir mi bu adım diye baktığım vakit bu yıl enflasyonla mücadele hala varlığını devam ettirirken ve Fatih Karahan hep kredi aktarım mekanizmasına ilişkin mevcut kredi büyümesini istedikleri gibi olduğunu söylerken bu makro ihtiyati tedbirlerin daha bugünden bu yıl biraz açılması pek kolay gözükmüyor. Elde ne kaldı bütün bu yorumlardan sonra? Selektif krediler kaldı. Bunlardan da somut bir eylem görmemiz gerekiyor üretim hattı için.
1: Selektif kredi derken burada hangi aslında üretim tarafının biraz daha öne çıkartılacağını düşünüyorsun? İhracat, ama oradaki ihracatta da alt kırılımlar var mesela. Yani önümüzdeki süre, şimdi bu yılı belki pas geçiyoruz ama 2027'de madem desteklerin net bir şekilde çıktı da hani etkisini göreceksek, hangi sektörler en zor geride kaldı diyecek ve 2027'de şöyle bir rahat nefes almaya başlayacak?
2: Şimdi sektör olarak baktığımız vakit tabii tekstil ön plana çıkıyor, mobilya ön plana çıkıyor. Özellikle altyapı taahhüt işleri tarafındaki firmalar, sektörler ön plana çıkıyor. Daha çok buna ihtiyacı olanlar açısından baktığım vakit. Ama sektör bazlı bence bakmaktan ziyade bu selektif kredilere firma ölçekleri ve firmaların içinde bulundukları durum gerçekten kendi yanlış kararlarından ötürü mü? Yoksa mevcut ekonomik durumun onlara ittiği durumdan ötürü mü? Bu ayrışmanın bence yapılması lazım Pelin. Bu ayrışmanın yapılabilir mi diye baktığımız vakit Türkiye'deki bankacılık sektörünün kredi derecelendirme puan sistemi, kredilere ilişkin firma değerliliği puan sistemi buna çok elverişli aslında. Bunun kararları verilebilir. Ancak bunun kararlarını vermek için de bir şey oluşması lazım. Bir ekip oluşması lazım. Bununla ilgili bir adı konmuş bir kredi programı oluşması lazım. Bunun sonucunda şu olacak. Firmalara denecek ki bak bu firmanın işletme sermayesinde sıkıntılar var. Bu firma şu sektörde ve bu firmanın finansmana ihtiyacı var. Bu firmaya finansman ihtiyacı sağlanırsa içinde bulunduğu zor durumdan ayağa kalkabilir. Çünkü yönetsel negatif kararlar yok burada diyecek o sistem. Ha, yönetsel kararların ötürü nakit akışı bozulanlar onlara bir şey diyemem. Ama bahsetmiş olduğum ekonomik durumun bozulmasından ötürü zorda olan firmalar ve sektörler var. Bunlara akması lazım fonun ki bir şey yarasın. Son bir şey daha şunu da söyleyeyim. Firmaların toplam ülke ticareti içerisindeki paylarına ve potansiyellerine de bakmak lazım. Bir sektörün altında diyelim 10 tane firma var. Ama bu 10 tane firmadan 3 tanesinde sen eğer selektif kredi kapsamında fon sağlarsan bu 3 tane firma o ticaret dengesindeki yapacağı artışı katlanarak olacak. Yani 5 kat 6 kat etki yapacak. Bu ölçümlendikten sonra bu firmalara fon akışının sağlanması lazım ki şey olsun katlamalı bir şekilde çarpan etkisiyle toplam ticareti etkilesinler. Bizim dış ticaret dengemize pozitif katkı yapsınlar. Evet. Cari açımda aşağı inmesinde katkıları olsun. Dolayısıyla bu böyle yapısal çalışma çerçevesinde sorunun 2027'ye ilişkin olması bence çok kıymetli Pelin. Çünkü bu yıl için olması zor. Biraz uzun vadeli bir çalışma bu. 2027 plan program dahilinde bence mutlak surette ekonomi yönetiminin bunu dikkate alması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki, BİS Finansal Danışmanlık kurucusu Murat Özsoy. Murat, çok teşekkür ediyorum katıldığın için, aktardıkların için. Efendim, evet, küresel piyasalardaki belirsizlik ortamının yatırım stratejilerini nasıl şekillendirdiğini konuşmaya devam ediyoruz. Ama öncesinde kısa bir araya gideceğiz.
3: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Ve araştırma masası ile birlikteyiz. Elif Canseven bizlerle birlikte. Elif, küresel piyasalarda bu kez güne başlarken yükselen petrol fiyatı diyoruz ve yansımalarını konuşuyoruz. Neler aktaracaksın bize bu doğrultuda?
1: Pelin, haftanın son işlem gününe geldiğimizde aslında hafta ortasındaki iyimserliğin bir miktar daha kırıldığını söyleyebiliriz. Özellikle teknoloji ve çip hisselerinin yukarı yönlü hareketleriyle hafta ortalarına geldiğimizde oldukça olumlu bir hava konuşuyorduk. Keza bu hafta S&P ve Nasdaq taraftaki rekorları konuşur olduk. Fakat bugüne baktığımızda bir miktar daha havadaki seyrin değiştiğini söyleyebiliriz. Özellikle Brent petrolün bugün tekrar 83 dolarlar civarında işlem görmeye başlaması küresel piyasaları negatif etkilerken enflasyon beklentileri üzerinde de bir miktar daha olumsuz hava akışı yarattı diyebiliriz. Özellikle İran tarafından gelen ABD ve İsrail'e tekrar hürümüzü kapatacak haber akışı hem fiziksel taraftaki sıkışmaları hem de aslında piyasalardaki sıkışmaları tetikledi. Bu noktada baktığımızda Brent petrolün haftalık bazda hala %5'in üstünde aşağı yönlü hareketlerini takip ediyoruz. Fakat bugün %1'e varan primlenmeler gördük. Fiziksel sıkışmadan bahsetmişken aslında Suudi petrolündeki sıkışmadan bahsetmek istiyorum. Çünkü fiziksel tarafta baktığımızda Suudi petrolün ABD'ye yaptığı ihracatın 1985'ten beri ilk defa sıfır seviyelerine geldiğini söyleyebilirim. Keza rejimizden hemen grafiğimizi de getirdi zaten. Rejimizden grafiğimi rica edecektim. Baktığımızda aslında yılın başlarında 800 bin varile kadar çıkan günlük ihracatın bu Temmuz ayına geldiğimizde sıfır seviyelerine indiğini söyleyebiliriz. Burada aslında alternatif rotaları, alternatif tedarikçilere gitmiş bir ABD takip ettiğimizi bu noktada söylememiz gerekir. Özellikle aynı petrol türü olmasa bile Venezuela'dan yaptığı tüketimi bir miktar daha arttırdığı veriler üzerinden görmekteyiz. Ve bu noktada baktığımızda aslında Suudi Arabistan'ın ABD'nin Suudi petrolüne yaptığı ithalatı 40 yılın en düşük seviyelerinde takip ediyoruz. Neredeyse sıfır seviyelerine geldiğini konuşuyoruz ama bu noktada baktığımızda Ağustos ayı için aynı seyir beklenmiyor. Ağustos ayı için günlük 300 bin varil seviyesinde bir ithalat yapması bekleniyor ABD tarafının. Yine gelecek olan verilerle onları da görüyor olacağız. Fakat bunların yansımalarını bir miktar daha tahvil piyasasında takip ettiğimizde özellikle ABD tarafında şu an biraz daha alıcılı ama küresel piyasalarda bir miktar daha satıcılı bir seyrin hakim olduğunu söyleyebiliriz tahvil piyasalarında. Keza zaten geçtiğimiz günlerde de geçen hafta yıl sonu için

0: 2 faiz artırma beklentini konuşuyorduk FED tarafından ve bu beklentinin bu hafta bir miktar daha tek faiz indirimine geçtiğini söylüyorduk. Şu an geldiğimiz noktada yine tek faiz artırım ihtimali güçleniyor. Fakat önümüzdeki süreçte özellikle bugün gelecek olan tarım dışı istihdam verisiyle beraber görüyor olacağız. Hemen tarım dışı istihdam verisini hatırlayalım. Geçen ay beklentinin altında gelerek aslında bir miktar daha FED'in güvercinlik beklentisini, FED'e karşı olan güvercinlik beklentisini tetiklemişti piyasalarda. Geçen ay geldiğimiz noktada 57 bin kişi seviyesinde gelmişti ve beklenti aslında 130 bin kişi civarındaydı. Bu hafta gelecek olan, bugün gelecek olan tarım dışı istihdam verisine baktığımızda ise bir Bloomberg verisinin 80 bin kişi bandında olduğunu söyleyebiliriz. İşsizliğin ise 4.2 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Geçen ayla beraber piyasanın ne tepki vereceği, nasıl okuyacağını bir miktar daha göreceğiz ama bu haftanın en önemli makro verisinin de tarım dışı istihdam verisi olduğunu hatırlatalım.
1: Peki. Elif, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Efendim hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim Info Yatırım'a satış ve pazarlama müdürü Ali Acar bizlerle birlikte. Ali Bey, nasıl açılır bugün Borsa İstanbul?
1: Merhabalar Perin Hanım, iyi yayınlar. Aslında baktığımızda geçen hafta test ettiğimiz 13.200'lerden sonra yaklaşık %4-5 bandında bir tepki aldık. En azından kayıpları bir nebze de olsa telafi ettik diye söyleyebiliriz. Genel anlamda yurt dışına da baktığımız zaman çok da alıcılı olmayan yatay bir açılış bekleyebiliriz. Petrol tarafında yeniden 76-78 bandından 82-83 dolarlara gelen bir yükseliş söz konusu. Altın tarafı yükselmeye devam ediyor. Burada özellikle bizim en azından teknik tarafta baktığımızda yukarıda özellikle 14.300 seviyesini aşabilelim ki yeniden bir trend başladı diyebilelim. Bunu görmediğimiz sürece maalesef baskı altında da kalmaya devam edeceğiz. Genel anlamda gelen yükselişlerde de 14.000-14.300 bandında satış baskısı hissedeceğiz diye söyleyebiliriz. Genel anlamda yine baktığımızda piyasadaki belirsizlik devam ediyor. Bir bakıyorsunuz anlaşmaya çok yakın gibi görünüyor jeopolitik taraf. Sonrasında bir bakıyoruz ABD tarafı, İran'a karşı düşmanca davranan taraflar Hürmüz'den diskalifiye edilecek tarzında açıklamalar geliyor İran tarafından. Bu açıdan baktığımızda da petroldeki aşağı yukarı sert majlarda devam ediyor diye söyleyebiliriz. Belirsizlik devam ettikçe de içeride de çok net yukarı hareketler göremiyoruz. Tabii bizde daha çok etkileyen son dönemde enflasyon rakamları, bu son dönemki en azından son haftaki yükselişin de kaynağı oldu. Beklentilerin altında kalması enflasyonu da yıl bazında 29-30 bandında gelebileceğini düşündürünce piyasa tarafında da bankalar öncülüğünde bir hareketlilik yaşadık diye belirtebiliriz. Bu hareketliliğin devam etmesi de en azından benzer şekilde dataların gelip gelmeyeceğine bağlı diye belirtebiliriz. Bu olduğu sürece piyasa önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'ndan faiz indirimleri işaretini de alabilecek olursa içeride yeniden olumluya dönen bir hava görebiliriz. Ama bunu alamadığımız sürece, yani faizlerde net bir işaret alamadığımız sürece Merkez Bankası'ndan aşağı yukarı testere bandında belirli seviyeler arasındaki yatay hareketlilik de devam edecektir diye belirtebiliriz piyasa için.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ali Bey aktardıklarınız için ve Info Yatırım ailesine sizlere güzel bir seans günü de diliyoruz. Efendim yatırım bülteni noktalıyorum. 10.15'te birlikteyiz bir kez daha. Hoşçakalın.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: akbank.com'da.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 9.45'i gösteriyor. Piyasa Masası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler ve her sabah olduğu gibi programımızda bizlere finans şefimiz Bekir Gürdemer eşlik ediyor. Bekir Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Elara, hoş bulduk.
0: Şimdi haftada aslında işlemleri kapatmaya hazırlandığımız bir güne merhaba dedik. Haftanın son işlem gününde bir önceki kapanışa baktığımızda Borsa İstanbul'da yatay pozitif bir kapanış seyrinin olduğunu rakamlar bize gösterdi. 13.798 puandan kapanışımızı sergiledik dün akşam ve 95 puanlık yukarı yönlü bir katkı varken %0,70'e varan bir yukarı yönlü seyrinde olduğunu, artışın olduğunu izliyoruz. Bu süreçte tabi bakıldığında ise 187,2 milyar liraya aşan bir işlem hacminin de geçtiğini kapanışta izledik. Bu ortamda bankacılık tarafında %0,63'e varan bir geri çekilme, holdinglerde %1,5'a varan bir geri çekilme olduğunu gördük. En sert düşüş %2,5'la tekstil deri tarafında oldu. Burada kazandıran tarafsa finansal kiralama factoring tarafı %3,5'a yakın bir primle bizleri karşılamıştı. Alt detaylara kapanışta bakıldığında ise puan bazlı katkılarda Aselsan, Türk Petrol Rafineri, Destek Finans Factoring, Astor ve Katılım Evi Tasarruf Finansmanı olduğunu gördük. Puan bazlı baskılar tarafında dünkü kapanışta ise Koç Holding, Odun Teknoloji, Türk Hava Yolları, TAV Havalimanları ve Ereğli Demir Çelik'in de yer aldığını izliyoruz ki aslında bu hafta bilançolarında gelmeye devam etti. Yoğun bir veri akışının da olduğu bir tabloyla karşı karşıyaydık. Ve Ereğli Oyak Çimento tarafından dün ikinci çeyrek finansallarını aldık. Peki Bekir Bey, kapanışı nasıl yorumlamak lazım? Bir sözü buradan hemen size bırakayım dilerseniz.
1: Şimdi senin özetlerin içinde mesela sektörel olarak finansal kiralama faktöring sektörü öne çıkıyor, görünüyor. Burada işte destek finans faktöringin çok ciddi bir düşüş yaşadı. Öncesinde hızlı yükseliş, tarihi rekorlar, işte borsayı sürükleyen hisse senetlerinden biri oldu. Piyasa değeri bakımından işte bankaları, holdingleri geçti vesaire derken sonra 4000 sınırına kadar gelen hisse senedi neredeyse 1500 liralara kadar geriledi. Oradan gelen bir tepki alımları görüldü. Dün %4 civarında bir yükseliş oldu ama endeks üzerinde ağırlığı hala belli seviyede olduğu için, sektör endeksi içinde de ağırlığı en yüksek finansal kiralama faktöring şirketi olduğu için orada sektör öne çıkmış gibi görünüyor. Dolayısıyla endeksler bazında biz artık gerçekten Borsa İstanbul'u yorumlamakta zorlanıyoruz. Çünkü bir şeyi söylediğimiz zaman altını doldurmamız lazım bunu. Ama altına doldurduğumuz zaman da çok böyle hisse bazlı konuşuyor durumuna geliyoruz. Bunu çok fazla istemiyoruz çünkü endeks benchmark olduğunda en azından belli bir alanda büyük bir çoğunluğu kapsaması gerekiyor. Hem hisse senedi hem de yatırımcıların yaptığı, tercih ettiği hisse senetleri bana anlamında geneli mümkün olduğu kadar fazla yansıtması gerekiyor. Maalesef hem benchmarkımız BIST 100 endeksi, hatta onu geçin BIST 30 endeksi, en böyle blue chip'lerin işlem görmesi gereken blue chip hisse senetlerinin bize ne yöne gittiğini göstermesi gereken BIST 30 endeksi, ne de sektörel endeksler bize baktığımızda bu sektör iyi, bu sektör şöyleymiş diye yorum yapmamızı engelleyecek boyutta. Dolayısıyla bu yatırım fonları

0: üzerinden yapılan bu tip hisse senetlerinde, yani fiili dolaşımı sınırlı, likiditesi düşük hisse senetlerindeki çok hızlı hareketlerin uzun vadeye yayılan, artık mesela eskiden de çoğu zaman spekülatif hareketler mutlaka olurdu. Ama bunlar belli böyle kısa dönemde olur biterdi. Bunda artık uzun vadeye yayılan, yani bir yıla iki yıla yayılan hareketler, trendler görüyoruz. Belli bir hisse senedini alıp çok inanılmaz noktalara kadar götürüp sonra oradan çıkıp başka bir hisse senedine geçerek bu şekilde bir döngü içerisinde hareket ettiğini görüyoruz. Biz de bu tip, işte senin de dediğin gibi, eskiden işte o sektör endeksleri, şu sektörler iyiydi, bu sektörler kötüydü diyebilirken, şimdi bunu aslında dediğimizde hiçbir anlam ifade etmiyor noktasına geliyoruz maalesef. Umarım burada gerekli düzenlemeler yapılarak bu işler biraz da düzene girir. Şimdi düne baktığımız zaman 14.000 seviyesini altında, 13.500, 14.200 bu seviyelerde BIST endeksinin test terapi hareketine devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Dün %0,7 yükseliş kaydetti. Burada en önemli destek yine TÜPRAŞ'tan geldiğini görüyoruz. TÜPRAŞ'ta bilanço sonrası, TÜPRAŞ ve Koç Holding'deki bilanço sonrasında TÜPRAŞ yükseliş eğilimini sürdürürken Koç Holding'de önce bir yükseliş, ardından satışların etkili olduğunu gördük. Evet, yani TÜPRAŞ'tan gelen etkiyle, TÜPRAŞ ve Aygaz'dan gelen pozitif katkıyla Koç Holding hissiz finansalları oldukça iyi gelmesine rağmen hisse senedi üzerinde baskı oluştuğunu görüyoruz. Burada TÜPRAŞ'taki alışlarla, yükseliş eğilimiyle Koç Holding'deki satışları karşılaştırdığımızda birbirine yakın olduğunu, dolayısıyla burada bir trade hareketinin, pair trade belki olabilir, belki pozisyon değişimi olabilir, buradaki hareketin etkili olduğunu görüyoruz. Bu da endeks üzerine aslında TÜPRAŞ'tan pozitif katkı gelirken Koç Holding'den negatif yönde katkı geldi. Ama TÜPRAŞ'ın katkısı çok daha fazla olduğu için endeks %0,7 artı kapatabildi. Tabii ki Aselsan'da endeks üzerinde ağırlığı en yüksek, piyasa değeri anlamında Borsa İstanbul'un en değerli şirketi olması nedeniyle 60 puan kadar yukarı yönlü bir desteği oldu BIST endeksine. BIST endeksinin zaten toplam yükselişi 96 puandı. Bu anlamda bakıldığında yine Aselsan'la bu yükseliş gerçekleşmiş gibi görünüyor. Aselsan %4'ün üzerinde değer kazandı. Haftalık getirisi %6'yı geçti. Ancak daha önceki düşüş eğiliminden sonra, bilançodan sonra bir toparlanma eğilimin öne çıktığını görüyoruz. Altın fiyatındaki yükseliş, yani Fed'in faiz artırma ihtimallerinin azalması, altın fiyatlarını, altın ve gümüş özellikle fiyatlarını desteklemesiyle Türk altında pozitif seyir devam ediyor. Dün biraz daha sakin ama yine yükseliş eğilimini koruyan bir görünümdeydi. %1,2 değer kazandı ve haftalık getirisini %12 seviyelerine çıkardı. Bugün altının onsuna baktığımız zaman yine pozitif bir görünümde hareket ettiğini görüyoruz, çok güçlü olmamakla birlikte. Dolayısıyla haftayı Türk altın tarafında da pozitif kapatacağını tahmin edebiliriz. Ereğli dün biraz negatif kapattı. Bu akşam da, yani dün akşam da bilançosu geldi. Bilançosunu daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Analistlerin, aracı kurumların raporlarını burada özetlemeye çalışacağız. Çünkü oldukça hem bir yandan kafa karıştıran hem de bir yandan farklı yorumlara neden olan bir bilançoyla karşı karşıya kaldık. Türk Hava Yolları'nın telekonferansı vardı. Onu da yine açılıştan sonra biraz daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalışırız. Yabancı yatırımcı işlemleri geldi Borsa İstanbul verileriyle.
1: Evet.
0: Şimdi Borsa İstanbul verileri aylık geliyor. Merkez Bankası verilerinden, bu anlamda haftalık verilerinden ayrışıyor. Merkez Bankası'nın dünkü, bir önceki, geçen haftaya ilişkin verileri 185-186 milyon dolarlık hisse senedi satışına, net satışına geliyordu. Dips tarafında alımlarına devam ettirdiler ve 8 haftaya çıktı. Evet. Hisse senedi tarafındaysa 6 haftalık alım serisi sona erdi ve satışa geçtiklerini görüyoruz. Geçen hafta zaten %4'ün üzerinde bir değer kaybı vardı BIST endeksinde. Şimdi aylık tarafta baktığımız zaman en fazla aldıkları hisse senetlerini burada arkadaşlarımız, araştırma departmanı hemen grafik haline getirdi sağ olsunlar. TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları, Koç Holding ve BİMAŞ alım tarafında öne çıkan hisse senetleri. Bunlar aslında şeyde hisse senedi performanslarına da baktığımız zaman birebir örtüştüğünü söyleyebiliriz. Koç Holding'i dışarıda bırakırsak. Bir tek Koç Holding'de aslında hisse senedi yabancı alımlarına rağmen çok önemli bir hareket gerçekleştirmedi. Koç Holding'in aylık getirisi sadece %1.8 olmuştu geçen ay. Satış tarafında ise evet bankalar çok kötüydü. Ayın son haftasında artık bir tepki vermişti. O buraya yansımadı. Yapı Kredi, Akbank, Aselsan en çok sattıkları hisse senetleri olarak dikkati çekiyor. Aselsan geçen ay boyunca zaten negatif seyir izleyen, artık yükselişten sonra, hızlı yükselişten sonra dinlenme sürecine geçtiğini hep defalarca söylediğimiz, yıllık getirisi şu arada bugünlerde Aselsan'ın %60'a yakın seviyelerde. Dolayısıyla bunlara baktığımızda çok şaşırtıcı bir sonuç olmadığını söyleyebiliriz. Toplamda aylık olarak Temmuz ayında sınırlı bir negatif satış eğiliminden bahsedebiliyoruz. 8 milyon dolar borsa yatırım fonuna dahil edersek 17 milyon dolar gibi bir yabancı satışı var. Bu kümülatif olarak yılbaşından beri baktığımızda ise 2.6 milyar dolar hala yabancıların nette alım tarafında olduklarını görüyoruz.
1: Evet, tabii birazdan da Borsa İstanbul tarafında açılışı göreceğiz. BIST endeksinin haftanın son işlemindeki açılışta önem arz ediyor diyelim. Bugün ise Akmerkez GYO tarafından da bilançoların geleceğini söyleyelim. Şu anda haftanın son işleminde BIST endeksi yatay pozitif bir açılış sergilemiş bulunmakta. 13.827 puanlı açılışımızı sergiledik endekste ve 28 puanlık da yukarı yönlü bir seyir var açılış rakamlarında. %0,2'ye varan yukarı yönlü bir seyir gördük. Alt detaylara bakıldığında mali tarafta negatif bir etki varken yatay negatif bir fiyatlama açılışta hakimken sanayi banka tarafında yatay pozitif bir işlem hacminin açılışta geçtiğini görüyoruz. Turizm, ulaştırma, hizmetler tarafında tablonun pozitif olduğunu izliyoruz rakamlar nezdinde bakıldığında. Hizmetler, ulaştırma ve turizm tarafında yatay pozitif bir ivme var. Hemen alt detaylara baktığımızda 67 ise yukarı yönlü, 19 ise aşağı yönlü açılışını sergilemiş bulunuyor ve 14 ise yatay fiyatlamayla açılışını gösterdi. Alt detaylarda ise puan bazlı katkılarda Aselsan, Destek Finans Factoring, Türkiye Petrol Rafineri, Astor, Bin Bileşik Mağazalar ve Türk Hava Yolları olduğunu görürken puan bazlı baskılarda ise açılışta Ereğli Demir Çelik Katılım Evi, Odin Teknoloji, Mavi Giyim, Pasifik Yüreje Lojistik ve Eczacıbaşı olduğunu görüyoruz. Burada bakıldığında aslında 28 puanla yukarı yönlü bir seyir olduğunu izledik. Şirket haberlerinin açılış sonrası bakıldığında ise Ereğli Demir Çelik ikinci çeyrekte 8,5 milyar lira net kar açıkladı. Beklenti 5,4 milyar lira net kardı. Oyak Çimento'nun finansallarını dün akşam aldık. İkinci çeyrekte şirket 2 milyar lira net kar açıkladı. Beklenti 1,5 milyar lira net kar yönündeydi. Türkiye Van Gölü Enerji'nin halka arzında talepler 12-14 Ağustos arasında toplanacak deniyor ve Alves Kablo Avrupa Yakası elektrik dağıtımından 172,5 milyon TL ve değerli sözleşme daveti alındığı da kapı açıklanmış bulunmakta. Evet, açılışı aldık. Şirket haberleri bir hayli yoğundu Bekir Bey. Peki nasıl yorumlamak lazım açılış rakamlarını, haftanın son işlem görüntü?
0: Yani açılış rakamlarına baktığımızda Ereğli tabii ki dikkat çekiyor. Endeks üzerinde ağırlığı yüksek ve yatırımcı tabanı geniş olduğu için gün boyu onun üzerinde konuşulacaktır diye tahmin ediyorum. Aracı kurum lardan da bilanço değerlendirmeleri sabah erken saatlerde geldi. Burada Ereğli Demirçelik'in net kar en son rakama baktığımızda beklentilerin üzerinde gelmesi olumlu gibi görünmekle birlikte bilanço tarafında yatırımcılar, analistler tarafından anlaşılmayan detaylar olması ve alt kalemlere karın nereden geldiğine baktığımızda buranın tek seferlik vergi tarafından geldiğini, ertelenmiş vergi gelirlerinden kaynaklandığının görülmesi nedeniyle hisse senedinde satıcılı bir açılış görüyoruz. Ancak araştırma departmanlarının raporlarına baktığımızda mesela iş yatırım Ereğli için tavsiyesini aldan tuta çekmiş. Yine deniz yatırım aldan tuta çektiğini görüyoruz. Garanti BBVA endekse paralel getiri görüşünü koruyor. Bunlar son finansallardan sonra hedef fiyatları yukarı yönlü revize etseler bile Ereğli Demirçelik yılbaşından beri %70'in üzerinde olumlu performans göstermesi ve dediğim gibi alt kalemler, bilançonun alt kalemleri nedeniyle artık aldan tuta çekmelerin ağırlık kazandığını

0: görüyoruz. Yalnız halk yatırımı gördüm ben. Başka var mı bilmiyorum. Tut tavsiye, daha önce tut tavsiyesi veren halk yatırımda yükseltmiş ve al tavsiyesinde bulunmuş. Hedef fiyatında 54 lira 94 kuruş olarak belirlemiş. Şimdi bilançonun detaylarına baktığımız zaman şöyle FAVÖK tarafında mesela 6.6 milyar liralık bir FAVÖK görüyoruz ki bu beklentilerle hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak net kar tarafında 8.5 milyar liralık net kar 5.5 milyar lira ile 6.5 milyar 7 milyar arasında değişen beklentilerin oldukça üzerinde olduğunu görüyoruz. Bir satış hacminde yıllık büyüme olduğu evet. Ton başına FAVÖK tarafında iyileşmelerin devam ettiğini görüyoruz. FAVÖK'te yıllık büyümenin ise ertelenmiş vergi gelirinin desteğiyle tahminlerin üstünde olduğunu görüyoruz. Net işletme sermayesi ihtiyacı ve net borç pozisyonunda çeyreksel bazda artış olduğuna dikkat çekmiş mesela Deniz Yatırım. Burada iş yatırımının raporuna baktığımızda ise net kar rakamı beklentilerin oldukça üzerinde olmasına operasyonel anlamda pozitif bir sürprizden kaynaklandığını ifade ettiğini görüyoruz. Şimdi burada telekonferans yapılacak. Tabii bu detaylar araştırılacak, incelenecek, şirket yöneticilerine sorulacak ancak faaliyet raporlarında bu tip yatırım harcamalarının yatırım harcamalarından bahsedilmemesi veya daha önce bu konuda bir yönlendirme yapılmaması sermaye piyasaları açısından negatif bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü çok ciddi bir şekilde burada tahminlerin dışında bir yatırım harcaması olduğu dikkat çekiyor. Şimdi bunun dışında Garanti BBVA'nın da Ereğli Demir Çelik ile ilgili raporu önümde duruyor. Dediğim gibi burada FAVÖK tarafındaki değerlendirmeleri dikkate aldıklarında endeksin şimdiye kadarki hızlı yükselişi aslında tavsiyenin değişmesinde etkili olduğunu yoksa bilançonun tamamını göz önüne aldıklarında hisse senedini etkileyecek çok önemli bir değişiklik olmadığını söyleyebiliriz. Burada bugün telekonferansta şirket yöneticilerinin yapacağı yatırımların nerede, nasıl yapıldığı, bunun karşılıklarını ne zaman alınacağına ilişkin değerlendirmeler önemli olacak diye düşünüyoruz. Temettü ödemesi konusunda net borç pozisyonu çeyreksel bazda yükseldiğini görüyoruz temettü ödemeleri kaynaklı. Piyasa beklentilerinin üzerindeki bu net karın hisse açılışında çok olumlu yansımaması bundan sonra da bu şekilde fiyatlamanın yılbaşından beri devam eden yükselişin bir kar satışları şeklinde olabileceğine dikkati çekmek lazım. Sevgili Tuncay Turşucu da Ereğli Demir Çelik ile ilgili yakından takip eden analistlerden biri. Onun da sabah bir değerlendirmesi vardı. Şöyle mesela kısaca oradan baktığımız zaman piyasa çarpanları çok ucuz noktalarda olmamasına dikkat çekmiş Ereğli'nin. Net karın tek seferlik bir vergi kaleminden gelmiş olması ve hissenin yılbaşından bu yana ciddi getiri imza atmış olmasından dolayı temkinli yaklaştığını ifade ediyorlar. Yatırım faaliyetleri kaleminin bir çeyrekte bu kadar yüksek bir şekilde artmasının açıklamaya muhtaç olduğunu ifade ediyorlar.
1: Evet, aslında bilanço takvimine bakıldığında iki tane finansalımızı dün aldık. Bugün Sağ Merkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Borsan Boru Fabrikaları şirketlerinin ikinci çeyrek finansallarını alacağız. Beklentilere bakıldığında Borsan Boru Fabrikalarında bir kurum al tavsiyesinde bulundu. Ve burada 809 liralıkta bir aslında hedef fiyatta sunduğunu gördük. Ark Merkez GYO tarafından da bugün bilançonun geleceğini izliyoruz ki önümüzdeki hafta yoğun bir bilanço takvimi devam ediyor. Detaylara bakıldığında ise burada Adel Kalemcilik, Coca-Cola, Enerjisa, Kalyon, Migros, Anadolu Efes, Enerjisa tarafından ve Anadolu Efes, Sabancı Holding, Aksa ve Anadolu Grup Holding tarafından bilançoların geleceğini izliyoruz. Yani bir hayli de aslında finansallardaki takvimin yoğun işleyeceği bir haftaya da önümüzdeki hafta merhaba diyeceğiz galiba.
0: Evet. Ve bilançolar devam ediyor. Bilançolar okumalar devam ediyor. Bilançoların ardından da telekonferanslarla, yatırımcı toplantılarıyla şirket yöneticileri, araç analistlerin sorularını cevaplayarak daha net bir yönlendirme fırsatı buluyorlar. Türk Hava Yolları bilançosunu işlemiştik. Buradan ardından telekonferans yaptı şirket.

0: Telekonferans notlarından kısa kısa yine analist arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Önümde de yine Deniz Yatırım'dan sevgili Orkun'un notları var. Telekonferans notları ile ilgili. Şimdi mesela artan jeopolitik risklerin ardından modellerdeki güncellemeyi konusunda daha sonra yapabileceklerini ifade etmişlerdi. Türk Hava Yolları'nda beklentilerden farklı olarak 2026 yılında 12 aylık hedef fiyatını 404 lira 90 kuruştan 461 liraya yükselttiğini, gözden geçiriyor olarak tavsiyesi vardı. Bunu al yönünde revize ettiklerini görüyoruz. Makro tahminlerinde yaptıkları revizyondan kaynaklandığını görüyoruz notlardan. Yüksek seyreden yakıt maliyetleri, özellikle petrol fiyatları ve jet yakıttaki fiyatlardaki artıştan bahsedildiğini görüyoruz. Jeopolitik riskler ve belirsizlik katsayısındaki artışın korunması nedeniyle temel risk unsurlarının bunlar olduğunu, yükselen borç pozisyonunun modeldeki bir diğer risk kalemi olarak öne çıktığını ifade etmişler. FOVÖK marjı beklentisi yaklaşık %15. Bunun dışında artan finansman giderleri paralelinde net kar beklentilerini 2 milyar dolar seviyesine güncellediklerini ifade etmişler. Net kar beklentileri paralelinde fiyat kazan çarpanı 4,6 seviyesine çektiklerini görüyoruz. Brüt yatırım harcamaları beklentisi ise Türk Hava Yolları için 4,8 milyar dolar olarak revize edilmiş. Bu revizyonlar sonrasında dediğim gibi gözden geçirmeyi al önerisi olarak değiştirdiklerini görüyoruz. Türk Hava Yolları'nda Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin ne kadar önemli olduğunu fiyatlamalar üzerinde şöyle bir geçmişe bakarak da görebiliyoruz. Türk Hava Yolları dün %0.9 değer kaybetmişti. Vadeli işlem ve opsiyon borsasında ise akşam seansında sert hareketlere maruz kalmıştı. İran tarafından gelen açıklamalar sonrası. İran tarafından sabahtan beri bizim de işlediğimiz gibi işte Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerle ilgili negatif haber akışı geldi dün akşamdan bu yana. Ancak haftalık bazda baktığımızda yatay bir seyirde hareket ettiğini görüyoruz. Daha çok biraz daha böyle diri kaldığını, çünkü Türk Hava Yolları'nın ulaştırma sektörü içerisinde pozitif yönde ayrışan bir şirket olduğunu söylemek mümkün. Hem kargo tarafı hem de Orta Doğu'daki gelişmelerden bir yandan olumsuz etkilenirken, maliyet tarafında da olumsuz etkilenirken bir yandan da pazar payını artırdığını, özellikle Asya tarafına pazar payını artırdığını görüyoruz. Dolayısıyla yıllık bazdaki %16 yükselişine rağmen analistlerin hala alım yönünde tavsiye ettiği hisse senetlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.
1: Şimdi Eneli Demir Çelik tarafında bilançoyu almıştık. Siz bayağı detaylı aktardınız bilançoyu ve şimdi fiyatlamalara bakıldığında bu sabah saatinde açılıştan sonra %5'e yakın bir geri çekilmenin yaşandığını fiyatlamalar nezdinde gördük. Bu haftayı kapatıyoruz yavaş yavaş Bekir Bey ve önümüzdeki hafta aslında içeride gündem 3. enflasyon raporu sunumu olacak. Bunun da piyasalara yansımasını izleyeceğiz diyelim ve çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Rica ederim.
1: Değerli izleyenler, piyasa masasını noktalıyoruz. Saatler 11.15'i gösterdiğinde Fokus programıyla tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Reklam. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalarda odak noktası ABD'den gelecek olan tarım dışı istihdam beklentisi efendim. Tarım dışı istihdam verisi beklentisi Fed'in faiz patikasını belirlemede çok daha yön belirleyici olacak ki faizlerin uzun süre yüksek kalması senaryosunu güçlendirebilir de diğer tarafta aslında bu patikanın değişmesine sebebiyet de verebilir. Temmuz ayına ilişkin 80 bin kişilik tarım dışı istihdam artışı bekleniyor. Haziran ayında yalnızca 57 bin bir artış gerçekleşmişti. Dolayısıyla gözler aslında bu tarafa çevrilmiş bulunmakta. Diğer bir tarafta ise petrol fiyatları ve Hürmüz Boğazı gelişmelerini yakından takip ediyoruz. ABD ve İsrail bağlantılı gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini kısıtlaması düşmanca gördüğü ülkelerden ise tazminat talep etmek ve geçişlere izin verilmesini İran-Umman arasında planlanan yeni anlaşmaya bağlamak istiyor. Buraya yönelik gelen haber akışları önemli ki özellikle hem Washington hem de Tahran anlaşmaya yakın olduğuna yönelik mesajlar vermeye devam ederken Donald Trump'tan ise sürecin iyi ilerlediğini söylemesi ve miktar daha piyasalar üzerinde rahatlayıcı bir etkiye sahipti ki ancak haftanın son işlem gününde yükselen petrol fiyatlarıyla bu belirsizliğin sürmesiyle birlikte petrolün yükselen fiyatlarıyla birlikte karşı karşıya kaldık. Tahvillerdeki özellikle yükselişte dikkat çekiyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımız noktada 4.68 seviyelerindeydi. An itibariyle orada sınırlı bir geri çekilme var. 4.66'ya kadar da bir geri çekilme var. Bugün gözler aslında ABD tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş bulunmakta jeopolitik gelişmelerin yanı sıra. Biz içeride nasıl faydalandık? Şöyle hızlıca bakalım efendim. Borsa İstanbul tarafındaki rakamlara bakacak olursak %1'lik bir yukarı yön söz konusu. 86 hissenin yukarı yön, 12 hissenin ise aşağı yönlü performansında. Özellikle sektörel bazda bakacak olursak genele yayılan bir alım olduğu da dikkat çekiyor. Bankacılık endeksine baktığımız zaman 0.41'lik yön yukarı, 15.554 puandan işlem geçiyor. Sanayi endeksi tarafında 0.87'lik yine yön yukarı. Mali endeks tarafında ise 0.33'lük bir alım söz konusu olduğunu takip ediyoruz. Bunun yanı sıra hizmetler endeksine bakıyoruz. Yarım puan üzerinde artı turizm endeksin tarafında yarım puanlık bir alım var ve ulaştırma tarafında ise 0.43'lük yön yukarı. Dolar endeksi tarafında efendim güçlenme söz konusu. Yüksek faiz beklentileri ile birlikte ABD doları G10 para birimlerinin büyük kısmına karşı değer kazandı. Bloomberg Dolar Endeksi New York seansının son iki haftanın en güçlü yükselişini kaydettikten sonra bu sabah itibariyle bir miktar daha yatay bir seyir söz konusu. 99.96 seviyesinden işlem geçiyor. Burada Japon yeni de önem arz ediyor ki Japon yeni müdahaleyle elde etmiş olduğu kazanımların yaklaşık yarısına yakınını geri verirken diğer para birimlerinde etkilenmeye devam ediyor. Euro dolar çaprazı 1.15.24, sterlin dolar tarafında 1.34.53 seviyelerini takip ederken dolar TL'de 0.14'lük yön yukarıda 47 lira 70 kuruş ve euro TL tarafında ise 55 liradan fiyatlama geçiyor. Hemen şöyle beklentileri alalım gidelim. Nurol Portföy Genel Müdür Yardımcısı İlhan Timur bizlerle birlikte. İlhan Bey hoş geldiniz. İyi seanslar diliyorum. Pozitif bir seyir, %1'in üzerinde bir alım var. Neler aktaracaksınız bugüne dair?
1: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Pelin Hanım. Şimdi içeriye bakacak olursak enflasyonda sınırlı da olsa bir iyileşme görüyoruz. Ama dışarıdaki gelişmeler Merkez Bankası'nın elini rahatlatacak kadar destekleyici değil. Özellikle petrol fiyatlarındaki yükseliş, Amerikan tahvil faizlerine yeniden yukarı yönlü hareket etmesi ve jeopolitik risklerin tekrar gündeme geri dönmesi önümüzdeki dönemde daha temkinli bir olunması gerektiğini düşündürüyor. Temmuz enflasyonu beklentilerin bir miktar altında geldi. Yıllık enflasyonunda gerileme devam etti. Bu ilk bakışta olumlu bir gelişme. Ancak piyasaların odağı artık geçmiş verilerden çok bundan sonra atılacak adımlarda. Önümüzdeki hafta açıklanacak Merkez Bankası enflasyon raporu da bu açıdan oldukça kritik olacak. Ben merkezin dezenflasyon sürecinin sürdüğünü vurgularken küresel risklerdeki artışı da ön plan çıkaracağını düşünüyorum. Özellikle enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş ve doların küresel ölçekte güç kazanması enflasyon tarafında yeniden yukarı yönlü risk oluşturuyor. Faiz indirimi beklentileri de biraz daha zamana yayılıyor. Piyasada Eylül toplantısı konuşulsa da Merkez Bankası'nın küresel koşullara dikkate alınarak daha ihtiyatlı davranması sürpriz olmayacaktır. Çünkü içeride enflasyon düşerken dışarıda tam tersi bir yönde çalışan dinamikler oluşmaya başladı. Böyle bir ortamda erken atılacak adımlar kur ve beklentiler üzerinde üzerindeki etkisini dikkatle hesaplamak zorunda. Yabancı yatırımcı tarafında da son haftalarda hisse senetlerinde satış eğilimi sürüyor. Devlet iç borçlanma senetlerinde ise ilgi devam ediyor. Bu da aslında yabancı yatırımcının Türkiye hikayesini tamamen terk etmediğini, ancak hisse senedi riskini de almak yerine yüksek TL faizinden yararlanmayı tercih ettiğini gösteriyor. Carry trade işlemlerinin hala canlı olması önemli, ancak bunun borsaya otomatik olarak güçlü bir para girişi anlamına gelmediğini de görmek gerekiyor. Borsaya baktığımızda da teknik görünüm kısa vadede yukarı yönlü denemelere izin verse de ben bu yükselişlere biraz daha temkinli yaklaşıyorum. Şirket bilançoları artık eskisi kadar güçlü büyüme hikayesi sunmuyor. Yüksek finansman maliyetleri, yavaşlayan iş talep ve karlılıklardaki normalleşme önümüzdeki dönemde hisse bazlı ayrışmayı arttırabilir. Ancak MSCI tarafında gelebilecek olası değişiklikler ve halka açıklık oranlarına ilişkin düzenlemeler de bazı hisselerde satış baskısı oluşturabiliyor. Dolayısıyla da endeks yükselse bile bunun geneli yayınlanan güçlü bir boğa piyasasına dönüşmesini beklemek için erken olduğunu düşünüyorum. Küresel tarafa geçtiğimizde ise piyasaların tek bir konuya odaklandığını görüyoruz. Bir tarafta Amerikan ekonomisinin ne kadar yavaşladığı, diğer tarafta ise enflasyonun yeniden yükselme ihtimali. Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de bu dönemde kritik olacaktır, sizin de belirttiğiniz gibi. Son dönemde açıklanan veriler iş gücü piyasasında belirgin bir bozulmaya işaret etmiyor. Verimlilik artışı da güçlü seyretmesi, evet, olumlu. Olsa da ücret baskılarının tamamen ortadan kalkmadığını görüyoruz. Bu nedenle FED yeniden daha şahin bir duruş sergileme ihtimalini tamamen masadan kalkmış değil. Bunun da en net yansıması tahvil piyasasında görüyoruz. Evet. Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri yeniden yükselmesi, yatırımcıların uzun vadeli faiz beklentilerini yukarı çektiğini gösteriyor. Tahvil faizleri yükselirken hisse senedi piyasasında da aynı rahatlıkla yükselmeye, evet, devam etmesi kolay değil. Jeopolitik tarafta ise tabii ki Hürmüz Boğazı yeniden gündemin merkezine yerleşmiş durumda. İran'dan gelen açıklamada deniz taşımacılığına ilişkin belirsizlikler petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Evet. Bu durum küresel enflasyon beklentilerini de bozuyor. Dolayısıyla hisse senet açısından çok destekleyici bir tablo oluşmuyor. Önümüzdeki birkaç hafta açıklanacak, evet, makro veriler ve merkez bankalarının vereceği mesajlar yılın geri kalanına ilişkin fiyatlamalarda belirli olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Peki İlhan Bey, biz teşekkür ediyoruz ve güzel bir seans günü diliyoruz Mural Portföy ailesine. Efendim, önemli gelişme var. Türkiye, Suriye, Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşması imzalayacak. Güvenlik kaynakları Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın bugün Cidde'de üçlü savunma anlaşması imzalayacağını belirtti. Hemen gidelim ve dönelim. Habertürk muhabiri Emre Karaca'dan detayları alalım. Emre Karaca, detayları almak için size dönüyoruz ki önemli bir anlaşma aslında. Tarihi de bir anlaşma olabilir. Nedir ayrıntılar?
2: Evet, aslında bir süredir konuşulan bir konuydu. Özellikle Pakistan'la Türkiye arasında savunma ekosisteminde önemli işbirlikleri yapıldığını biliyoruz. Özellikle son dönemde de ivme kazanmıştı. Ziyaretler de adeta bu mekik diplomasisine katkı sunmuştu. Ancak bunun dışında da özellikle bölgedeki son dönemde yaşananlar göz önüne alınırsa savaşlar, çatışmalar sebebiyle üçlü bir paktın oluşması konusunda bazı haberler çıkmıştı. Son dönemde özellikle üst düzey Türk yetkililere de bu konuyu sormuştuk, ancak somut bir ilerleme sağlanamadığı ifade edilmişti. Dün sürpriz bir gelişmeyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan artık Suudi Arabistan'a doğru gideceği netleşmiş oldu. Sabah saatlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a doğru yola çıktı. Şimdi bugün Cidde'de bu anlaşma imzalanacak. Bir tarafta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman olacak. Bir tarafta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. Üçlü bir savunma anlaşması imzalanacak. Eylül 2025 tarihinde Pakistan ile Suudi Arabistan arasında aslında ikili bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak bu yılın başında Pakistan Savunma Bakanı yaptığı açıklamada o anlaşmadan farklı olarak üçlü bir formül üzerinde çalışıldığını ifade etmişti. Yani bu anlaşma, her ne kadar o anlaşmayla belki kesişen noktaları olacak, ancak daha farklı bir bağlama oturduğunun altını çizebiliriz. Özellikle 28 Şubat'ta başlayan ve henüz olumlu bir müzakere aşamasına gelemeyen İran-ABD-İsrail savaşı da şüphesiz ki bu anlaşmanın imzalanmasında bir başka motivasyon unsuru oldu. Çünkü Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kitlenme bu savaşın diğer yönleriyle ekonomi yansımalarında gerçekleşmesiyle birlikte ülkeler arasında bölgesel denklemde işbirliği fırsatlarının da artabileceği konuşuluyordu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yaptığı mülakatlarda hep altını çizdiği bir aslında bir çerçeve vardı. O da şu: bölge ülkelerinin kendi sorunlarını kendi aralarında kuracakları işbirliğiyle çözmeleri yönündeydi. Bu anlamda çok yoğun bir mekik diplomasi daha önce de yapılmıştı. Özellikle bu geçtiğimiz ay içerisinde, Temmuz ayı içerisinde yapılan iki kritik ziyaret vardı Türkiye'ye. Temmuz ayının hemen başında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. 14 Temmuz'da da Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Asım Münirki kendisini özellikle İran ile ABD arasındaki arabuluculuk girişiminden biliyoruz. Yine Ankara'ya gelmişti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Şimdi aslında resmi bütünlüğüne baktığımızda tüm bu görüşmelerin üçlü bir paktın oluşması için önemli bir zemin teşkil ettiğini, zemin oluşturduğunu da anlayabiliyoruz. Peki karşımızda nasıl bir anlaşma olacak? Şüphesiz ki ayrıntıları öğleden sonra yapılacak bu anlaşmayla birlikte öğreneceğiz. Tabii çok fazla aslında bilgi verilmiyor. Mesela merak edilen bir aslında husus var. O da şu: bu üç ülkeye yönelik olarak herhangi bir saldırı gerçekleşirse diğer iki ülke buna yönelik olarak bir işbirliği, bir yardım noktasında devreye girecek mi? Bu henüz yanıtını bulan bir soru değil. Biraz da kapsamlı bir sorun. Bu soru şüphesiz ki öğleden sonra belki yanıtını bulabilir. Anlaşmanın ne kadarının kamuoyuyla paylaşılacağı da bir başka merak konusu. Ancak netleşen, en azından bildiğimiz parametreleri saymak gerekirse ortak askeri tatbikatlar yapılacak. Teknoloji transferinin daha yoğun olmasını bekliyoruz. Hemen konuşmamın başında ifade ettiğim gibi savunma ekosistemi anlamında zaten Türkiye ile Pakistan arasında yoğun bir işbirliği vardı. Ancak son dönemde Suudi Arabistan'la da bu yönde adımlar atılmıştı. Onların daha somut bir evreye geçmesi bekleniyor. Özellikle 2021 yılından sonra Suudi Arabistan'la Türkiye arasındaki ilişkilerin pozitif bir ivme kazanması da şüphesiz ki şu anki iklimi doğuran koşulları sağladı. İstihbarat paylaşımının daha yoğun bir şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz. Özellikle bu üç ülke arasında bundan sonraki denklemde istihbaratın daha yoğun paylaşılması çok olası. Savunma üretiminde ortaklık, bu yine dediğim gibi savunma sanayi şemsiyesi altında gerçekleşmesi beklenen bir diğer önemli gelişme olacak önümüzdeki dönemde. Projeksiyon bu şekilde. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dediğimiz gibi Suudi Arabistan'a gitti, Cidde'ye geçecek. Zaten Pakistan-Türkiye arasında uzun zamandır devam eden kolektif anlaşmalar vardı. Bu bütünlüğü adeta tamamlayan bir anlaşma olacağını ifade edelim. Önemli, özellikle kaynaklardan yapılan bazı açıklamaları da söylemek gerekiyor. Onlar da özellikle bölgesel denklem için denklem bozucu, bundan sonraki kırılgan zeminde daha güvenilir ortaklar, müttefikler dahil olabileceği, bir şemsiyenin altına dahil olabileceği bir ortamın oluşabileceğini, atmosferin oluşabileceğini ifade ediyorlar. Detayları bizler de ilerleyen dakikalarda öğreneceğiz. Ancak genel çerçevesi az önce aktardığım şekilde olacağını düşünüyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Emre Karaca aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz ve FM araştırma masasına dönüyorum hızlıca.

0: Ve Mehmet Özdemir bizlerle birlikte. Mehmet, bilançoları da karşılıyoruz bir taraftan. En son OYAK'la birlikte devam ediyoruz. Bir önceki programda da yine sen sabah da anlattın bilançoları. Neler aktaracaksın?
1: Evet Pelin, Ereğli tarafındaki özellikle vergi gelirlerinin bir miktar daha net karı büyük bir bölümünü oluşturması şu anda negatif bir baskı yaratıyormuş gibi gözüküyor. Özellikle Ereğli tarafında %5'e varan satış baskısını takip ediyoruz. Şu anda endeksi en çok baskılayan hisse senedi olarak yakından karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan OYAK Çimento'nun rakamlarını aldık. OYAK Çimento açılışta %1,5'lar çerçevesinde şu anda primli işlem görüyor. Bilançoya baktığımızda özellikle rakamlarda ilk 6 ayda ya da bu çeyrekte geçtiğimiz yılın hafif altında rakamlar görmek mümkün. Ama çeyrekten çeyreğe OYAK Çimento'da bir miktar daha toparlanma emarelerini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Şöyle bir baktığımız zaman hasılat bu çeyrekte 15,6 milyar TL çerçevesinde analist beklentileriyle hemen hemen örtüştüğünü söyleyebiliriz. Ama şöyle bir geçtiğimiz yılın %5 altında olan çeyreklik rakam bir önceki çeyreğe göre %36'lar çerçevesinde yukarı gelmiş durumda. Biz aslında uzun süredir çimento tarafında, çimento sektörü çerçevesinde deprem bölgesinden gerçekleşen talebin normalleşmiş sürecini yakından takip ediyorduk. Ama en azından gördüğümüz kadarıyla Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde talep görece güçlü seyrini koruduğunu bu tarafta söyleyebiliriz. Özellikle OYAK Çimento'nun bir önceki çeyreğe göre sıçramasında hasılat gelirlerinin satış hacimlerinin bir miktar kuvvetlendirmesinin kaynağı olduğunu söyleyebiliriz ki burada beton ve çimento hacimlerinde sırasıyla %27 ve %44'lük çeyrekten çeyreğe bir artış olduğunu görüyoruz o tarafta. Aynı zamanda maliyet tarafında da bir miktar iyileşmeler var ki brüt kar marjı tarafında ve FAVÖK marjı tarafında bunu da görebiliyoruz ki bu tarafta şirketin OYAK Çimento'nun son dönemde almış olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarının ve santrallerin de devreye girmesiyle o tarafta özellikle çimento şirketlerinin en büyük gider kalemlerinden biri olan enerji tarafında da bir miktar daha iyileşme var. Tabii şöyle bir FAVÖK rakamına baktığımız zaman da o tarafta 3.8 milyar TL'lik bir operasyonel kar görüyoruz ki özellikle bir önceki çeyreğe kıyasla burası hasılattan da yüksek, %50 çerçevesinde yukarı doğru geliyor ama beklentilerin bir miktar daha üzerinde olduğunu söyleyebiliriz ki 3,5 milyar TL'lik bir FAVÖK beklentisi vardı. Gelelim bu tarafta marjlara ki özellikle OYAK Çimento'nun bir miktar daha muadillerine kıyasla yüksek marjda çalıştığını biliyoruz ama bu çeyrekte %24,6'lar çerçevesindeki FAVÖK marjında da hem çeyreklik bazda hem yıllık bazda da bir miktar toparlanma söz konusu. Net kâra baktığımız zaman o tarafta da 2 milyar TL'lik bir gerçekleşme, yaklaşık 1,5 milyar TL'lik beklentilerin üzerinde gerçekleşiyormuş gibi çimento sektöründe yakından takip etmeye hisseler üzerinden de devam edeceğimizi söyleyelim. Peki
0: Mehmet, çok teşekkür ediyorum.

0: Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Öncelikli yayın.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Aklım ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Ve efendim Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Labir Kapital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal'la birlikteyiz. Baki hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Baki öncelikle şöyle bir genel soruyla başlamak istiyorum. Belirsizlikle yatırım stratejisi. Yüksek faiz, jeopolitik risk, oynaklık arasında sermayeyi nasıl koruyacağız?
3: Yok, şey de benim stratejim hiç değişmedi orada. %40 tahvil, %10 para, tahvil bonu stopajsız olandan. %10 para piyasası fonu, %50'yi oraya atıyorsun. %10 altın, 10 gümüş. Onlarda da dışsal etmenler değil, teknik seviyeleri gelebileceği bana göre en düşük seviyelere kadar gerilemişti. Onu da koyuyorum. %30 da borsa tarafında, riskli yatırım çerçevesi içerisinde. Borsa tarafında da enerji tarafına koyuyorum. Yenilebilir enerji. Onun haricinde araya da bir tane gıda, parakende gıdacısı koy. Ondan sonra kenara çekil, bekle.
1: Peki şey o zaman yönetmenimden rica edeceğim. Bir önceki programda da işlendi. Borsa İstanbul'da Temmuz ayı yabancı işlemlerine biraz bakmak istiyorum. Hep borsayı konuşuyoruz da en çok alınan hisselerde. Şimdi birinci sırada Tüpraş, Türk Hava Yolları, Koç, Bimaş, Tehol, burada Kardemir devam ediyor. Migros, Turkcell diye grafik gelecek mi yönetmenimden rica ediyoruz ama grafiğe bakıyoruz. Aynen, yani baktığımız zaman şu anda Temmuz ayında yabancı yatırımcılar nette 17 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirdi. En çok alınan hisseler.
3: Yani şimdi Tüpraş tarafından bakalım, işte yuvarlak hesap 300 mü yazıyor orada? Birinci sırada Tüpraş diyelim, daha net olsun. Tüpraş tarafı savaş döneminde bir yukarı yaptı. Sonra geri çekildi, dedik ki bak bu geri çekilme alım fırsatı. Çünkü adamın ikinci çeyrek ve üçüncü çeyrek bilançosunu satın alacaksın ve daha gelmedi. Adamlar onu yaptılar. Bugün de zaten 330 seviyeleri mi bir yer, öyle bir yerleri 330. gördü. Sana orada fırsat verdi yani. Bunu gördü. Tabii bu iş işten geçtikten sonra görüyorsun bunu. Atalı'nın Üsküdar'ı geçmiş hikayesinde. Türk Hava Yolları kısmına geldiğinde o dönemde de Brent petrol aşağıya geliyordu. Aşağıya geldiğinden baskı artı İran sorunu çözülüyordu hesapta. Dolayısıyla onun verdiği bir yukarı yönlü hareket. Parakende gıdayı orada normal bir şekilde değerlendiririm. Bimaş tarafını. Onun haricindekiler de stratejik davranmışlar. İki tane parakende var hem de. Bimaş ve Migros. Zaten hemen hemen bütün model portföylerde de onu görüyorsun. Geri kalanlar stratejik değerlendirme diye bakıyorum. Onun haricinde, çünkü o şirketlerle ilgili herhangi bir rapor falan ben görmedim. Yani halk arzından sonra hiç görmedim. Satış tarafına baktığımızda da, şimdi biraz yaklaştırırsa görebilirim, o tarafı göremiyorum.
1: Satış tarafını ben hemen sana aktarayım.
3: İki tane banka, Aselsan.
1: Yapı Kredi, Akbank, Aselsan.
3: Bankacılık sektörü, hatta Aslan. Garanti de var aşağıda. İş Bankası da. Dört tane banka var orada. Dört tane banka son derece normal. Zaten ana hikayemizde bizim sürekli gevşemeyi ötelememiz. Yani gevşeyeceğiz, öteleme hikayesi yaptığın sürece bankayı almaya gerek yok ve onları diyorum. Yani momentum trade yapmak istiyorsan 2-3 günlüğüne para girerken al, 3. gün oradan ayrıl. Sana bir getiri sağlamayacak. Çünkü zaten yılbaşından bu yana yanlış hatırlamıyorsam halkla Vakıfbank %1 civarı bir, yılbaşından bu yana %1 civarı bir getiri sağlamış, diğerleri negatif. Yani daha ona 2027'de bakarız, bankacılık sektörüne hiç acelesi yok. Onun haricindekine bakıyorum, şey benim ilgimi çekti. Temmuz ayında halka arz olan bir şirket nasıl ilk ona giriyor satışta? Yani gerçekten o halka arz tarafı. Zaten halka arz bir baskı yaratıyordu bizlere. Üzerine de yabancı sonuçta işlemle değil mi? Bu öyle yazıyor. Temmuz yabancı. Temmuz'da halka arz oldu. İlk 10 içerisinde yer alıyor. O zaman bu yabancı skalasını da biraz daha irdelemek gerekiyor. Bunlar hani bıyıklı edebiyatından giriyorduk ya. Yani onu net bir şekilde

0: halka arz endeksi ya da 2026 halka arzlarını ayakta tutanlar. Diğerlerinde bir
1: şu anda halka arz fiyatından daha aşağıda
0: performans fiyatı. Diye bir şey yok orada. Yani dediğim gibi bir artı bir eksi kümülatife vurduğunda.
1: Piyasa için risk yaratır mı peki bu kadar sık halka arzın olması, yoksa piyasa derinliğini arttıran bir olumlu taraftan şimdi, bakarsın?
0: Nasıl diyelim ona? Kitap üzerinden okursan piyasa derinliğini arttırıyor. Sahaya indiği zaman bir şey arttırdım yok. Piyasa çünkü işlem hacmi belirli bir bantta. Sen onları teminat olarak başka enstrümanları işte ister BIST 30, ister BIST 100, ister de tahvil bonolu şey teminat gösterdiği takdirde alabiliyorsun. İşlem oradan dönüyor. Yani taze para koymuyor kimse doğru düzgün. Dolayısıyla böyle baktığında da tamam işte 3 günlük kar için alıyorlar. Yani %10'dan %30 eder. Küçük yatırımcı bacağında söylüyorum. Şimdi zaten ilk dönem, yılın ilk 3 ayındaki periyotta da fonlar götürüyorlar. Hep onu diyorum. Yani fon oranına bakarım ben. Yüzde kaçının fonlar oluyor. Hı hı. Küçük yatırımcıya, yani bireysel yatırımcıya ne kadar attığı değil de diğeri önemli diye. Şimdi fonlara düzenleme, fonlara düzenleme hikayesi üzerinden yuvarlak hesap 2 aydır yapınca fonların da o kadar pek iştahı yok.
1: Fonların şu anda yatırım stratejisi nakitte kalmak mı, yoksa burada daha çok türev piyasalarda mı işlem? Yani işte hedge mekanizması, opsiyon gibi mekanizmalara başlamak.
0: Gördüğüm, yani zaten 3-4 tane fona para akıyor. Onun haricindekileri para akmıyor. Şimdi yatırımcı olsa ben onu hep diyorum, yani yatırımcı getiri peşinde koşar. Senin bütün yarışmaların getiri üzerine, reklamların getiri üzerine, ondan sonra da adil değer üzerine edebiyat yapamam ben. Çünkü sonuçta ben de aynı şeyi de diyorum. Yani arkadaş bana para piyasası fonu %12 getirmiş geçen ay. Şimdi de haftalık bazda baktığımda 5 getirdiyse doğal olarak yatırımcı da ona gitmek ister. Çünkü 1,5 ayda yatırımcının fonda, para piyasası fonda kaldığında elde ettiği getiri Ocak vadeli bonu aldığın zaman dilimindeki getiriye denk geliyor. Daha 4,5 ay var. Şimdi bu kompozisyonda bunu yatırımcı tabelada net bir şekilde her gün gördüğünden dolayı o tarafa yöneliyor. Hı-hı. Diğerlerine gitmiyorlar. Çünkü diyor ki bana o getiriyi sağlamıyor. Son dönemde işte bazı arkadaşlar da görürüz ya işte robotlar üzerinden. O diyorum ki düzenleyici kuruluş bunları görmüyor mu? Görüyor. Yapabilecek müdahale var, yapılamayacak. Burada yapılamayacak müdahaleden kastım neyi nasıl sınıflandıracağın kısmı.
1: Yani, ama yatırımcılarda da genelde şu psikoloji var ya işte yani fırsatı kaçırırsam psikolojisiyle
0: kaçırıyorsun. Bak ben sana söylüyorum geçen.
1: Yani ama bazen profesyoneller de diyor ki nakitte kalmak şu an yatırım kararı.
0: Tabii yatırım kararı. Ben sana %50 nakit
1: bunu
0: dedim.
1: O zaman yatırımcıya nasıl anlatmak lazım?
0: Buradaki nakitten kastımız şey değil. Para borsa para piyasasında değerlensin kısmını kastetmiyoruz orada. Yani sonuçta ben TL enstrümanı üzerinden diyorum yani nakit derken. Diyorum ki sana Ocak ve Şubat vadeli bon al. İşte o fona koy ya da başka bir fona koy fark etmiyor. Mevduatın üzerinde getiri sağlayan herhangi bir şeye koy. Yabancı orada kalıyor carry üzerinden. Japonya'da yeni müdahale carry üzerinden. Bütün dünya carry üzerinde işlem yaparken ben niye yapmayacağım? Benim yönlendirdiğim kişileri niye ona sokmayacağım? Ne diyeceğim? Böyle mi? Şimdi şeye baktığında da işte bazı şirketler uçuyor, bazıları geride kalıyor. İşte dedim ya o 10 tanenin yaklaşık 4-5 tanesini ben hiç rapor falan görmedim, ya okumadım.
1: Mesela
0: bile.
1: Piyasa hangi şirketleri ödüllendiriyor? Ana soru da bu.
0: Yatırımcı için o şirketlerle ilgili rapor yazılması ne kadar önemli?
1: Ya çok biz, önemli olması lazım.
0: Ama ben sonra da dönüyorum. Halk arz tarafına geldik. Kaç yatırımcı fiyat tespit raporunu okuyor? Şu anda öyle bir noktaya
1: ama döndü. Okuması lazım.
0: Hep olması lazım ama deyip şey ön tarafı benim söylediğimi çiziyorsun.
1: O zaman
0: bak,
1: piyasa bugün hangi şirketi bak, ödüllendiriyor? Şeyde, belki yüksek kar açıklayanı mı ödüllendiriyor? Güçlü nakit üreteni mi ödüllendiriyor? Geleceğe ilişkin güçlü bir rehberlik sunanı mı ödüllendiriyor?
0: Nakit akışı yaratanı değerlendirmesi gerekirken diyor ki onlardan 2 tane alalım. 8 tane de ya da kaç taneyse 5 tane aşağı olmuyor zaten genelde portföyde. 3 tanesi de momentumun devam ettiği. Değerleme kısmını es geçiyordu çünkü önemli değil. Devam etti. Şey alalım, hisseyi alalım ya da fonu alalım. Riski var mı? O riskin olduğunu zaten yatırımcı biliyor. Bilmeden almıyor değil. Onu biliyor. Diyor ki arkadaş bu düzenlemeler gelir. Düzenlemeler gelir. Tamam gelene kadar bakarız. Geldiği zaman diliminde de ona göre pozisyonlanmayı kurum da ayarlayacaktır. Sen de ayarlayacaksın. Ben de ayarlayacağım. Yani hepimiz baştan ayarlayacağız. Şimdi böyle baktığında da bilançoya göre alma. Şimdi buradaki en güzel şey geçen sene de oldu. Bu sene de 3 aşağı 5 yukarı aynı. Aracı kurumların model portföyleri var. Endekse geçemiyorlar doğru düzgün. Geçememe nedeni çünkü para dediğim gibi belirli listelere akıyor. O tabelada da görüyoruz zaten yani. 3-4 tane liste ilk defa girenlerden. En azından benim dikkatimi ilk defa

0: gördü, çekti. Şimdi böyle baktığında doğal olarak herkes oraya bakmıyor o tabelaya. Yani tabelayı verdi sonuçta. Tabelada ne yazıyorsa yatırımcı da ben o tabelanın minimum yarısını isterim diyor. Olduğum yerde ben niye sayıklayacağım? Şimdi bak hep bir, her ay bir bankacılık edebiyatı oluyor ya. Hı hı. Yani alış için söylüyorum edebiyat kısmında. O bankacılık sektörü ucuz ucuz o ucuz ucuz. E tamam yılbaşından beri eksi. Paranı da koydun.
1: Açıklanan ben, bu bilançolar destekliyor ya, mesela bu iş, bankayı.
0: Geç bilançoları. Ben size diyorum ki yılbaşından bir yana dört büyük bankada eksi. Hiçbir şey yapmayıp para piyasasına kalsan herhangi bir yani fon da alma. Git bankanın şeyini al, para piyasası fonunu koy. Orada ya da onu da boş verme ya. Bizim borsa para piyasası işlemlerinde şey yapsın, değerlendirsin. Getirisi var. Getirisi var. Senin getirin yok. Hani şeysin ya, ucuzsun ya. Yabancı rapor tarafına bakıyorsun. Tamam işte bu haftaydı galiba işte raporlar geldi. Diyorum ki önce
1: HSBC
0: siz,
1: önce öyle bize sen, veriyor ki
0: al,
1: aslında.
0: Al al. Önce
1: ama
0: sen
1: bak,
0: al.
1: Ne dediğini hatırlayalım izleyenlerimiz açısından. HSBC diyor küresel yatırımcı portföylerinde Türkiye hak ettiği ağırlığın altında.
0: Neden?
1: Çünkü hala ucuz diyor. Bu nedenle Türkiye konusunda ağırlığını evet. arttır tavsiyemizi koruyoruz
0: bak,
1: diyor.
0: Katılmıyorum. Niye katılmıyorum? Senin okuduğun kısmı söyleyeyim. Neden dedim sen bana da çünkü ucuz dedin. Niye ucuz? Onun alt tarafına geldiğinde diyor ki tahvil tarafında ağırlığımı ben arttırıyorum. Hepsi arttırıyor. Ve uzun vadede arttırmıyorlar. Kısa vadede arttırıyorlar. Ya da fon tarafına geçiyorlar onlar da Paris piyasası fonunda. Çünkü diyor ki 6-12 ay vadede siz indirirsin. İndirebilme imkanı olduğunda. Dolayısıyla şu anki yüksek faiz ortamından ben yararlanayım. Net bir şekilde vuruyor musun orada al al diye? Yok vurdun yok ki. Hatta bir tane isteseydin de bugün en fazla düşenlerde şey hikayesi var. Yani cari fiyat hedef fiyatının altında ama al veriyor. Ve onu bir açıklaman gerekiyor yani. Nasıl cari fiyat hedef fiyatının altındaysa ve al
1: niye
0: diyorsun.
1: Al,
0: neye göre al diyorsun yani. Onu hiç kimse check etmiyor mu? Bunu bir yerli yapsa direkt topa tutarlar yani. Başka hiçbir şey olmaz. Evet. Ve dediğim gibi senin
1: yapay zekaya hazırlatılmış bir rapor belki de
0: başındaki onu kontrol edecek. Bak çok basit bir şey söyledim. Cari onun altında ve al veriyorsan bana onu çok güzel bir şekilde anlatman gerekir. Verme o zaman ya da hedef fiyat. Diyor ki endekse paralel gidecek bir şey diyecek. Çünkü alt tarafında diyorsun ya şu oran olursa al veriyorum, bu oran olursa al veriyorum. Onun altında nasıl al veriyorsun? İdaki konjonktür böyle şöyle olacaktır diye. Şimdi genel olarak toparladığımız zamanda da diyorum yani 2-3 tane sektör haricinde sektördeki seçmek kaydıyla şu anda borsa tarafında hikaye işte o herkesin konuştuğu 15-16 tane hisse senedinde dönüyor. Orada varsan mevduatı da yeniyorsun, borsaya da yeniyorsun. Orada yoksan böyle bakıyorsun.
1: Ama
0: yani,
1: savunduğumuz öyle. Bir aslında daha doğrusu güç aldığımız sektörler var. Bankalar tamam istediği
0: kimmiş?
1: Performansı yakalayamadı belki ama savunma sanayi bizim kendi böyle hani...
0: Bak savunma sanayi diyemem. Bak normalde böyle konuşurken bodostuma dalmam. Şeyden de almış. Bu NATO savunma, NATO toplantısında savunma harcamaları yapılacaktı falan filan hikayesi vardı ya. Zaten 4 tane savunma sanayi hissesi var. Sadece Aselsan gitti. Sonra da onlar da düştüler. Ya savunma sanayi var diyorsun. Herkesin aklında sadece Aselsan var. Onun haricinde,
1: yeniden inşaat teması.
0: Onun haricinde 3 tanesi onu şey yapmıyor. Yani desteklemiyor. Bir tanesi uçuyor. Mesela şeyde de yıllarca bu oldu. Factoring tarafında bir tanesi Fizan'a uçuyor. Bakıyorsun yıl sonunda en fazla getiri sağlayan factoring. Ya o bir taneye çek külliyen zarar. Hı hı. Dolayısıyla o endeks hikayesinde de senin dediğin gibi endeks eşittir sektör tarafına baktığında da yani bir iki tane üzerinden gidiliyor. Yani savunma sanayi deyince Aselsan kimse SDT'de demiyor, Altınay demiyor. Ama biz o dönem içerisinde NATO tarafına baktığında bunlar da var diye 4 taneyi koyuyorsun oraya. Diyor ki sen bana büyüğünü ver. Diğerleri biraz beklesinler. Şimdi böyle bir atmosfer içerisinde yatırımcı da talebin olduğunu görüyor. Mesela en fazla satış Aselsan'daydı. Çünkü onu da diyoruz Aselsan'ı 1 ve 4'te alacaksın. 2 ve 3'ten sen sandık işin yok senin. Hı hı. Şimdi kompozisyon böyleyken sen eğer mevsimsellik, dönemsellik etkisine bir habersen dolayısıyla işte bu 400'den aşağı gelirken işte değerleme maksatı, tamam değerleme maksattı falan filan da tüpraş örneğine ne dedik? Bunun olumlu yansımasını 2 ve 3'te göreceksin. İşte 2'yi gördün şimdi satlar ala dönecek orada. Ama 330 oldu.
1: Doğru.
0: Yani böyle bir hikaye de var.
1: Peki şimdi bilanço dönemine tekrar dönelim. Şirketlerin bilançolarına baktığımız zaman her ne kadar şu anda bilançolar etkin rol oynamıyor. Peki keşke yok. Oynasa diyorsun ama şirketlerin biraz operasyonel performansı mı burada daha belirleyici oldu? Yoksa

0: Finansman gidecek.
1: Finansman gidecek mi? Son derece ne için? Bakıyorsun şirket kârını 4 kat arttırmış. %98'i ertelenmiş vergi geliri. Şimdi ne diyeyim ben buna? Ben değerleme yaparken ertelenmiş vergi gelirini bu kadar koyacaksam geçmiş olsun o zaman. Bambaşka bir hikaye gidersin. Diğer taraftan duruyorsun şu parasal kâr zararı hikayesi. Ya o tarafı net tahmin etmen son derece zor. Mesela şeyi de gördük şimdi kurumların yönlendirmesi hikayesinden baktığında şimdi bankacılık ve sigorta tarafında kurumlar daha fazla yönlendiriyor. Şimdi beklentinin altında geldiğinde o beklenti senin beklentin mi bankanın beklentisi mi? Sen bankanın beklentisini mi sınıflandırmanın içerisine koydun? Genelde onun beklentisini koydun. Onun beklentisine karşılık çok aşağıda gelince de ya bu nasıl yönlendirme? Hangi taraf suçlu?
0: O zaman bilançoya da bakmıyoruz. Bugün hem bireysel hem yatırımcı momentum
1: ve getiri. Sen burada ne koyuyorsun? En fazla mesela benim
0: momentum da o zaman haber akışlarına göre mi? Yani evet. Bugün haber akışı saatler içinde değişiyor belki.
1: Evet. İşte ben diyorum Trump anlaşma yapıyoruz çok yakın filan diyor. İranlılar diyor ki biz Umman'la yapıyoruz. Yani seninle bir alakam yok diyor. Şimdi bu senin petrol ve üzerindeki etki yapıyor ama bizim hisse senedi tarafına döndüğünde ya biz 30 günün ya 22 iş gününün iki tanesinde yurt dışına bakıyoruz. Diğerine 20 gün iç tarafa bakıyoruz. İşte siyasi gelişmeler ne oldu? Jeopolitik gelişmeler ne oldu? Ne haber akışı var? Konuşmasan bile yapıyorsun. İşte yeni anayasa mı geliyor? Yeni referandum mı gideceğiz?
0: Hep siyasi ama bak bu tarafı da söylüyorsun.
1: Bunların hepsini burada konuşuyorsun. Yazıya daha dökülmedi onlar. Bekleniyor ama sonuçta buraya düştüğü anda diyorsun ki fazla aktif olmayalım. Çünkü böyle bir atmosfer içerisinde bankacılık sektörü ne hikaye yaratacaksın? Maalesef düzelteceğim. Tamam düzelecek. Uzun vadede. Ya uzun vadede değil mi? 3 ayın üzerinde yani ben kendi adıma söyleyeyim. 3 ayın üzerindeki periyotta düzelecek. Şimdi önümüzdeki hafta Merkez Bankası ile ilgili düşünceler geçen hafta farklıydı. Şimdi farklı. Haftaya nasıl farklı olacak? Ve sen bu konjonktür içerisinde strateji yapacaksın. Ne yapıyorum? Aynen oradaki gibi. Tabela kısmına bakıyorum. Kaçız? 30. Kaç biter? 30. Hadi iyi oldu diyelim. 29. Tamam. Bitti. Sen istediğin kadar 24'te, 23'te. Yani algı, FED, Kaşgari bile şey diyor yani alım gücü tarafına bak. Bu tarafa bak. Faiz arttırmaya hazırlanıyorsun. Amerikan tahvil faizini bizim Merkez Bankası görmüyor. Tek başına mı yapacak? Sonuçta bir borçlanma maliyeti var ve şirketler için konuştuğumuz PMI hep diyorum yani çıplak resmi net bir şekilde veriyor. Kârlılık, operasyonel kârlılıktan bana bahset. Bakıyorsun şirket kârını arttırmış, yarısı operasyonel diyorsun ki o gayet güzel. Yarısı nerede? Ertelenmiş vergi. Gene ertelenmiş vergi.
0: Yine finansman giderlerinden bahsediyoruz.
1: Zaten bankacılık sektöründe evet. Ne yapıyor? Finansman gider kalemini faiz olarak biraz rahatlat, ulaşabileyim. Ulaşabiliyorlar mı? Şey vardı işte, iki ay olacak galiba. Sayın Mehmet Şimşek'in söylediği bir kısmını bütçeden biz karşılayacağız. Yani sanayici o tarafa bastıracaksın.
0: Peki, o tarafa biraz daha yoğunlaşsın diyor. Finansman giderini çok daha ön plana koydu, çıkardı. Çok teşekkür ediyorum Baki. Efendim, Mabir Kapital Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal'la birlikte şöyle bir piyasalara genel bir görüş sergilemiş olduk. Noktalıyoruz burada programı. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TRT televizyonuyla ortak yayın.
1: Filoğlu ile birlikte şöyle krediler tarafına bakalım değil mi? Ne tarafta şekilleniyor şu an?
2: Evet, kredi faizleri sıkı para politikasıyla yüksek seyrediyor. Ancak kredi büyüme hızlarında bir ayrışma var son dönemde. Ona biraz bakacağız.
1: Evet.
2: Aynı zamanda bireysel tarafta yani takibe dönüşüm oranlarında da ciddi artışlar var. Bu bankacılık sektörü için negatif ama daha ayrıntısına baktığımızda bireysel taraf daha negatif öne çıkıyor.
1: Peki başlayalım mı? Başlasın grafik tüellosu diyoruz efendim ve şöyle grafiklerimizin başına geçelim. TL mevduat faizi Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye gelmiş bulunmakta. En düşük seviyeye gelmiş bulunmakta, pardon, özür diliyorum. Şimdi bakacak olursak burada mavi ile gösterdiğimiz ihtiyaç kredisi faizi bir ayrışma söz konusu orada. Bu üçlemin arasındaki en yüksek seviyede. Ticari kredi faizine bakacak olursak orada da aslında bir sıkı duruşun etkileşimi devam ediyor ama geçtiğimiz aylara göre bir miktar daha aşağı yönlü seyir söz konusu. 1-3 aylık vadeli ortalama TL mevduata bakacak olursak orada işte 40'ın altındaki fiyatlama dikkat çekiyor. 39,6 seviyesinde fiyatlama ne olduğunu görüyoruz. Bankalar artık mevduat toplamak için eskisi kadar yüksek faiz vermiyor aslında Mehmet. Bunu söyleyebiliriz ve faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi de var. Yani bir şekilde alan bulduğu noktada, ilk bulduğu noktada Merkez Bankası faiz arttırımlarına, faiz indirimlerine yönelik de beklentisini fiyatlattırıyor bize ve likitte koşulları bankalar açısından daha mı rahat sorusunu da aslında beraberinde getiriyor. Peki ihtiyaç kredilerine bakalım. İhtiyaç kredisi ise 51,1 seviyesiyle birlikte görece yüksek seviyesini korumaya devam ediyor. Tüketici kredilerine yönelik büyüme sınırları hala var. Aslında BDDK'nın ortaya atmış olduğu bu kredi büyüme sınırları burada etkili olmaya devam ederken bunun yanı sıra politika faizinin yüksek seyri tüketici tarafında yansımaya da devam ediyor ihtiyaç kredisi faizlerinde. Ticari kredi faizlerine bakacak olursak, ticari kredi faizleri ise 40,2 seviyesinde gerçekleşiyor. Yani mevduat faizleri düşmesine rağmen ticari krediler aynı hızla ucuzlamıyor. Bankaların kredi verme iştahı hala sınırlı. Kredi büyümesine yönelik de makro ihtiyati tedbirler aslında burada etkili olmaya devam ediyor Mehmet.
2: Kredi büyümesindeki o makro ihtiyat tedbirler özellikle son dönemde ticari kredi büyümesinde çok ciddi şekilde aşağı indirmişti. Bundan birkaç hafta önce ticari kredilerin trend büyüme hızı dediğimiz şu 13 haftalık ortalamanın yıllıklandırılmışı ve kur etkisine arındırılmış olarak hesaplanan bir trend büyüme hızı geçtiğimiz haftalarda %16,1'e inmişti ki enflasyonun %30'un üzerinde olduğunu düşündüğümüzde yani kredi faizlerinin %40'ın üzerinde olduğunu düşündüğümüzde bu çok ciddi bir reel daralma anlamına geliyordu. Zaten son dönemde şirketlerin kredi bulmak konusunda ya da kredi iştahı konusunda oldukça iştahsız oldukları ve bu faizlerle bu ekonomik koşullarda kredi kullanmak konusunda çok istekli olmadığını yönelik haberler geliyordu. Bu veriler de bunu doğruluyordu. Ancak son haftalarda baktığımızda ticari kredilerde bir canlanma var. Biz bunun ayrıntısında geçtiğimiz ayın ortasında özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan işletme kredisi desteği ve aynı zamanda yatırım kredisi desteği mi bu yükselişe sebep oldu diye baktığımızda hayır onlar değil. Şu anda o krediler henüz devreye girmiş değil. Bu tamamen kendi piyasa koşulları içerisinde gerçekleşen bir büyüme hızı. Aynı zamanda bazı regülasyon etkileri de var. Özellikle Temmuz ayının sonunda bazı bankalar bazı müşterilerine yeni kredi açarak orada kullanmadıkları büyüme sınırını bu dönemde kullanıyor olabiliyorlar. Ama tüketici kredilerine baktığımızda orada bir büyüme hızında gerileme var. %28,8'e düşmüş ki o da aslında uzun zamandır enflasyon üzerine gidiyordu. Arada küçük bir dönem altına inmesine rağmen uzun zamandır enflasyonun üzerinde gidiyordu. Orada da bir gerileme var. Onun sebebini birazdan bakacağız. Ben ikinci grafiğimi, dolar grafiğini burada alabilir miyim? Aslında buna biraz bağlayacağım. Evet, ticari kredilerde zayıf seyir var ama

0: Dolar cinsi ticari kredilerde aynı zayıf seyir yok. Orada rekor seviye görüyoruz. Geçtiğimiz aylarda bir miktar yavaşlama olmuştu. Özellikle büyüme sınırının daha da aşağı çekilmesiyle bankalarda yavaşlama olmuştu. Ancak Temmuz ayının son iki haftasında burada da bir canlanma var ve ticari kredi faizleri, yani ticari kredilerin döviz cinsi ticari kredi seviyesi 209 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı.
1: Peki şimdi gelelim alınan kredilerin ticari tarafta geri ne kadarının geri ödenmediğine yönelik bakalım şöyle bir durum nedir burada? Özellikle toplam ticari kredileri oranına bakalım. Takibe düşen ticari kredilerin oranı %2,3'e yükselmiş bulunmakta. Şimdi tabii ki de bu panik seviyesinde mi? Panik seviyesinde değil, 10 yıllık ortalamaya bakacak olursak %3 seviyesinde gerçekleşiyor. %3'ün altında seyir var ama son verilere göre bir yukarı yönlü hareket söz konusu. Yıllara göre biraz hatırlayalım. Şimdi 2014'ten günümüze kadarki olan süreci, 12 yıllık süreci kapsıyor. 2014-2018 yılları arasında %2,5-3 bandında bir oran vardı aslında takibe düşen ticari krediler. 2018 kur krizinin ardından bir miktar daha finansman maliyetleri ve ekonomik daralmalar sebebiyle geri ödeme durumları daha zayıfladığını gösterdi bize bu. Bunun sonucu olarak da oran hızla yükselmeye başladı ki o orana bakacak olursak 2020 yılında zirve yaptığını görüyoruz. 6,4 ile birlikte geri ödenmeyenlerin toplam kredilere oranı. Burada 2021 ve 24 dönemine bakacak olursak ekonomide bir toparlanma ve kredi yeniden yapılandırmaları ve güçlü nominal büyümeyle birlikte aslında yüksek enflasyonun da kredi stoğunu büyütmesiyle birlikte hızla oran gerilediğini gösterdi bize. Ve oran 1,4 ile birlikte 10 yıllık ortalamanın epey bir altında gerçekleşti. %3'ün altında gelen bir veri. 2025 ve 26 dönemine gelecek olursak bu dipten, tarihi dipten aslında yukarı yönlü bir ivmelenme söz konusu. Özellikle yüksek faiz ortamı nedeniyle birlikte şirketlerin finansman maliyetlerinin artması, bunun yanı sıra iç talepte yavaşlamanın birçok sektörde kendini net bir şekilde göstermesi ki burada hem iç hem dış talebi de yansıtabiliriz. Nakiti bozulan, nakit akışı bozulan firmaların aynı zamanda kredi geri ödemelerinde zorlaşan koşullar ve özellikle KOBİ'lerde tahsilat sürelerinin uzaması kredi kalitesinde olumsuz şekilde etkiledi. Ve hal böyle olunca aslında tüm bu bahsetmiş olduğum maddelerle birlikte, etkilerle birlikte 10 yıllık ortalamanın her ne kadar altında kalsa da 2,3 ile birlikte 1,4 seviyesinden yukarı yönlü bir ivmelenme söz konusu. Tabii şu anda dediğimiz gibi panik havası yok. Ortalamanın altında takibe düşen ticari krediler, ancak bu yükseliş eğilimi devam edecek mi? Asıl soru bu. Bundan dolayı da reel sektörde birçok aslında uyarılar, sinyaller de geliyor, mesajlar da geliyor. Atılacak adımlar da bu tarafa dikkat çekilecek diyebiliriz.
0: Evet, burada çok fazla bir artış yok ama Cevdet Akçay Merkez Bankası Başkanı şunu söylemişti. Şirketler bu parasal sıkılaşma döneminde iyi bir bufferla girdiler. Dolayısıyla etkilerini henüz hissetmedik, daha yeni hissetmeye başladık. Aslında o yükseliş o yeni hissetmeye başlanılan seviyeyi gösteriyor. Ticari kredi tarafında o kadar bir sıkıntı yok ama bireysel tarafta aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Bireysel tarafın konut ve taşıtı bir kenara bırakırsak orada hem hacimler çok düşük hem de zaten teminat oranları yüksek olduğu için takibi dönüşüm oranı o kadar yüksek değil. Ama bireysel tarafta, bireysel kredi kartlarında ve ihtiyaç kredilerinde gerçekten çok hızlı bir yükseliş var. Özellikle ihtiyaç kredilerinde 2017'den bu yana görmediğimiz seviyeleri görüyoruz. %6,1'lik bir takibe dönüşüm oranı var. Aslında işsizlik oranının %7,6 olduğu bir yerde bireysel ihtiyaç kredilerinde bu kadar yüksek bir takibe dönüşüm oranının gerçekleşmesi beklenmez. Ancak son dönemde özellikle reel gelirlerin düşüşü ve özellikle ödeme şartlarının sıkılaşmasıyla birlikte burada bankaları da yani tüketicileri zorlayacak bir oranın gerçekleştiğini görüyoruz ki zaten bireysel kredi kartı 5,3, o da çok yüksek. Hı hı.
1: Evet, yani bireysel tarafta da biraz orada sıkıntılı görünüm söz konusu. Aynen. Devam ediyor. Efendim, evet, kredi tarafını aktarmış olduk sizlere. Yine görüşeceğiz. Hoşça kalın şimdilik.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: 15'i gösteriyor. Focus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu haftanın son işlem gününe bakıldığında hafta boyunca sıra gelen birçok gelişme yaşandı. Başında içeride enflasyon rakamlarını aldık ve ihracat rakamlarını aldık. Enflasyon tarafına bakıldığında ise beklentilerin biraz daha altında gelmesi piyasalarda biraz daha rahatlamaya işaret etti. Haftanın geri kalan kısmında Avrupa tarafından PMI rakamları ve sanayi üretim rakamlarını aldık. PMI'ler beklenti üzeri gelerek biraz daha ekonomik aktivitenin toparlanmasına sebebiyet vermiş bulunmakta. Dışarı taraftan devam edersek Amerika'da ise bugün gözler tarım dışı istihdam rakamlarında olacak diyelim ve bugünün başlıklarına beraber bakalım dilerseniz. Evet, haftanın son işlem gününe bakıldığında ilk önce aslında üçlü bir anlaşma Cidde'de gerçekleşecek. Detaylarına baktığımızda anlaşmanın Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan'ın bugün üçlü ortak savunma anlaşması imzalayacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan günübirlik çalışma ziyareti için bu sabah Suudi Arabistan'a hareket etmiş bulunmaktaydı. Pakistan, ABD, İran savaşını sona erdirmek için arabuluculuk konumuna geçmişti ve bu tarafta Türkiye Gazze'deki ateşkesin sağlanması yönünde diplomatik alanda da aktif rol aydının altını çizmişti. Pakistan ve Suudi Arabistan 2025'te ortak bir savunma anlaşması imzalayacaklarını da duyurmuştu diyelim ve ikinci başlığımıza geçelim. Bu da Amerika tarafından bizi karşıladı. Amerika'dan polisilikon türevlerine tarife kararı geldi. ABD Başkanı Donald Trump kararından sonrasında açıklamalarda yarı iletkenlerde ve güneş panellerinde kullanılan ithal polisilikon türevlerine 4 Aralık'tan itibaren %15'lik bir gümrük vergisi uygulanacağı kararı ele alındı ve 120 gün sonra bu kararına yürürlüğe girebileceğinin altı çizildi. Çin tarafında sabah saati ihracat rakamları açıklandı ve beklentileri aşan rakamlarda bakıldığında ihracat Çin'de Temmuz'da yıllık %23,9 arttı. Beklenti %23 artış yönündeydi. Yani beklenti üzeri gelen bir rakamla Çin ihracatında karşı karşıya kaldık. Haziran'da ise bu rakam %27 idi. Beklenti üzeri geldi fakat bir önceki aya kıyasla biraz daha geri çekilmenin de olduğunu Çin ihracat rakamlarından görüyoruz. İthalatta 129,7'ye varan bir artış kaydedildi. Beklentinin de aslında biraz daha altında kaldığını gördük. Temmuz'da dış ticaret fazlası bu rakamlarla beraber 112,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracattaki bu hızlı artışın sebebi ise güçlü teknoloji performansından kaynaklı olduğunu da altı çizildi.

Haftanın son işlem gününde bir de piyasa fiyatlamalarına bakalım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi içeride %1'e varan bir primle gün içi fiyatlamasını sürdürmüştü ve sabah saati yatay pozitif açılışının ardından %1,1 primle beraber Borsa İstanbul'da 27 Temmuz tarihinden bu yana ilk kez 13.950 puan aşıldı. Şu an bu kârda bir geri çekilme yaşandığını izliyoruz. Burada %0,50'ye varan bir primle fiyatlanmasını sürdürüyor. 13.866 puandan işlem görüyor Borsa İstanbul tarafı. Dün iki tane bilanço karşılamış bulunmaktayız. Oyak Çimento beklenti üzeri net kar açıkladı. Eylül Demir Çelik de aynı şekilde burada 8,5 milyar lira net karla beklentinin de üzerine bir finansal açıkladığını duyurmuştu. Diğer taraftan bakıldığında aslında sektörel tarafta ise farklı bir ayrışma vardı. Banka tarafı ve sanayi tarafında yatay pozitif bir işlem hacmi varken mali tarafta yatay negatif bir işlem hacmi olduğunu gördük. Sabah saati açılışta turizm, hizmetler ve ulaştırma tarafında negatif bir seyir varken şu an turizmde %1'e varan bir priminde olduğunu fiyatlamalar nezdinde izliyoruz diyelim ve küresel para piyasalarına geçelim. Dolar endeksi 100 dolarında 100 seviyesinde altında fiyatlanmasını sürdürüyor. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif işlem hacmiyle devam ediyor.

0: Euro dolar çaprazı 1.15-21 seviyesinin işlem görüyor ki Bloomberg Newsweek Avrupa Direktörü Adam Linton'dan da bu pariteye dair bir açıklama geldi. Eğer Amerika'da sat trendi artarsa Euro lehine bir fayda sağlanabileceğini söyledi ve Linton Euro dolar paritesinde 100 günlük ortalama olan 1.15-69 aşılmasıyla beraber 1.16 seviyelerinde görülebileceğinin altını çizdi. Yen tarafına bakıldığında ise kazançların yarısı geri verildi. Pazartesi yani hafta başında ABD yen paritesinde Amerika'nın euro satıp yen almasıyla beraber paritede bir destek görüp 157 seviyesi aşılmıştı. Fakat şimdi burada kazançların yarısında geri çekildiğini gördük. Eski burada Japonya Maliye Bakanı da bu konuya dair açıklamalarda bulundu ve kısa süreli bir etkisinin bu müdahale tarafında olabileceğinin de altını çizmişti. Yen paritelerinde de şu an 158 seviyesini dolar yen tarafında görüyoruz diyelim ve Avrupa borsalarına göz gezdirelim. Avrupa tarafında bu sabah saati Almanya sanayi üretimi geldi. Haziran'da aylık %0,2, yıllık %0,1 geri çekilme yaşandı. Aylık artış yıllık tarafta hafif bir geri çekilme olduğunu gördük. Aylık tarafta otomotiv tarafının aslında desteğiyle beraber yukarı yönlü bir seyir olduğunu okuyoruz rakamlarda. Fransa'da işsizlik rakamları geldi. %8,1 ile 6 yılın zirvesine çıktı işsizlik rakamları. Avrupa endekslerinde rekor seviyeleri dün kapanışlarda görmüştük. Bu sabah saati ise şu an karışık bir seyir hakim. İtalya dışında tüm endeksler pozitif inmesini koruyor. Amerika vadelerde sabah negatif bir seyir vardı ve bilançoların da kuvvetli gelmesi biraz daha S&P ve Nasdaq tarafında primleri desteklemişti. Dow Jones tarafı vadelerde şu an negatif iken Nasdaq ve S&P 500 tarafında pozitif bir seyrin hakim olduğunu izliyoruz. Financial Times'ın haberine göre kaynaklara dayandırdığı haberde Heaven Wash'un enflasyon verilerinin yükselmesi ardından 50'de bir faiz artışına gidebileceği fiyatlanmaya başlamış bulunmaktadır. Diyelim. Bugün gözler Amerika'da tarım dışı istihdam verisinde olacaktı. Bloomberg anketine göre beklentiler bugün 85 binlik bir artış tarım dışı istihdam verisinde olması yönünde. Emtia tarafında ise altında bir yukarı yönlü yükselişin desteklendiğini izliyoruz. Çünkü Washington Post'un sabah bir haberi vardı. ABD Başkanı Trump mühimmat stoklarının tükendiğini gerekçe göstererek Savunma Bakanı Hassett'a tepki gösterdi. Bu haber akışı sonrası burada petrolde yukarı yönlü, altında yukarı yönlü bir seyir vardı. Ve İran'a karşı planları sınırlayan bir haber akışı olacağı için de burada savaşın seyrini değiştirebilecek bir adım olarak da okunmuş bulunmakta. ABD ve İsrail gemilerinin geçişlerini engellemek amaçlı İran'ın da adım atabileceği haber akışı da şu an fiyatlamalarda emtialara yansımış durumda. Spot piyasada ons altın 4200 dolar seviyesinde %1,32'ye varan bir primle fiyatlanıyor. Ons gümüş 64 dolarda %4'e varan yukarı yönlü bir seyir var ve Bitcoin tarafında 64 bin dolarlık yatay bir seyrin olduğunu, işlem hacminden geçtiğini gördük. Brent petrolde 83 dolar seviyesinde bir fiyatlanma hakimken Amerikan tipi ham petrolde 77 dolar seviyelerini bu sabah saatlerinde görüyoruz. Ve şimdi Focus'ta kısa bir reklam diyoruz.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Sanayi performansını konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Q-Lux Ideas Genel Müdürü ve Züccaciyeler Derneği Başkanı Burak Önder bizlerle. Burak Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi Burak Bey, bu hafta başında çok yoğun bir veri akışı aldık. İhracat rakamları geldi, enflasyon rakamları geldi. Fakat ihracatta burada %2,9'a varan Temmuz'da bir artış olduğunu gördük. Ve ihracatımız 25,6 milyar dolara kadar çıktı. Ve birçok Temmuz ayının da aslında rekorunu kırdığında Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklamış bulunmakta toplantı sırasında. Yıllıklandırılmış ihracatta ise 278,6 milyar dolara ulaştığımızı görüyoruz. Peki jeopolitik gerilimler, yükselen enerji fiyatları, navlun ve sigorta maliyetleri göz önüne alındığında peki ihracatçıya dair nasıl bir tablo sunuyor? Ağustos'ta siz bu yükselişin devamını öngörüyor musunuz? Şu an sahada nasıl bir performans var?
1: Şöyle dediğiniz gibi izleyenleri öncelikle çok rakamlarla boğmayayım ama hem aylık hem 7 aylık hem de 12 aylık performansımıza baktığınız zaman ihracatımızın artıda olduğunu görüyoruz. Kuzeyimizde, güneyimizde, doğumuzdaki savaşlara rağmen, yine küreselde yaşanan birçok probleme rağmen, yine içeride yaşadığımız sorunlara rağmen ihracatımızın pozitif vermesi bence sevindirici bir haber. Alt kırılımlara baktığımız zaman öncelikle şunu söyleyeyim, birkaç alt kırılımdan da bahsetmek gerekir. İhracatımızın gerilediği tek bölge Yakın Doğu ve Orta Doğu bölgesi. İhracatımızın ortalamanın üzerinde arttığı bölgede özellikle Kuzey Afrika ve Afrika bölgesinde de artışları görüyoruz. En büyük düşüş bu bölgede Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaklaşık %75'lik bir düşüşü görüyoruz. Ama o bölgede sevindirici olan husus Suudi Arabistan, Lübnan, Ürdün ve Suriye'de ihracat performansımız fena gitmiyor, pozitifteyiz. Yine diğer bir savaş bölgesine baktığımız zaman Rusya'da %16'lık, Ukrayna'da %75'lik büyümeyi görüyoruz. Tabii izleyenler şunu sorabilirler, ihracat artıyor ama neden ihracatçı ve üreticiler devamlı şikayet halinde? Tabii bir tikelle tümele varmak çok doğru bir şey olmuyor. Sadece ihracat verisine bakarsak bu bizi yanıltabilir. Kapasite kullanım oranları 11 ayın en düşük seviyesinde. Evet. Yine PMI endekslerimiz 28 aydır eşik değer 50'nin altında seyrediyor. Bunlarla beraber baktığımız zaman işlerin çok iyi gittiğini söyleyemeyiz. İhracattaki artışı da en temel iki şeye bağlayabiliriz. Bunlardan bir tanesi ihracattaki artış sektörler içinde böyle homojen bir dağılım yok. Belirli sektörlerin katalizör etkisi yaptığını görüyoruz. Mesela savunma sanayisi, mesela otomotiv, kimya, elektrik, elektronik bu ay yaş meyve ki bu ay açıklanan rakamlarda mesela otomotiv ve kimya sektörlerinin biraz daha gerilediğini gördük. Beklenti ihracatın arttığı dönemlerde ihracat artışının homojen olarak yayılmasıydı. İkinci önemli husus, ihracatçılar ve sanayiciler çok iyi bilirler ki müşteri, yeni müşteri kazanmanın maliyeti ağırdır. Ama daha ağır maliyet olan bir şey vardır. Kaybettiğiniz müşteriyi tekrar kazanmak çok daha ağır maliyettir. Bu yüzden ihracatçılar bu dönemde müşteri kaybına göz yummazlar. Karlılıkları başa baş gelse dahi, hatta skandalize etmek pahasına söylüyorum, negatif verseler dahi karlılıklarında ihracata devam ederler. İhracattaki artış güzel bu dönemde ama dediğim gibi bunu işler iyi anlamında yorumlarsak burada bir hataya düşmüş olabiliriz.
0: Şimdi ihracatta rakamlardaki alt detaylarda Suudi Arabistan'da bir geri çekilme olduğunu gördük. Peki bu geri çekilmeyi neye bağlamak lazım ve bu geri çekilme aslında bir pazar kaybı olduğunda maliyetle bize karşılık verebilir söyleminiz vardı. Bu geri çekilmeyi nasıl geri kazanabiliriz? Bize maliyeti ne yönde olacak?
1: Aslında Suudi Arabistan'la biz geçtiğimiz yıllardaki siyasi gerilimden dolayı ihracatımız ciddi oranda düşmüştü. Hatta bu Türk ürünlerinin yasaklanmasına kadar gelmişti. Son ayda ve ilk 7 ay performansına baktığımız zaman Suudi Arabistan pozitif veriyor. Yani ihracatımızı arttırdık. Ama hala o kriz öncesi döneme gelemedik. Neden? Çünkü bir pazarı kaybettiğiniz zaman oradaki tüccarlar, ithalatçıların alışkanlıkları değişiyor. Özellikle Asya'ya, özellikle Çin'e doğru yöneliyorlar ve onu tekrar kazanmak sanılanın aksine çok kolay bir şey olmuyor. Türkiye ihracatçısı ama bir şekilde yine bütün bu zorluklara rağmen o bölgede ihracatın arttırması bence her anlamıyla pozitif bir süreç.
0: Peki yıl sonu hedeflerine bir revizyon bu rakamlardan sonra öngörüyor musunuz? Çünkü Suudi Arabistan'da bir kayıp var, İran'da bir artış var demiştik. Bu değişimlerle beraber revizyona dair bir öngörü var mı? Şöyle, sizin sektörünüz özelinde konuşuyoruz.
1: Evet, ben bizim sektör özelinde de konuşabilirim. Herhalde Türkiye açısından da bakabiliriz. Bu zamanı belirleyen en önemli kavramlardan bir tanesi belirsizlik diyebiliriz. Bir tahminde bulunmak çok zor. O yüzden bir forecast, öngörü yerine öngörüyle, navkesle yolumuza devam ediyoruz.
0: Bu dönemin yapacağımız öngörülememezlik
1: evet,
0: oldu.
1: Yani yapacağımız her yorumda biraz prematüre bir yorum oluyor ama şu sürece bağlı. Yani önümüzde birçok fay hattı var, kırılganlık var. Bunlardan bir tanesi işte ABD-İran savaşı, Orta Doğu'daki gerilimler ve bunun enerji ve lojistik fiyatlarına, maliyetlerine etkisi ne olacak? Rusya-Ukrayna savaşı nasıl bir hal alacak? Dünyada birçok ülkede faiz arttırımı gündemde. Faiz arttırımının tüketime etkisi ne olacak? Onların hepsi bence ya da Çin'in bu süreçteki agresif tutumu ne olacak? Bunların hepsi önümüzdeki dönemi belirleyen süreçler olacaktır. Ama hani kendi bulunduğum yerden, küçük penceremden yorumlayacak olursam şunu söylüyorum. Ben bundan daha zor şartlar ne olabilir? Aklıma çok bir şey gelmiyor. Herhalde en zor şartları yaşıyoruz diyebilirim.
0: İthalat tarafını da konuşalım. İthalatta %5,2'ye varan bir artış var ve 33 milyar doları aştığını gördük Temmuz ayı rakamları özelinde konuştuğumuzda. Tüketici mantığı ithalatında bir artış vardı. Peki sınav finansal koşullara rağmen iş talebin ve ithal edilen ürünlere dair bir talebin artmasını nasıl okumak lazım? Önümüzdeki aylarda bu talebin devamını siz iç piyasada öngörüyor musunuz? Ve ithalatçı olma kavramı birçok sektörde artık çokça konuşulmaya başlandı. Bu tarafta sizin sektörünüzde nasıl bir bilanço var şu an?
1: İthalat rakamları bence ihracat rakamları kadar önemli veriler. Buna da böyle derinlemesine ve genişlemesine bakmak gerekiyor. İzleyenlerin bizi daha iyi anlayabilmesi için biz ithalatı 3 kaleme ayırırız. Bunlardan bir tanesi ara malı, yani ham madde olarak özetleyeyim. İkincisi yatırım malı ithalatı. Bunlar bir ürünü üretirken kullandığınız makine, teçhizat, robotlar, bunlar yatırım malı ithalatı, bir de tüketim malı ithalatı vardır. Normalde Türkiye'de yatırım malı ithalatı her zaman tüketim malı ithalatını geçmiştir. Lakin 2023 yılında ilk kez tüketim malı ithalatı yatırım malı ithalatını geçti. Yani aslında arzu olan nedir bir ekonomide? Üretkenliğin artması, tüketim malı ithalatının da görece azalmasıdır. Evet. Ama bizde 2023 yılında bu tam tersi olarak oluştu.
0: O da seyre devam etti galiba.
1: Evet. Hatta 2025 yılında bu aradaki fark 5 milyar doları aştı. Bu sene sevindirici olan şey ne? Bu sene hala tüketim malı ithalatımız yatırım malı ithalatımızdan daha fazla. Lakin ilk 7 ayda tüketim malı ithalatımız devamlı negatif veriyor. Bir fark ilk 7 ay sonucunda 1 milyar dolara kadar düştü. Bu da muhtemelen uygulanan ekonomik programın hani bir tezahürü olarak bence pozitif yansıması olarak görebiliriz. Çok doğru bir şey söylediniz. Ben de piyasada gördüğümü sandığım şeylerden bir tanesi. İnsanlar üretimden çekilerek biraz daha ithalata meylettiği bir dönem. Şu anda üretmek zor. Birçok noktada zor. Finansman erişim, küresel rekabetçilik, Türkiye'de iç piyasada uygulanan uzun vadeli paranın dönüş hızı, birçok sorunla üreticiler karşı karşıya ki sizin konuklarınız bunlardan devamlı bahsettiği için çok detaylandırmayayım. O yüzden ithalat görece, üretime göre çok daha rahat bir süreç. Ama tabii bu sosyolojik bir ülkenin geleceği açısından da riskli bir durum. Bugün dünyaya baktığınız zaman dünyada hem gelişmiş ülkeler hem gelişmekte olan ülkeler hem tarımda hem sanayisinde kırılganlıklarını ve bağımlılıklarını azaltmak için çok farklı politikalar izliyorlar. Bakın en son yapılan Münih Güvenlik Konferansı'nda sanayi artık sadece ekonomik bir unsur değil, stratejik bir unsur haline geldi diyor. Yani şu an Avrupa'da endüstri zirveleri, sanayi hızlandırma yasaları birçok şey konuşulduğu bir dönemde Türkiye'nin enflasyonu indirme uğruna üretim kaslarını zayıflatmaması gerekiyor. Tabii ki enflasyonla mücadele programını destekliyoruz. Hükümetimizin bu anlamda yanındayız. Ama üretimin ve bu yönüyle ihracatçının buradan pozitif şekilde ayrışması gerektiğini düşünüyoruz. Dün Erdal Başkanımız, geçen hafta İstanbul Sanayisi Başkanımızın bir açıklaması vardı. Ben de ona el yükseltmek isterim. Tabii ki enflasyonist bir dönemde tüketici kredilerin azalması, azaltılması rasyoneldir. Ama biz kredilere toptancı bir bakış açısıyla bakamayız. Bugün sanayiyi korumak, ülkenin gerçekten yarınını, istihdamını, ekonomisini korumak anlamına geliyor. Hiçbir ülke yok ki sanayisini geliştiremeden gelişmiş ülkeler seviyesine çıksın. Bu yönüyle baktığınız zaman bu dönemde sanayicinin, çünkü 3 yıldır uygulanan, 3 yılı geçen süredir uygulanan bir enflasyonla mücadele programı var ki siz söyleyin, zor bir şey olduğunu da görüyoruz. Toplumun bütün kesimlerinin bedel ödemesi gerektiğini de görüyoruz. Ama ülkemizin geleceği için sanayiciyi bir şekilde bu dönemde desteklemenin de önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Çok kısa bir vaktimiz kaldı. Enflasyon rakamlarını pazartesi günü aldık. Beklentilerin biraz altında fakat aylıkta dikkat çeken bir yükselişin de olduğunu izledik rakamlar nezdinde konuştuğumuzda. Peki bu süreçte sanayici rakamları nasıl karşıladı ve maliyet artışları ilk 7 ayda ne kadar oldu? Müşteriye ne kadarını yansıtabildiniz?
1: Şöyle zaman etkin kullanmak için üfe %1.52 geldi. Evet. Ama imalat sanayi üretici enflasyonu %1.06'ya geldi. Hı hı. Tek bir veri söyleyeyim size. Enerjinin enflasyondaki payı bu ay %4.83 sert bir artışla karşılaştık. Ve bu dönemde sanayicinin normal olarak üfede yer almayan finansman giderleri ve işçilik maliyetlerindeki görece artışlardı. Bunların hiçbirisini fiyatlarına yansıtamadı. Yansıtamaz. Neden? Çünkü halihazırdaki fiyatlarıyla iç pazarda ürün satamayan üreticiler, zorlanan üreticiler fiyat artışlarıyla ürün satması inanılmaz zor bir süreç. O yüzden şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üretim sektörü karlılıklarını minimize etme pahasına fiyat geçişlerini kolay yapamıyor.
0: Peki Burak Önder, çok teşekkürler. Ben değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim.
1: Sağ olun.
0: Değerli izleyenler, Fokus'u noktalıyoruz. Risk yönetimi programıyla aranın ardından tekrardan karşınızda olacağız. Bir yere ayrılmayın.

0: Bloomberg TT Radyo. Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Her cuma olduğu gibi risk yönetimi programıyla karşınızdayız değerli izleyenler ve bize değerli bir konuğumuz stüdyomuzda eşlik ediyor. Blacksea Advisory kurucu ortağı Eren Kuru bizlerle. Eren Bey merhabalar, yayınımıza hoş
2: Merhaba,
1: geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Şimdi Eren Bey, tabii uzun zamandır ABD-İran savaşının piyasalara etkisini konuştuk. Fakat son iki aydır da biraz daha tahvil tarafında fiyatlamaların performansa daha yukarı yönlü gittiğini izliyoruz. Çünkü hisse senetleri, borsalar ve aslında diğer varlıklar tarafında ABD-İran savaşı daha yatay montanla fiyatlanırken tahvil faizlerinde riskin daha çok fiyatlandığı bir ortamla karşı karşıya kalmıştık. Son zamanda CDS tarafında, yani kredi risk birimi tarafına bakıldığında şu an Türkiye'de yatay bir seyir olduğunu gördük. Peki Temmuz ayı boyunca nasıl bir performansımız vardı ve gelişmekte olan ülkelerle beraber kıyaslarsak hangi performansta ayı kapatmış ve Ağustos'a başlamış bulmaktayız siz?
2: Aslında çok güzel özetlediniz bu tahvil ve risk tarafını. Risk birimi tarafına bakıldığı zaman hani biz yani yurt dışı ile birlikte paralel hareket ettik diyebiliriz. Hani bizim risk primimizde kabaca 245 bas puana kadar yükselmişti bu süreç içerisinde. Ama anlaşma ile birlikte tekrardan aşağı doğru kaydık. Burada da şu an yanlış hatırlamıyorsam 227 bas puanla işlem görüyor risk primi.
1: Evet, şu an 227
2: primi.
1: Bas puan.
2: Bu anlaşmanın sağlanması ile birlikte de küçük küçük artık yani 220'de biz çıpalanmıştık belli bir süre geçtiğimiz aylarda. Oraya doğru bir daralma, sonra yılın tamamında da ise yani 220'nin bir miktar daha altı, sonra son çeyrekte de 200 ve çevresinde bir fiyatlama bekliyoruz diyebiliriz. Hani burada bizim karşımıza çıkan soru hep hani Türkiye diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte paralel hareket etti mi etmedi mi? Sizin diğer sorunuza cevabı.
1: Evet.
2: Aslında paralel hareket ettik diyebiliriz. Yani tamamına bakıldığı zaman genelde biraz mantıksız olacak ama biraz Asya tarafıyla biraz paralel hareket ettik diyebiliriz negatif performansta. Ama 3 aşağı 5 yukarı bakıldığı zaman yurt içi siyaset gelişmeleri de oldu. Diğer taraftan ABD-İran anlaşmasının biliyorsunuz bir bozuluyor, bir tekrar onarılıyor, bozuluyor, onarılıyor derken.
1: Trump 40 kez savaş bitti demişti ama herhalde bir 41. geliyor.
2: 41. geliyor dediğiniz gibi. Şimdi bunları hepsini çerçeve düşündüğümüz zaman hani risk priminin dalgalanması oldukça makul. Yurt içi siyasi gelişmelere geldiğimiz zaman hani etki etti mi, eskiye göre fazla etki etmedi diyebiliriz.
1: Evet.
2: Yani çok uzattım burayı. Kabaca özetlersem hani İYAM tarafıyla birlikte para hareket ettik ve İYAM tarafıyla para hareket etmeye devam edecek, edeceğiz diyebilirim size.
1: Tabii burada terminaldeki grafiğimize bakıldığında Çek Cumhuriyeti, Malezya, Peru, Brezilya gibi tarafların daha pozitif ayrıştı. Diğer tarafta ise diğer gelişmekte olan ülkelerde daha negatif bir ayrışmanın da olduğu, bizim de biraz daha o tarafta olduğumuzu görüyoruz tabii ki. Evet. Ve CDS tarafında biz 23 Temmuz'da yukarı yönlü bir peak görmüştük. Ondan sonra yavaş yavaş aşağı doğru inen bir eğilimimizin de olduğunu gördük. Tabii küresel cepheyi konuşmaya devam edersek dolar bazında ihraçların da aslında hacimlerine bir normalleşmeye doğru gidişatın da olabileceği öngörüsü vardı. Şu an burada bir normalleşmeyle karşı karşıya kaldık mı peki?
2: Orada hani yıla şöyle başlamıştık aslında. Hani kabaca bir 300 milyar dolarlık bir yan tarafında dolar bazında ihraçlar vardı. Genelde de buradaki ihraçların büyük çoğunu finansal tarafta yer alıyordu. Finansal kurumlar, bankalar, leasing, factoring gibi şirketler yer alıyordu. İkinci sırada da devletler geliyordu. Şimdi bu Şubat ayının sonlanmasıyla birlikte biliyorsunuz ki ABD İran patlak verdi. Ve sonra biliyorsunuz ki işte savunma ve altyapı tarafındaki harcamalar ve borçlanmalar ortaya çıktı. Şimdi bunlar aktif olduğu için borçlanma piyasası yukarı geldi. Hacimler de arttı. Ama diğer sektörler daraldığı için hacimsel olarak finansal kurumlar ikinci tarafa yer aldı. Yerini birinci tarafta devletler yer aldı. Şimdi buradaki anlaşmayla birlikte son 2-3 ayda hacim daraldı. Yani 3'te 1 tarafına kadar bir küçülme gerçekleşti. Devletler tarafında ise yani hükümetlerin yani ihraç ettiği bonolar tarafında ise hacimler bir miktar daha genişledi diyebiliriz. Ama ilerleyen dönemlerde bu anlaşmayla birlikte hacimler bir miktar daha yükselecektir. Ama bu hacimlerin yükselmesi tabii ki de finansal kurumlar tarafında aktif olacaktır. Hemen arkasından zaten altyapı ve enerji ve diğer sektörler yer alacak, sağlık gibi. Ama ilerleyen dönemlerde ise hacimin artıp artmaması anlaşmaya bağlı. Ve diğer risk unsuru da tabii şu. Hani konuşuyorduk size bir yayın öncesinde işte Fed faiz arttıracak mı?
1: Evet.
2: ECB tarafında hani hala artış olasılığı var swap tarafında.

0: Şimdi bunları yan yana getirdiğim zaman maliyetten ötürü bir, diğer taraftan da hani ABD, İran sizin dediğiniz hani 41. mi olacak
1: Olacak.
0: gibi soru işaretleri yan yana koyduğumuz zaman hacim şu an bir flat olarak gidebilir. Yani kabaca hacim %120 milyar dolar arası gidip ya da daralabilir diye söyleyebilirim. O çerçevede büyük ihtimalle hacimler olur.
1: O zaman biraz senaryoları konuşalım sizinle. Çünkü tabii bu hafta bakıldığında Amerika tarafında gözler istihdam rakamlarına odaklanmıştı. Ve aslında Washington Post, Financial Times gibi birçok haber sitesinde ise kaynaklara dayandırılan haberlerde Fed Başkanı Kevin Warsh'un toplantı sayılarını azaltabileceği, Başkan Trump'la uzun süre telefon görüşmeleri yaptığı ve bu görüşmelerde ABD-İran teknoloji dışında faiz indirim sürecini de konuştuğunun altı çizildi. Bu da piyasalara biraz daha risk iştahını aşağı doğru seyrettirmiş bulunmaktaydı. Kevin Warsh'un bu söylemleri, kaynaklara dayandırılan bu haberleri de ele aldığımızda tabii ki burada Eylül'e dair, yani 16 Eylül'deki Fed toplantısına dair de artışların yukarı yönlü tahminlerde arttığını gördük. Şu an 150'lere varan burada vadeli piyasaya bakıldığında faiz artışı fiyatlanmasının olduğunu izliyoruz oransal bazda konuştuğumuzda. Peki sizce bugün gelecek tarımcı istihdam verisiyle beraber nasıl bir Fed politikası göreceğiz? Çünkü Fed'in istihdam tarafına baktığına, çekirdek PC, kişisel tüketim harcamaları ve burada aslında enflasyon rakamlarını baktığını da çok kez konuşurduk. İstihdam tarafında geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz ay diye düzelteyim, 57 binlik artışla beklentinin kat be kat altında gelen bir soğuma rakam vardı. Şimdi ise Bloomberg anketine göre 85 binlik bir artış beklentiler dahilinde. Bunun da altında gelmesiyle nasıl bir Fed politikası ve fiyatlama bekliyorsunuz?
0: Burada şöyle bekliyorum, hani ikiye ayıracak olursak, swap tarafıyla başlamak isterim. Swap tarafına fiyatlama biliyorsunuz ki hani bir artış fiyatlaması vardı. Hani ilk başta quarter point olarak başladı bir ay önce. Ve şu an Warsh'un açıklamaları birlikte fiyatlama tarafında bir miktar daha yukarı doğru genişleme gördük sizin dediğiniz gibi. Şimdi Warsh tarafına dönecek olursak ve Fed üyelerinin açıklamalarına bakacak olursak genelde enflasyon tarafında bir bozulma olduğu zaman Fed tekrardan aktif olmaya başlayacaktır Şahin tonuna. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman Warsh'ta hani biliyorsunuz Trump gelmeden önce bir miktar daha güvercin açıklamalar,
1: evet,
0: güvercin beklentisi daha fazla vardı ama biliyorsunuz ki ABD İran tarafında Brent petrolün yukarı doğru genişlemesi, maliyetleri yukarı doğru çekmesi hem Avrupa hem Amerika'yı bir miktar daha...
1: Borçluluğun daha katı kalması da buna etkilendi.
0: Doğru, %100. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman sizin de dediğiniz gibi bir miktar daha şahinleşmeye gidiyor, gitmeye ve fiyatlanmaya başladı diyebiliriz. Ben hani Şahin tarafında açıklama gelirse pek şaşıracağımı düşünmüyorum. Hani fiyatlama tarafına bakıldığı zaman ise hani swap tarafında bu tarım dışı istihdamla birlikte bir miktar daha genişleme bekliyoruz diyebilirim. Yani özetler isem yani mevcut koşullarda bir miktar daha şahinleşme ön planda olacaktır diye düşünebiliriz.
1: O zaman Eurobond'ları bu eksende konuşmaya devam edelim. Geçtiğimiz ay Eurobond verim eğrisi fiyatlamasında nasıl bir seyir vardı ve risk birimi genişlemesiyle beraber hazine kıymetlerinde tekrardan bir fırsat ortamı yaratıldı mı, sektörler bazda nasıl bir ayrışma yaşandı?
0: Eurobond tarafında aslında hani verim eğrisi bazında bakıldığı zaman, hazine verim eğrisine bakıldığı zaman hani kısa orta taraf oldukça minör hareket oldu yukarı doğru ama en uzak tarafta yani 8 ile 20 yıllık bantta bir miktar daha yukarı doğru genişledi diyebiliriz. Yani buradaki genişleme aslında hani risk primi bazında oldu, yani bir katastrofik bir fiyatlama olmadı diyebiliriz. Hani 8 yılda bundan işte Temmuz ayının ortasında 245 bas puanı gördüğümüz zaman Eurobond verim eğrisinin 8 yıllık tenörlü kıymeti %7'nin üzerine gelmişti. 10 yıllık tenörlü kıymet de %7,5'a doğru yanaşmıştı. Şimdi bunları böyle yan yana koyduğum zaman bundan 3 ay önce, 4 ay önce geldiğim zaman aslında bir miktar daha hani Eurobond yatırımcısı için bir fırsat doğdu diyebiliriz. Çok küçük minörde olsa bile. Kısa ve orta taraf pahalı kalmaya devam etti ama uzak tarafta bir miktar daha alım fırsatı oldu diyebiliriz. Şimdi özel sektör ve diğer hani bankalar tarafına bakıldığı zaman özel sektörde karşımıza hani elektrik dağıtım şirketleri olsun, yenilenebilir enerji şirketleri olsun, hemen arkasından bankaların sermaye cinsi Eurobondlar olsun, onlar daha da ön plana çıktı. Ben demin söylediğim gibi işte bir Eurobond yatırımcısı isem, hani şu an hazine kıymetlerini bir miktar riski azaltıp bir miktar da özel sektör ve bankalar tarafına bir miktar da alokeyi kaydırabilirim diye söyleyebilirim. Yani risk biraz da o tarafta olabilir.
1: O zaman burada risk tarafını konuşurken bir de senaryolarda bir barış olursa nasıl bir fiyatlama olur diye de konuşmakta fayda var diyelim. Süremizin de çok az bir vakti kaldı diyelim. Bu tarafta sizce ABD-İran savaşının artık böyle 24 Eylül Trump-Xi görüşmesine kadarki süreçte biraz daha barışa doğru evrilmesi, ardından Temmuz ayından sonraki fiyatlamalara bakıldığında nasıl bir performans öngörürsünüz? Ve tabii ABD-İran tarafında bu sabah saat daha yüksek montanlı karşılıklı söylemlerin yükseldiği ve bir tarafta Hürmüz'ün tekrar kapanabileceği açıklaması, diğer tarafta Amerika'nın mühimmat stoklarının biraz eridiğine dair açıklamalarla beraber İran'ın elinin kuvvetlendiği bir ortama uyanmıştık. Peki bu ortamın daha barışa doğru gitmesiyle beraber Eurobond'da, tahvil ihraçlarında ve burada küresel tahvil faizlerine nasıl bir ortam öngörüyorsunuz?
0: Direkt pozitif fiyatlama olur büyük ihtimal. Risk priminde de 220'nin aşağısına doğru bir fiyatlama bekliyoruz diyebiliriz. Yani fiyatlama o tarafa doğru gerçekleşir. Yani kabaca bir 10 bas puan kadar bir fiyatlama oluştuğu zaman Eurobond verimlisi de kabaca 10 bas puan kadar, 10-15 bas puan kadar aşağı doğru kayabilir diye söyleyebilirim. Ama bu fiyatlama tabii hani kısa vadeli bir 3 yıl, 5, 8 yıl arasındaki vadelerdeki şiddetiyle uzak vadelerdeki şiddeti aynı olmaz. O yüzden hani verim arasının uzak tarafı daha fazla, hazine Eurobond'un uzak tarafı daha fazla pozitif ayrışır. Özel sektörde de demin söylediğim gibi hani 3 yıl 5 yıllık tenörlü kıymetlerde, işte demin söylediğim sektörlerde bir miktar daha minor hareket olur ama bankaların ve bankaları sermaye cinsi ihraçlarında daha fazla pozitif etki görebiliriz diye söyleyebilirim.
1: Son olarak da dün aslında Amerika'daki tahvil faizlerine yukarı yönlü 3 ve 2 bas puanlık ayrışmalarda bir artış olduğunu görmüştük. Şu an 2 yıllık 4.23, 5 yıllık 4.38, 10 yıllık 4.66 ve 30 yıllık hala 5'in üzerinde kalmaya devam eden seyirde 5.25 seviyesinde fiyatlanıyor. Peki sizce bu yüksek fiyatlamalar artık bizim yeni normal mi olacak? Bir barış olsa bile bu fiyatlamaları görecek miyiz?
0: Şöyle hemen söylemek gerekirse, yani ben bu faiz fiyatlarının hala yani Fed'in işte bu akşamki tarım dışı istihdam olsun, diğer Fed Warsh'un tarafındaki açıklamalar birlikte olsun, bu seviyelerde bir miktar daha kalacağımızı düşünüyorum. Çünkü hani faiz tarafındaki fiyatlamalar tam olarak hani oturmuş değil. Hala bir hani barışın devamlılığı evet, konusu, işte Brent petrol yıl sonuna kadar nasıl fiyatlanacak konusu ve yan yana koyduğum zaman hani bir miktar daha yukarıda kalmaya devam edecektir diye söyleyebilirim. Bir de demin de eklemek yapmak gerekirse hani swap tarafında hala bir rate hike fiyatlaması var. Böyle hepsini yan yana koyduğum zaman yani bu fiyatlar artık yeni normal ve bir miktar daha yukarı doğru genişleme bekleyebiliriz diye söyleyebilirim.
1: Peki, gelişmelere bakacağız diyelim. Black Sea Advisory kurucu Ortağı Eren Kuru, çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim.
0: Teşekkürler.
1: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz ve herkese iyi hafta sonları dileyelim.
2: Bloomberg HT Radyo İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Reklam.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Reklam. Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
0: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Ve efendim her cuma olduğu gibi bu cuma da Gelecek Enerji programı ile birlikteyiz. Bülent Kaya ile yürüttüğümüz bu programda ise elektrikli araçları konu ediniyoruz ve oldukça önemli, böyle merak edilen konuları masaya yatıracağız. Değerli konuğumuz E-Mobility Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakup Aydilek bizlerle birlikte. Bülent, sonunda böyle gerçekten tartışmalı olabilecek bir programın zamanı geldi diye düşünüyorum. Çünkü, o kadar uzun zamandır elektrikli araçları konuşuyorduk ki Yakup Bey.
1: Çünkü elektrikli araçlar artık Türkiye'de caddelerde, sokaklarda çok daha fazla görülmeye başlandı. Şarj hizmetleri çok önemli ve bu anlamda yenilikler var, rekabet artıyor ama sorunlar da oluşmaya başladı. Konuşacağımız çok konu var. Bazı çok kıymetli isimler de mesela elektrikli araç almak istiyorlar ama sonra belli kaygılarla vazgeçiyorlar. Onlar neden vazgeçiyorlar, ne gibi kaygılar var, neden elektrikli araçlar alınmalı, bunları da konuşmamızda fayda var.
0: Bu laf bana geldi Yakup Bey. Uzun zamandır bir tartışma konusuydu. Bayağı böyle fikir birliği yaptık. Ben tam elektrikli araç alacaktım ki sonra içten yanmalı motorlu tarafı tercih ettim ama pişman mıyım?
1: Pişman mısınız?
0: Şu anlık değil.
1: Benzin ve motorin fiyatlarına bakınca evet, içten yanıyor insan bazen.
2: Evet. Olsun, teşekkür ediyoruz.
0: Şimdi Yakup Bey hoş geldiniz ve hemen hoş şöyle buldum. Bir konumuza dönelim. Merak edilen soruyla başlayalım. Öncelikle yollarda artık çok daha fazla elektrikli araçları görür olduk. Yani algıda seçicilik mi bilmiyorum ama ben gerçekten sayısının çok çok fazlalaştığını takip ediyorum. Vatandaşların ilgisi bu anlamda elektrikli araçlara artıyor. Şimdi sektörün biraz fotoğrafınızı çekmek istersek ne dersiniz? Elektrikli araç sayıları, piyasa büyüklüğü nereden nereye geldi?
2: Tabii hemen hızlıca başlayayım ben. Sektör gerçekten ben 1,5 senedir... yoğun olarak sektörde çalışıyorum. Çok hızlı büyümeyi gördüm. Çok farklı sektörlerde geçmişte çalışma deneyimim oldu. Bir hızlıca böyle birazcık istatistiklere girmek gerekirse Haziran sonu itibariyle Türkiye'deki elektrikli araç sayısı 450 bini geçmiş durumda. Aynı dönemin geçen senesine baktığımızda bir yıl önce bu sayı 268 bin seviyesindeydi. Dolayısıyla %70'lik bir elektrikli araç pazarında büyüme görüyoruz. 2026'nın ilk yarısına baktığımızda 82 bin adet elektrikli araç satılmış ve satılan toplam araçlardaki elektrikli aracın payı %19 seviyelerinde. Yani neredeyse satılan her 5 araçtan bir tanesi elektrikli. Bu Türkiye'de hani talebi oluşturan taraf. Peki arz tarafında ne var? Arz tarafında da aslında bu araçlara hizmet veren istasyonlar var, soketler var. Yani bizim bağımsız şarj noktası dediğimiz soketler var. Soketler tarafında da yine Haziran sonu itibariyle 46 bini geçmiş durumdayız. Bu 46 binlik soketin kırılımına baktığımızda bunun 26 bini AC dediğimiz yavaş şarj istasyonlarından, 20 bini de DC dediğimiz istasyonlardan, hızlı şarj istasyonlarından oluşuyor ve her geçen gün DC'nin payı aslında toplam paydaki ağırlığını artırmaya devam ediyor. Aslında hem büyüyoruz hem hızlanıyoruz şebeke olarak. Bu Türkiye resmi. Globale birazcık göz atmak gerekirse globalde de aslında çok hızlı bir büyüme var. 2025 yıl sonu itibariyle dünya genelinde 23 milyon adet elektrikli araç satıldı. Bu araçlardan 13 milyonu Çin'de satıldı. Çin liderliği almış durumda ve Çin'de satılan toplam araçların %55'i elektrikli 2025 yılında.
0: Ciddi bir oran.
2: Çok ciddi bir oran. Çin'i Avrupa pazarı takip ediyor. 2025 yılında Avrupa'da da 4.2 milyon adet elektrikli araç satıldı. Oradaki penetrasyon oranı da %28 seviyelerinde. Biz de biraz önce bahsettiğim gibi neredeyse %20 seviyelerindeyiz. Çok hızlı büyüyen pazarlardan bir tanesi. Dolayısıyla hem talebi oluşturan elektrikli araç sayısı hem de arz dediğimiz istasyonlar, hizmet veren soketler hızla hem lokalde Türkiye'de hem de global ölçekte hızla büyümeye devam ediyor.
1: Açıkçası Pelin Hocam'a tabii elbette şaka yapıyoruz. İnsanlar araç alırken belli tercihleri, belli kaygıları, belli yaklaşımları oluyor. Ve elektrikli araçlar söz konusu olduğunda aynı kaygıları ben de yaşamadım değil. Çünkü genel bir yargı vardı aslında. Bir evin ikinci aracı olmalı şeklinde. Ardından bakıldığında batarya teknolojilerinin biraz daha gelişmesinin beklenmesi gerektiği konuşuldu. Böyle bir takım yargılar var. Elbette bu tüketicinin alışkanlığını da doğrudan etkiliyor. Çünkü araba almak kolay bir iş değil, özellikle Türkiye şartlarında bakıldığında. Bu kaygılar göz önüne alındığında neden elektrikli araçlar tercih edilmeli? Çünkü eminim bizi izleyenler arasında elektrikli araç alma noktasında, çünkü fiyatlar önemli, şarj hizmetlerinde ortaya çıkan tarifeler önemli. Ama öncelikler ne olmalı? Neden elektrikli araç tercih edilebilir? Ve erken diyenlere karşı siz hatta geç bile kaldık diyebilir misiniz elektrikli araç tercihinde?
2: Ben bu örneği aslında ben 1,5 yıldır elektrikli araç kullanıcısıyım. Bir telefon almaktan çok da farklı değil. Çok teknolojik bir enstrüman aslında. Yani biz 10 sene önce de telefonları kullanıyorduk. Bugün teknolojileri daha ilerledi. 10 sene sonra daha da ileride olacaklar. Dolayısıyla bu teknoloji hızla gelişen bir teknoloji. Ama bugün bence kullanıcıları tatmin edecek seviyeye gelmiş durumda. Yani burada sadece yakıt maliyetindeki avantaja bakmamak gerekiyor. Aynı zamanda aracın sessiz ve konforlu oluşu, yüksek teknolojiye sahip oluşu, bütün yaşam ömrü boyunca doğaya bıraktığı emisyon oranları. Yani burada şöyle bir istatistik vermekte özellikle istiyorum. Global ölçekte ortalama bir elektrikli aracın tüm hayatı, yani faydalı kullanım ömrü boyunca bıraktığı emisyon oranları aynı ölçekteki bir içten yanmalı araçtan %50 daha düşük. Geleneksel bir hibrit araçtan %40 daha düşük, şarj edilebilir hibrit araçlardan %30 daha düşük. Şimdi gezegen ve gelecek açısından böyle bir faydası da var aynı zamanda. Ve bu tabii kullanım ömrüne baktığınız zaman bakım maliyetleri çok daha düşük. Çok daha sade bakım maliyetleri ve daha düşük maliyetlerle oluşan bir hani fayda var. Bunların hepsini değerlendirdiğinizde aslında ve çok hızla gelişen bir teknoloji. Ve bugün gerçekten yeterli menzilleri verdiğini biz görüyoruz. Kullanıcılar, düzenli kullananlar da tabii ki sektör yeni bir sektör, gelişmekte olan bir sektör. Bazı sorunlar var ama biz de EMOT olarak aslında bu sorunları adreslemek için hem hani piyasa katılımcılarıyla hem de kamu otoriteleriyle düzenli görüşmeler gerçekleştiriyoruz.
3: Peki biraz fiyatlara mercek altına alalım fiyatları. Tabii. Daha doğru bir ifadeyle. Yani kilometre bazlı konuşalım. Yani içten yanmalı bir araçla şarja baktığımızda, şarj tarifelerine baktığımızda, kıyasladığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Bir de evden şarj işi çok önemli. Çünkü eminim elektrikli araç alıp ben evden şarj edeceğim, böylelikle daha da fazla kar edeceğim deyip elektrikli araç alan insanlar var, tüketiciler, doğru, vatandaşlarımız var. Burada bir yeni düzenleme mi söz konusu, farklı bir uygulama mı söz konusu? Bu konuda da kamuoyunu aydınlatmakta fayda var diye düşünüyorum.
2: Tabii ilk olarak isterseniz maliyetler tarafıyla başlayalım. Bu maliyetler her şeyden önce aracın mimarisine, kullanım alışkanlıklarına, tüketicinin ya da araç sahibinin kullanım alışkanlıklarına ve nerede şarj ettiğine göre değişiyor. Ama ortalamalardan gidersek, ortalamada 100 kilometrede bir içten yanmalı aracın tükettiği yakıtla benzer özelliklere sahip bir elektrikli aracın 100 kilometrede tükettiği kilowatt cinsinden kıyaslama yaptığımız zaman gelmeden yine hesapladım, güncel fiyatlarla hesapladım. %44 bandında bir avantaj var. Yani içten yanmalı araçlara göre şu anda elektriklilerdeki yakıt avantajı, Pelin Hanım'a da bunu özellikle söylemek istiyorum.
0: Bülent Bey'e baktım şöyle bir %44 avantaj var deyince.
2: %44 avantajlı ama bu bir aralık olarak değerlendirilmeli. Yani bu benim hani kendi kullanım ve ortalamaları alarak hesapladığımdır.
0: Sürekli kullanan bir insan için mesela örneğin, evet, ben her gün iki rotasyon, bir üniversite, bir kanal derken böyle aktif olan bir kullanıcı için %44'ün üzerine de çıkabilir,
2: evet,
0: hatta.
2: Çıkabilir yani %30 ile %50 bandı diyebiliriz ama dediğim gibi burada aslında hani tamamen kullanım ve şarjlanma maliyetleri çok önemli.
3: Acı veren.
2: Evet, burada hani yakıt tarafında gerçekten bir avantaj var. Özellikle son dönemdeki akaryakıt yakıt fiyatlarındaki artışlarla beraber, maalesef, bu tasarruf oranı gittikçe açılıyor. Düzenlemeden bahsettiniz. Düzenleme, evet, yeni bir Enerji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan, dağıtım şirketlerine gönderilen bir yazı var. Biz de EMOT olarak yakından bu konuyu çok yakından takip ediyoruz. Hatta geçtiğimiz günlerde bununla ilgili temaslarımız da oldu ilgili bakanlıklarda. Biz bunu şöyle değerlendiriyoruz. Aslında pozitif yerden bakıyoruz. Çünkü bu aslında bu bağlantıların dağıtım şebekesine olan, altyapıya olan etkisini birazcık kontrol altına almak. Aslında sektörü bloklamak ya da durdurmak için değil. Biraz daha, ama burada ihtiyaç ne? Biraz şu anda kamuoyunda kafa karışıklığı var. Bunun belki bir uygulama usul esaslarıyla ilgili, hani hangi senaryoda ne olacak? Çünkü orada farklı senaryolar var.
3: Orada güvenlik kaygılarını da ortadan kaldırmak isteniyor, değil mi? Onu vurgulamak gerekiyor galiba. Doğru. Çünkü hani güvenlik noktasında da burada atılması gereken bazı

0: adımlar var. Çünkü şarjdan bahsediyoruz, elektrikten bahsediyoruz, tabii, can ve mal güvenliğinden
1: kesinlikle
0: bahsediyoruz.
1: Kesinlikle iş sağlığı ve güvenliği var. Yani hani burada kontrolsüz ya da işte standartlara uygun olmadan işte yapılan çekilen kablolar, altyapılar vesaire, aslında bu biraz daha düzenlemeye yönelik, daha kontrol altına almaya yönelik, sektörü durdurmaya yönelik değil. Ama burada dediğim gibi farklı farklı senaryolar var. Hani bunların üzerinde biz de hani EMOT olarak değerlendirmeler yapıyoruz. Biz de hani önümüzdeki dönemlerde belki piyasa paydaşlarının, katılımcılarını bilgilendirmek için kamu otoriteleri birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz.
2: Şahane, başarılar diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
2: Şarj fiyatlarını açmak, otomobil fiyatlarını konuştuk. Oradaki aslında yani benzin ve elektrikli araç arasındaki marjı konuştuk ama şarj fiyatları nasıl belirleniyor halde? Yani orada rekabet nasıl oluşuyor? Mesela işte bugün tüketicinin ilgisini çekecek kampanyalar mesela meydana geliyor mu orada? Ya da EPDK'nın işte lokasyon bazlı tarife uygulaması, evet, sahada ne gibi sonuçlar beraberinde getirdi?
1: Aslında Mart 2026'da EPDK'nın yayınladığı yönetmelikle birlikte biz mobilite sektöründe ikinci faza geçtik diyebiliriz. Aslında çok hızlı büyüme ve ölçeklenmenin yanında işbirlikleri, kampanyalar, hani katılımcılar arasındaki kampanyalar ve müşterilere sunulan, tüketicilere sunulan sadakat programları, marka işbirlikleri, banka işbirlikleri gibi konuların, kullanıcı deneyimini iyileştiren konuların daha önem kazandığını görüyoruz. Yani dolayısıyla bunu biz çok pozitif değerlendiriyoruz ama bir yandan da farklarını sordunuz. Şimdi AC ve DC fiyatlar neden farklı? DC'ler neden yüksek? AC'ler neden ucuz? AC'ler işte yavaş şarj dediğimiz 22 kW'ya kadar saatlik şarj verebilen. Diğerlerinin ucu yok. Megawattları konuşuyoruz şu anda DC'lerde. Neden farklılaşıyor? Yatırım maliyetleri bir kere, her şeyden önce istasyonların maliyetleri çok daha farklı. DC istasyonlar çok daha maliyetli ve beraberinde daha yüksek altyapı yatırımları, trafo yatırımları getiriyor. Aynı zamanda bu fiyatı oluşturan bileşenler arasında sadece istasyonun maliyeti ve altyapı yatırım maliyetleri yok. Lokasyon sahiplerine ödenen tutarlar var. İzinlerle, ruhsatlarla ilgili yapılan harcamalar var. Bu işlemlerin, bu operasyonun yürümesi için arka planda müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, işte faturalama, ödeme kanalları gibi süreçler var. Aslında bir bütünsel baktığımız zaman çok farklı farklı bileşenlerden oluşuyor ve DC'lerdeki fiyatın daha yüksek olmasının sebebi tabii ki çok kısa sürede çok daha yüksek enerji aktarabiliyor araçlara ve dolayısıyla bunun içine daha yüksek yatırım maliyeti gerektiriyor. Bu farkların temel sebebi de buradan geliyor diyebilirim.
0: Elektrikli araçlardan bahsederken tabii Türkiye'nin enerji altyapısı da burada elektrikli araçların gelişmesine, her geçen gün ifade ettiğiniz 5 satılan 5 araçtan bir tanesi elektrikli, artık bizim de dağıtım sistemimizin bu yükü kaldırabilir olması gerekiyor. Bir yandan enerji altyapısını düşündüğümüzde elektrikli araçların yaygınlaşması elektrik altyapımızı nasıl etkiliyor ve tabii arz güvenliği noktasında da büyük önem taşıyor bu konu. Dağıtım şebekesi, dağıtım şirketleri üzerine düşen adımları atabiliyor mu? Dağıtım şebekemiz bu yükü kaldırabilecek düzeyde mi? Sizin EMOD olarak atılması gereken adımlar şunlardır dediğiniz tavsiyeleriniz, önerileriniz var mı?
1: Çok çok güzel bir soru. Burada çok hızlı büyüyen pazardan bahsediyoruz. Dolayısıyla hızlı büyüyen pazar şebekeye de ciddi etkiler yaratabiliyor. Ama bugünkü haliyle hem iletim tarafında hem de dağıtım tarafında Türkiye'nin şebekesi bu büyümeyi kaldırabilir durumda. Ama asıl risk gördüğümüz kısım lokal yoğunluklar, özellikle bayram dönemlerinde, tatil dönemlerinde belli bölgedeki çok yüksek yoğunluklar bölgesel şebekeye çok ciddi yükler yaratabiliyor. Bunu da nereye bağlayacağım? Aslında yine Mart 2026'da EPDK'nın yayınladığı mevzuatla beraber hayatımıza giren lokasyon bazlı fiyatlamayla birlikte oradaki yoğun talepleri, talebin daha az olduğu lokasyonlara fiyatları oynayarak, fiyatlar tarafında kampanyalar, indirimler yaparak aslında talebi biraz daha dağıtmaya çalışıyoruz. Aslında bu çok önemli bir adım oldu. Hem şebekeye olan etkiyi minimize etmeye çalışıyoruz hem de kapasite kullanımı düşük olan istasyonları birazcık canlandırarak yatırımcılara ve aslında bu alana yatırım yapan hissedarlara biraz daha böyle nefes aldırmak gibi bir yol açılmış oldu. Hani bunu da aktif olarak şu anda tüm piyasa katılımcıları hayata almaya başlıyor. Bu tabii ki kullanıcılar açısından da tüketiciler açısından da çok avantajlı. Yani elektriğin yüksek, fiyatının yüksek olduğu saatlerde yüksekten tutulup düşük olduğu saatlerde kampanyalarla mesela oradaki yük dağılımını da, talep tarafı katılımını vesaire, bunların hepsini aslında yönetebileceğimiz bir araç vermiş oldu EPDK bize. Bu da şu anda pilot olarak birçok piyasa katılımcısı tarafından uygulanmaya başladı. Müşterilerden de oldukça pozitif geri bildirimler almaya başladık.
2: Verimliliği aslında burada öne çıkarmış oluyoruz. Şimdi hep şu soru sorulur. Şu anda artık onun bence tarihe karıştığını söyleyebiliriz. En azından soracağım soruyla bağlantılı. Uzun yol yapıyor musun? Elektrikli araç kullanmak istiyorum, almak istiyorum dediğinde ilk soru şuydu. Çok uzun yol yapıyor musun yoksa şehir içi mi kullanıyorsun sorusu vardı. Yaz tatil dönemlerinde artık o böyle uzun, yoğun güzergahlarda, şarj istasyonlarında yoğun uzun kuyruklar oluşuyor mu? Onlar bitti mi? Yoksa öyle bir korku artık geride mi kaldı bu bağlamda? Yani bugün şarj işletmecileri özellikle bu yoğunluğu yönetmek için hangi yatırımları yapıyor?
1: Şimdi her şeyden önce bir istatistik vermek istiyorum size. 2026'nın ilk 6 aylık dönemiyle 2025'in ilk 6 aylık dönemini kıyasladığımızda şarjlanma işlemlerinde %97'lik bir artış var. Ama tüketimde %153'lük bir artış var. Bu neye işaret ediyor? Aslında araçlar daha fazla enerji çekmeye başladılar. Araçların batarya kapasitesi artmaya başladı. Doğal olarak, orantılı olarak menzilleri artmaya başladı. Hı hı. Şimdi bir yandan teknolojinin hızla ilerlemesiyle beraber hani böyle bir artısı var bir yandan. Diğer taraftan roaming mevzuatta ortak dolaşım olarak kullanılan işbirlikleri sayesinde ben bunun örneğini hep şöyle veriyorum. Ortak ATM gibi aslında. Yani tek bir banka kartınız var. Eğer sizin bankanızın ATM'si yoksa anlaşmalı olan diğer bankalardan para çekebiliyorsunuz. Evet. Burada da aslında sektörde hem EMOT üyeleri arasında hem de EMOT yani tüm piyasa katılımcıları arasında bu ortak dolaşım işbirlikleriyle beraber aslında kişilerin, kullanıcıların tek bir uygulama üzerinden eriştikleri istasyon sayısı katlanıyor. Dolayısıyla tek bir markaya bağımlılık yerine tek bir uygulamadan birden çok markadan hizmet alma imkanı sağlanıyor. Bu da yine son mevzuatla beraber tanımlandı. Bu da aslında bu yoğunlukları elimine edecek. Diğer konu biraz önce zaten bahsettiğim lokasyon bazlı dinamik fiyatlama sayesinde de bölgesel ve dönemsel yoğunlukları aslında mümkün olduğunca dağıtmaya gayret ediyoruz. Hani burada da çok ciddi gelişme var. Ben son 1,5 yıl içerisindeki değişimi görüyorum. Dönemsel yoğunluklar yok mu? Var tabii ki ama dediğim gibi yani tüm operatörler hani buradaki yoğunlukları yönetmek için biraz önce bahsettiğim adımları, işbirliklerini hayata geçirmeye hızlı bir şekilde başladı.
0: Güzel. Türkiye'nin enerjide çok fazla hedefi var. Özellikle yenilenebilir enerji ile alakalı 2035 hedefleri doğru var. Net doğru sıfır hedefi var 2053'te. Kesinlikle. Tüm bu enerji dönüşümünü ilgilendiren hedeflere bakıldığında siz elektrikli araç sektörünün geleceğini nasıl okuyorsunuz? Nasıl bir vizyon öngörüyorsunuz? Yani önümüzdeki süreçte satılan her 5 araçtan değil de 3 araçtan biri mi olacak sizce elektrikli araçlar? Yavaş yavaş içten yanmalı otomobiller tercih edilmemeye mi başlayacak? Şarj ünitelerinin sıklığı nasıl olacak ve AC, DC, farklı bataryalar, farklı teknolojiler nasıl bir elektrikli araç geleceği bekliyor Türkiye'yi?
1: Çok yine güzel bir soru. Yani bu Türkiye'nin aslında orta ve uzun dönem hedeflerinde doğrudan destekleyen emisyon tarafında, işte net zero tarafında, işte karbon scope 1, 2, 3 hedefleri kapsamında da gerçekten çok ciddi katkı sağlayan bir sektör. Bugün hali hazırda tüm piyasa katılımcılarının araçlara verdiği enerjinin %59'u yenilenebilir enerji kaynaklarından üretiliyor ve YKG belgesiyle sertifikalandırıyor.
0: O YKG belgesini açıklar mısınız hemen
1: tabii
0: kısaca?
1: Tabii ki. YKG belgesi aslında sizin tükettiğiniz enerjinin üretildiği yerin %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğinin bir evet sertifikasyonudur. Ve şu anda biraz önce bahsettiğim gibi tüm pazardaki tüketimin %59 zaten yenilenebilir enerji üzerinden veriliyor. Bu çok kıymetli bir katkı. İşte aynı zamanda az önce bahsettim, tekrarlamayayım, faydalı ömrü boyunca elektrikli araçların bıraktığı emisyon oranlarının diğer hani içten yanmalı hibrit yani konvansiyonel hibrit ve modern hibritlere göre çok daha avantajlı ve çok daha düşük olduğunu belirttim. Dolayısıyla yani bu sistemler dağıtım şebekesiyle tabii akıllı şarj sistemleriyle beraber entegre oldukça talep tarafı katılımı, enerji depolama sistemleriyle entegre çalışan ve nesnelerin interneti dediğimiz IoT sistemlerle konuşmaya başladıkça aslında bu bahsettiğimiz yolu da açacak. Yani hani o dengeleme piyasasında işte enerjinin doğru yönlendirilmesi, talebin, enerji talebinin doğru kanallara yönlendirilmesi, belki de kapasitelerin daha da artmasıyla beraber, batarya kapasitelerinin daha da artmasıyla beraber her bir aracın mobil bir batarya olarak ihtiyaç halinde şebekeye enerji vermesiyle beraber çok ciddi şebekeye katkı sağlayacağını ve uzun dönem emisyon hedeflerini de destekleyeceğini düşünüyorum.
2: Peki, final soru. Şimdi.
0: Neden öyle bakıyorsunuz? Bana bakmayın.
2: Yani bugün elektrikli araç almayı düşünen profile ve hala karar

0: üniversite olan özellikle bizi izleyen izleyicilerimize ne tavsiye edersiniz? Ne tavsiye ederim? Elektrikli araç hangi profil için en doğru tercih olur mesela?
1: Şimdi bir kere araç alınmadan önce kullanıcının ihtiyaçlarını çok iyi bilmesi gerekiyor. Daha çok şehir içi mi kullanıyor? Ne sıklıkta şehirler arası yolculuğa çıkıyor? Aracını evinde mi şarj edecek? İş yerinde mi şarj edecek? Yoksa otoyollarda mı şarj edecek? Şöyle bir yanılgı var Pelin Hanım. Aracın batarya kapasitesi yüksekse menzili yüksektir. Öyle bir şey yok. Aracın verimliliğine de bakılması gerekiyor. Örnek veriyorum. 80 kWh batarya gücü olup 100 kilometrede 20 kW yakan bir araç 400 km menzile sahip. Aynı şekilde 60 kW bataryası olup 100 kilometrede 15 kW yakan araç da aslında aynı menzile sahip. Dolayısıyla verimliliğe bakılması gerekiyor. Aracın verimliliğine bakılması gerekiyor. Kullanım alışkanlıklarına bakılması gerekiyor. Nerede şarjlanacak, ne sıklıkta şehir içinde kullanılacak, ne sıklıkta şehirler arasında kullanılacak. Hangi rotalar gidecek? O rotalarda uygun istasyonlar var mı? Tek bir istasyona bağımlılık burada bazı zorluklar yaratabiliyor. Dolayısıyla işte biraz önce bahsettiğim ortak dolaşım, roaming, işte kampanyalar, piyasa katılımcılar arasındaki işbirlikleri, bunların hepsinin gözetilmesi gerekiyor ve bu doğrultuda bir karar verilmesi gerekiyor. Ben 1,5 yıldır kullanıyorum, çok memnunum. Hani buradaki görevim haricinde başka bir göreve geçsem de bundan sonra benim hayatımda hep elektrikli araç olacak. Bu konfordan büyük ihtimalle vazgeçmem.
0: Evet, yani alan memnun, almayan da pişman mı diyelim?
2: Elektrikli araçlarla ilgili her şeyi konuştuk. Kafalardaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak cevaplar verdiniz. Şarj hizmetleriyle alakalı merak edilen ve gündemde olan konular vardı. Çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda da açıkçası kamuoyunun bilmesi gereken şeyleri anlattınız. Ayağınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Peki, gerçekten detaylandırdık. Bir tarafta şarj üniteleri, diğer tarafta elektrikli araçların ihtiyaçları hangi profil için uygun olduğunu, ama daha da önemlisi fiyat karşılaştırmaları. Net bilgileri aktardınız, kafamızdaki soru işaretlerini giderdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Beyefendim, evet, böylece E-Mobilite Operatörleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yakup Aydire'yi ağırlamış olduk Bülent Kaya ile birlikte. Her cuma olduğu gibi bu cuma da Gelecek Enerji programını birlikte gerçekleştirdik. Haftaya görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adımda. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Bu hafta değerli bir bankacılık sektöründen markamız Denizbank ve ajansı Publicis'le beraber son dönem iletişimlerini konuşacağımız bir yayın olacak. Tabii hayatın her döneminde önümüzde alınması gereken kararlar, bekleyen planlar ve ihtiyaçlar söz konusu. Bu hayatın akışından esinlenerek aslında çok keyifli bir stratejik çalışmalar neticesinde de elde edilen içgörüleri iletişime Haluk Bilginer'in marka yüzü yaparak oldukça başarılı bir çalışmaya imza attılar. Bütün detayları bugün konuşacağız. İnşallah program süresine sadık kalarak sizlere aktarabiliriz. Hemen değerli konuklarıma aktarmak istiyorum. Denizbank Reklam ve Medya Planlama Grup Müdürü Demet Ançer, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederiz.
0: En son 2 sene önce gelmiştiniz.
1: Evet.
0: Tekrar geldiniz, hoş geldiniz.
1: Teşekkürler.
0: Publicis Grup CCO'su Volkan Dalkılıç, hoş geldiniz. Ve Publicis Grup Strateji Lideri Zeynep Borteçin Ayaner, efendim siz de hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
0: Şimdi Demet Hanım, sizle başlamak istiyorum. Çünkü aslında yaptığınız işte de hayatında ne var sırada sorusuna sızdırdığınız müthiş bir hikaye var aslında. Denizbank'ın günümüze uyarlanmış, artık tüketicinin beklentilerini doğru karşılayabilmek adına, biliyorsunuz zaten hepimiz farkındayız herhalde, artık bankalar da yani sadece bir finansal hizmet sunmanın yanında çok daha farklı kaslar geliştirdi son yıllarda. Dolayısıyla bunu da iletişime taşıyan örnek işlerden bir tanesini de siz yaptınız Denizbank
1: Teşekkür
0: olarak.
1: ederiz.
0: Bütün detayları bugün konuşacağız ama bu yeni iletişim platformuna ihtiyaç nereden doğdu? İsterseniz oradan başlayalım.
1: Öncelikle davet için teşekkür ederiz
0: Tankurt. Ne demek?
1: Denizbank olarak önemli bir dönüşüm sürecindeyiz. Bu dönüşüm yolculuğuna kurum içi ve paydaşlar evreninde insanı odağımıza alarak yenilikçi ruhumuzu ise finansal çözümlerimizin merkezine koyarak devam ediyoruz. 2026 yılının ilk 6 ayında Denizbank en çok kâr eden ikinci özel sektör bankası oldu.
0: Aslında yani 2 ay önce, 2 ay öncesinden bahsediyoruz yani
1: İlk
0: aslında.
1: 6 aylık
0: Evet.
1: dönemden
0: Çok
1: bahsediyorum.
0: yakın bir bilgi yani, vereceğiniz bilgi.
1: Tabii ki. Ve aslında bu dönüşüm yolculuğunun finansal sonuçlarımıza da çok güçlü bir yansıması olduğunu gördük. Tüm bunlar sadece ürün ve hizmetlerimizde değil, aynı zamanda marka iletişimimizde de daha güçlü, daha iddialı ve daha geleceğe dönük bir iletişim dili ihtiyacı oluşturdu. Tüketici beklentilerine cevap veren, Denizbank'ın bu yeni yolculuğunu karşılayan, aynı zamanda uzun yıllar iletişim yapacağımız bir platform ihtiyacı oluştu. Ve tam da bu ihtiyaçla birlikte bir konkur açtık.
0: Bir konkur süreci
1: Evet, konkur
0: başlattınız.
1: süreci başlattık.
0: Ne zaman?
1: Geçtiğimiz yıl tam bu dönem diyebiliriz.
0: Anladım. Açtınız ve tabii şu anda yanınızda duruyor kıymetli ajansınız. Peki, Denizbank'ın gelecekteki, yani bugün, geçmiş, bugün ve geleceğe baktığında yeni iletişim platformuyla nasıl bir algı yaratma hedefiniz var marka
1: Bundan
0: olarak?
1: önceki iletişim platformunda ilerisi deniz diyorduk. İlerisi deniz aslında Denizbank'ın teknolojik, yenilikçi ve dijital çözümlerde müşterisine en ilerisini sunan vaadini gerçekleştiriyordu. Yeni platformda ise müşterisine sadece ilerisini gösteren değil, tüm yolculuğunda yanında olan, harekete geçme noktasında erişilebilir çözüm sunan bir marka olarak konumlanmak istiyoruz.
0: Evet. Peki, değerli ajansa dönüyorum. Zeynep Hanım, sizle başlamak isterim. Çünkü işin stratejik boyutunda da çok ciddi bir rol üstlenmiş durumdasınız tabii ki. Konkurlar genelde bir problemi çözmek üzere açılır. Yani bir kısmı öyle olur, bir kısmı bir takım şeyleri yeniden değiştirmek için olur filan. Size konkur daveti geldi. Onunla beraber tabii bir brief süreci oldu. Aldınız brief'i.
2: Çalışmaya başladık.
0: Evet. Nasıl bir süreçti? Nasıl bir problemi çözmeye odaklandınız?
2: Brief bizi çok heyecanlandırdı. Biz oradan başlayalım. Aslında şunu biraz daha bize gösterdi. Denizbank gerçekten Türkiye'nin en yaygın ve köklü bankalarından bir tanesi. Deneyimi, birikimi, iştahı çok büyük. Büyük bir dönüşüm süreci içinde. Ama tüketiciye baktığınız zaman tüketicinin zihnindeki algısı aslında tam olarak burada değil. O yüzden bizim yapmamız gereken
0: Ya hak
2: o
0: ettiği yerde
2: hak
0: değil
2: ettiği
0: demek
2: yerde değil.
0: istiyorsunuz.
2: Aynen öyle. Bizim yapmamız gereken aslında o iştahı tüketiciye yansıtmamız gerekiyordu. O iştahı ilk önce biz hissettik ve o iştahın bulaşıcılığıyla

0: biz o iştahı tüketiciye hissettirmek üzere yola çıktık diyebilirim.
1: Evet, yani çünkü kolay da bir iş değil. Yani geçmişte yaptığı işlerin bıraktığı izler, markanın bugünkü bilinirliği, yani dünden bugüne olan hep bir de ilerisidir ya, yani hep daha iyisidir aynen, hedef. Evet. Dolayısıyla kolay bir şey değil. Hele bankacılık sektöründe, yani finans sektöründe böyle farklılık yaratarak aynı mesajı karşı tarafa geçirmek falan oldukça...
2: Yeni bir şey söylemek
1: yani
2: eş zamanlı.
1: Yani deneyim, tecrübe, yaratıcılık, yani hepsinin bir arada doğru zamanlama, doğru planlama. Bunların hepsini konuşacağız tabii. Ama biraz daha ben işin aslında yani çözülmesi beklenen problemi çözdünüz bugün ve ne dediniz? Bir soru sordunuz.
0: Evet, aynen öyle. Nereden geldik o soruya diyorsunuz?
1: Evet, nereden geldiniz?
0: Ya şimdi bence her iyi strateji tüketiciyi çok doğru okumakla başlıyor aslında. O yüzden de biz tüketiciyi merkeze aldık ve dedik ki bugün tüketici ne istiyor? Bu çok zor bir soru değildi aslına bakarsanız. Tüketici kolay bir dönemden geçmiyor. Özellikle para ile ilişkisine baktığınız zaman zorlanıyor. Ama zorlanmanın sonucu olarak da tüketici birazcık aslında bugün hayallerini, planlarını ertelemiş durumda. İstediklerinden vazgeçmiş durumda. Ve daha biraz daha aslında bu durum çok net bir durum. Bütün bankalar bu durumu görüyor. Ama bizim biraz daha tüketiciyi daha doğru okumak için yaptığımız araştırmaların sonucunda şunu gördük. Bu tüketiciye anormal bir durgunluk hali geliyor. Tüketici durmuş durumda. Tüketiciyi harekete geçiriyor olmamız gerekiyordu. Ve sektöre baktığımızda sektördeki davranış şekli ben senin yanındayım diyen bir davranış şekli. Ve bizim bunun biraz daha ötesine geçmemiz gerekiyordu. Dediğin gibi zorlu bir rekabet arenasındayız. Buradan ayrışıyor olmamız için yanındaki bankadan aslında o ateşleyici güce doğru bir yolculuğa gitmemiz gerekiyordu. İlerleme yolculuğuna gitmemiz gerekiyordu. O durağan tüketiciyi birazcık harekete geçirecek. O dedim ya biz bir büyüme iştahı hissetmiştik. Ve o büyüme iştahını aslında tüketiciyi hissettirip onu ileri götüren ve bugünü mümkün kılarak yarındaki hedefler için o ilerleme gücünü veren ateşleyici güç olmak bizim aslında stratejimizin merkezinde oldu. Dediğim gibi bu sorunda birazcık çıkış noktası buralara geldi.
1: Ya Zeynep, şimdi müşterinin yanında olma vaadi aslında bugün birçok markanın söylemek istediği veya güncelde söylediği bir vaat. Bu kadar fazla söylenen, tüketilmiş bir vaadi alıp gerçekten bunu karşı tarafa hissettirmek, yani ben de burada varım ve bu vaadin içerisindeyim belki ama bak böyle varım ben diye olmak, oradan sıyrılmak falan oldukça zor olsa gerek.
0: Evet.
1: Yani araştırmalar diyorsun, muhtemelen çok derin araştırmalar, yani hem marka tarafı hem ajans tarafı, yani kolları sıvadınız herhalde.
0: Aynen öyle ya. Şeyi gördük aslında birazcık. Yani tüketicinin ya bugün ekonomik olarak zorlanan bir tüketiciyi keşfediyor olmak çok zor bir şey değil. Çünkü bu çok hani bütün sektörlerde karşımızda. Ama tüketicinin o durgunluk halini resmediyor olmak ve bankalarla ilişkisini hissediyor olmak aslında oradaki ateşleyici güç, bizim için de ateşleyici güç o oldu. Tüketici diyor ki yani ben duruyorum. Yani yanımda olmak beni bir ileri götürmüyor.
1: Oysa ve hayatında ki, ne var sırada onu aslında bir harekete...
0: Aynen öyle. Yani geçirecek. Hepimizin ihtiyaçları...
1: Koluna girecek değil mi?
2: Soru harekete geçiriyor. Denizbank burada ise çok ciddi bir iddia koyuyor. Aslında evet. Bu iddianın arkasında
1: orada
2: da yine
1: ne var?
2: Bizim geçmişte yaptığımız araştırmalar var. Denizbank'ın gerçekten en güçlü çıktığı noktalardan bir tanesi aynen. Çözüm bulan banka. Yani tüketici nezdinde gerçekten tüketici derdini çözen banka konumlamasıyla aslında Denizbank burada çıkmış oldu.
0: Aynen öyle. Önemli noktalardan bir tanesi de bu vaadin gerçekten altını doldurabiliyor olmak. Yani ne varsa da sorusunu soruyor olmanın bizce şöyle bir noktada bize çok yakıştığını düşündük Denizbank olarak. Çünkü Denizbank da bu soruyu soruyor kendine. Denizbank da inanılmaz bir dönüşüm ve devinim içinde ve hep ne varsa da diye soruyor. O yüzden ne varsa da diye soran bir bankanın tüketicisine de bunu sorup tüketicisinin hem bugününü hem yarınını biraz mümkün kılıp ona birazcık o ilerleme gücünü ve şevkini veren bir noktada kalmakta aslında bizim yapmak istediğimiz en önemli değişim.
1: Aslında işte yol gösteren değil, yanında yürüyen marka pozisyonlanması.
0: Evet, birazcık
1: da
0: ateşleyen
1: var.
0: De aslında o fitili de ateşleyen banka. O biraz
2: harekete
0: apati halindeki tüketiciyi harekete geçiren banka.
1: Peki

0: kreatif stratejisi, sizin oradaki bakış açınız, dokunuşlarınız. Filmi de sevgili izleyicilerimize hani ne konuşuyoruz'u izleteceğim ama öncesinde bence biraz yani işin stratejik boyutunun üstüne bu kreatif fikri geliştirmek nasıl bir çaba ve efordu sizin tarafta?
1: Birincisi kolay değil tabii. Yani asla kolay
0: sektör
1: değil.
0: Sektör icabı zaten kolay değil. Tabii,
1: yani. Kategoriyle yeni bir şey bulabilmek hakikaten çok zor. Yani Allah'tan benim her iki yanımda oturan arkadaşlarım da bu konuda çok tecrübeli oldukları için güçlerimizi birleştirdik. Bizim için de çok güzel bir başlangıç noktası önümüze konmuştu. Şimdi banka diyor ki benim bir şey değiştirmem lazım ve ben bir sonraki adıma doğru ilerliyorum. Tüketici diyor ki ben hayatım biraz ertelenmiş gibi hissediyorum ama sırada bekleyenler ve ertelediklerim var. Bu ikisini bir araya getirince aslında kreatifin yapması gereken şeyin markanın kendisini anlatmadan önce birilerine senin için sırada ne varı sormak oldu. Bu da bizi aslında küçük ama gerçek sorunlardan, gerçek hayatlardan ve gerçek noktalardan başlamamızı sağladı diye düşünüyorum. Az sonra izleyince zaten herkes hatırlayacak ama yani kurulmayı bekleyen bir düzen, çıkılmayı bekleyen bir tatil, büyümeyi bekleyen bir dükkan, bunlar gerçek sorunlar. Gerçek ertelenmiş
0: İşin eğitim boyutu
1: adımlar.
0: Var burada yani saymışken hani.
1: Aynen öyle. Ve böylelikle de yani herkese benim kafamda sıradaki adımım ne sorusunu sorduğunuz zaman aslında samimi bir diyaloğa başlamış oluyorsunuz. Bu samimi diyaloğu sorabilecek ve kolunuza girip size senin için sırada ne var diye sorabilecek bir figür de olunca, Haluk Bilginer'den bahsediyorum tabii ki, doğru bir diyalog, doğru bir adımla başlamış oluyor bence. Aslında bizim de kreatifte galiba bulmak için uğraştığımız ama sonunda bulduğumuz için gururlu olduğumuz kısım burası.
0: Harika. O zaman bir ortaya çıkan işi izleyelim, üstüne konuşmaya devam edelim.
2: Bu şarkı dilime takıldı. Soruyor ne var sırada diye. Ben de size sormak istiyorum. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak. Sırada değil mi hala?
3: Ona biraz daha var gibi.
2: Artık ilk sırada. Teşekkür ederim Umut. Ya ailecek gitmek istediğiniz otel.

0: Evet.
1: Ve o ya kadar kendisi... da yakışmış ki işe bu arada.
0: Evet.
1: Senaryoya.
0: Yani hakikaten onun için yapılmış bir senaryo, onun için yazılmış bir senaryo içerisine koyduk gibi düşünebilirsiniz. Zaten süreç boyunca kendisiyle çok yakın çalıştık, sağ olsun. Hiçbir elinden geleni esirgemedi ve çok da katkısı var tabii ki senaryomuza.
2: Mutlaka.
0: Tabii şimdi şöyle bir şey var. Haluk Bilginer de kendisi kendi hayatındaki sıradakini gerçekleştirerek devam etmiş birisi. O yüzden de hem kuşakların hem çok farklı kitlelerin de saygısını kazanmış birisi. Tiyatroda sevilmiş, sinemada sevilmiş, televizyonda sevilmiş, yurt dışında sevilmiş, yurt içinde sevilmiş. Onun için de sıradakini gerçekleştirmek asla durmamış aslında. Bitmemiş. Bu yüzden de söylediği...
1: Zaten burada hep sırada bir şey olmalı bu arada.
0: Aynen yani öyle. Hepimizde var. Zaten platformumuzdaki kıymetli şey ne olduğunu düşünüyorum ben. Yani hayatlar değişecek, amaçlar değişecek ama bizim insanlara sorduğumuz soru değişmeyecek. Çünkü herkes sıradaki adımını düşünüyor olacak. Ve biz de bu platformu biraz, yani bizim için, publisist için ne var sırada diyorsanız aslında, bu platformu devamlı taze şeylerle devam ettirmek var. O yüzden de sorunun asla geçerliliğini yitirmeyecek olması bizi uzun vadeli devam edecek bir platform sağlıyor.
1: Yani Haluk Bilginer'in filmdeki hani nasıl bir role büründürdünüz diye soracağım ama aslında yani çok da doğal sanki.
0: Evet. Ama şurada şöyle bir ayrımı belki yapmak lazım. Haluk Bilginer bu filmde kendisi olarak var. Yani Haluk Bilginer'in ta kendisini görüyoruz ve Haluk Bilginer aslında düzenini kurmaya çalışan birisinin yanına geliyor. İşini büyütmek isteyen birisinin yanına geliyor ve onlara bu soruyu soruyor. Senin için sırada ne var diyor ve hadi o zaman bu adamı

0: birlikte atalım diyor. Haluk Bilginer aslında neredeyse bu işin kahramanı değil, bu hikayenin kahramanı o insanlar aslında. Onları ateşlemeye çalışıyor, onları ilerletmeye çalışıyor. Bizim de yani bu kadar gerçek ve küçük de olsa insanların sıradaki hedefleriyle başlayabilmemiz ve bu kadar içten ve saygıdeğer bir insanla başlayabilmemiz zaten o insan temasını da çok kıymetli kıldı diye düşünüyorum. Yani. Hemen akabinde zaten sıradakini tüketiciler için nelerle gerçekleştirebileceğimizi, bizim için sırada emekliler için ne olduğunu, bizim için sırada işte diğer ihtiyaçlarını gidermek isteyen insanlar için ne olduğunu söylediğimiz devam filmleri de yayınladık. Umarım daha uzun süre zaten sıradakileri konuşmaya devam edeceğiz.
1: Bu arada zaten film yayına gireli ne kadar oluyor bu arada?
2: Haziran'ın ilk haftası yayına girdik.
1: Yani yeni sayılır o da.
0: Tabii yeni evet. Sayılır.
1: Aynen. Peki yeni sayılır. Yani şu an tabii ben filmi izledim yayın öncesinde, ondan önce denk geldim falan ama hiç bir geri dönüşler alıyor musunuz? Yani işin tabii bu arada konuşmamız gereken, yani tamam çok güzel filmi konuştuk ama ya yani bunun işin diğer platformları var, sosyal platformlar var. Nasıl geri dönüşler oluyor? Önce siz fikri duyduğunuzda ne hissettiniz bu arada? Yani biz çok güzel geldik buraya kadar ama evet. Yani bunun bir de bir sunum aşaması oldu tabii sizlere. Ne hissettiniz? Çünkü Haluk Bilginer de çok çok çok değerli bir isim ülkemiz adına. Markaya
2: şöyle,
1: da mutlaka bir değer
2: aslında
1: katmıştır.
2: Tam da Denizbank'ın şu anki ihtiyacına cevap veren bir söylemdi. Ne var sırada? Denizbank burada. Zeynep'in de dediği gibi hem bunu kendi içimizde sorguladığımız hem de tüketicinin ihtiyaçlarına karşılık gelen bir söylem. O yüzden de duyduğumuz anda heyecanlandık ve çok hızlı ilerledi açıkçası. Platform hayata geçmeden önce de geçtikten sonra da aslında araştırmalarla takip ettiğimiz, araştırma verileriyle de güncellediğimiz ve geliştirdiğimiz bir platform oldu. Çok daha yeni sonuçlarıyla ilgili bir takım bilgiler var elimizde.
1: Toplayabildiniz mi?
2: Evet, evet. Oldukça...
1: Paylaşabildiğiniz kısımları varsa onları alabiliriz sizden.
2: Şöyle söyleyeyim, aslında biz beklediğimizi aldık diyebilirim. Zaten iyi bir sonuç bekliyorduk. Haluk Bilginer çok güçlü bir söylem, marka söylemi. Arkasından biz ne var burada, ne var sırada, Denizbank burada söylemini... ürün filmleriyle de destekledik. Emekliye, tarıma, KOBİ'ye, evet, bireysel tüketiciye hemen imaj filmi ile birlikte ürün filmlerimizi de sunduk. Dolayısıyla çok iyi bir sonuç geldiğini söyleyebilirim.
1: Demet Hanım, uzun vadede de herhalde platform bu kulvarlarda devam edecek. Yani
2: tabii ki.
1: Kadarıyla.
2: Zaten platform tek bir kreatif bir kampanya üzerine değil. Aslında Denizbank'ın müşterisiyle kurmak istediği yolculuk üzerine oluşturulduğu için yeni karakterlerle, yeni hikayelerle devam edecek. Dolayısıyla aslında biz bunu bir kısmını da yaptık da diyebiliriz. Yapmaya da devam edeceğiz. Önemli olan burada sürdürülebilir, yaratıcı bir şekilde ilerlemek ve bunu tüketiciyle buluşturmak.
1: Tabii bir de kampanyanın başarısını ölçmek de oldukça önemli bu tip işler.
2: Şimdilik çok güzel sonuçlarımız var diyebilirim açıkçası. Burada klasik işte beğeni hatırlanma gibi klasik marka metriklerini takip ediyoruz ama bizim için önemli olan aslında tüketicinin harekete geçme noktasında akla gelen ilk bank olmak.
1: Çok iyi. Peki devam işleriniz bu arada programın son 1-2 dakikası içerisinde yani belki ufak tease verebileceğiniz şeyler olabilir. Yani neler bekliyor? Sırada ne var?
3: Ben demin Volkan'ın söylediği sorudan bir cevaptan alayım. Yani bu soru öyle bir soru ki aslında her zaman cevabı değişecek.
1: Doğru.
3: Ama o devinim devam ediyor olacak. O yüzden tüketicinin hayatında İleride ne varsa biz onun yanında onu büyütmek için oradayız ama bence biz birazcık hani Denizbank'la birlikte bunu tüketiciyi şaşırtmak da var belki bunun içinde. Başka alanlarda büyütmek de var. Bu soruları başka finansın dışındaki bizim belki de sponsorluklarımızla, sosyal sorumluluklarımızla büyütmek de var. Dediğim gibi bu aslında bütün hayatın içindeki bu soruyu biz banka olarak dokunduğumuz her yerde arkasını doldurmak istiyoruz diyelim.
1: Çok iyi. Peki işin yaratıcı tarafında sırada ne var?
0: Sırada bu lafı biraz tabii galiba taze tutmak var. Doğru. Herkesin aklında tutmak var.
1: Çok da güzel bir jingle var.
0: Evet, aynen öyle. Şimdi biz ne var sırada Denizbank buradayı normal okunduğu zamanlarda bile melodisini aklınıza getirecek bir şekilde kurgulamaya çalıştık. Şimdi program aralarında da koridorlarda da hem ajans koridorlarında hem marka koridorlarında gördüğümüz kadarıyla ıslıkla çalınabilen bir şey haline geldi. Daha da uzun süre kullanmayı düşünüyoruz tabii. Ufacık bir ekleme daha yapmak istiyorum. Tabii demin sen lafı bana verirken strateji ve markanın yönlendirmesiyle beraber bir kahramana daha ihtiyaç var demiştin. Ama burada olmayan bir de bir şey ekibi var, prodüksiyon ekibi var. Yani yönetmenimiz
1: Ferit ve ekibi
0: inanılmaz bir çalışmayla neredeyse İstanbul'un içinde yeni bir şehir kuracak kadar Haluk Bilginer insanlarla temaslarını gerçek göstermek için, gerçek hikayelerin olduğu gibi göstermek için çok emek sarf ettiler. Çok da büyük bir şeyin altına imza attılar. Geliştirmelerin, set tasarımlarının altına imza attılar.
1: Prodüksiyondan görünen o ki yani gerçek mekanlar kurulmuş ya da gerçek evet. mekanlar kurulmamış. Aynı oralarda çekilmiş gibi.
0: Gerçek mekanlar. Hepsi gerçek mekanlar. Hiçbir tanesi yapma mekanlar değil. Biz bu kadar insani bir soruyu aslında sterilize daha izole çok bir doğru. reklam dünyasında yapmak istemedik. Ne hayatın içine girip, kalabalığa karışıp, birinin koluna girip, birinin dükkanına girip, birinin evine girip, onlara hayatlarında sırada ne olduğunu soran bir Haluk Bilginer'in olduğu şeyin gerçek olması gerekiyordu. O yüzden prodüksiyon ekibi de çok büyük bir çabayla gerçekten neredeyse bir şehir inşa ettiler diyebilirim. Onlara da buradan teşekkür etmek lazım tabii. O yüzden aldığımız sıradaki diğer şeylerle beraber, objektiflerle beraber platformu taze tutmaya çalışacağız.
1: Harika.
0: Bizim için sırada bu var diyelim.
1: O zaman söz alayım yani yeniden programa geleceğinize dair yeni işlerle.
0: Tabii, seve seve.
1: Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz. Biz
1: başarılı ederiz. İşler olsun. Evet kıymetli izleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta Denizbank'ın değişen dönüşen iletişim sürecini sizlere aktarmaya gayret ettik. Herkese sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Hoş geldiniz. Dursun Yıldız yayına katılacak. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Bey, hoş geldiniz. Merhaba.
2: Merhaba Zeynep Hanım, hoş buldum.
1: Yine haftanın su politikalarını, her ülkenin su politikalarının ne kadar kritik öneme geldiğini vurgulayan haber akışları kaplıyor desem yanlış olmaz. Mesela en son baktığımda mevcut su yönetimi politikalarının neredeyse tamamı kritik adımlar atmayı gerektiren noktaya gelmiş durumda. Mesela hani Orta Asya kaynaklı haberler var. Orada su talebinin arttığı, su kaynaklarının azaldığı, orada bölgesel işbirliklerinin gerektiği yönünde haber akışlarını takip ettik. Orta Asya'nın en büyük tatlı su rezervlerini oluşturan Tacikistan, Kırgızistan. Özellikle bu buzulların erimesi ve işte iklim değişikliğinin belirgin etkisi sonucu bunun sonuçlarını yaşıyor. Tabii o bölge biraz hani kuraklığıyla da bilinen bir bölge ama hiçbir bölgede bu sonuca ulaşmaktan azade görünmüyor radikal iklim olaylarını tartıştığımız, konuştuğumuz bugünlerde. Dolayısıyla şunu tartışmak gerekiyor sanırım. Yani politikaları nasıl şekillendirmek, odağa neyi almak gerekiyor, nasıl bir yaklaşım, yani hani bir nasıl bir strateji hızla hayata geçmeli. Yani bir su sektörü tanımından ziyade kritik bir aset olarak yaklaşmanın zamanı geldi de geçiyor gibi görünüyor. Ne dersiniz?
2: Çok doğru bir giriş yaptınız Zeynep Hanım. Neden biliyor musunuz? Şimdi bugüne kadar biz ne yaptık? Daha doğrusu dünya ne yaptı? Dünya su yönetimi uzun yıllardır ağırlıklı olarak su arzının arttırılmasına ve ilgili sektörlerin su talebinin karşılanmasına odaklanan bir anlayışla su politikalarını yürüttü. Ancak 21. yüzyılın başından bu yana birçok şey değişti. Ne değişti? İşte izleyenlerimiz gayet net bir şekilde hatırlayacaklar. Bir kere iklim değişti. İklim değişikliği etkileri daha yakıcı bir şekilde ortaya çıktı. Hızlı ve çarpık kentleşme iyi gördük. Arazi kullanımındaki değişimler çok önemli Zeynep Hanım. Biraz önce iklimden söz ettik. Yani iklimi sadece bizim ülkelerin alacağı daha az su kullanma veya gazı sera gazlarını azaltmayla falan buna karşı ilgi direnç oluşturma noktasında bir tehdit olarak algılamamalıyız. İklimin değişmesinin sebeplerini ortadan kaldırmaya yönelik çabalar içerisine girmeliyiz. Buna biraz sonra geleceğim ama yani özetle uzun yıllar boyunca su yönetimi ağırlıklı olarak su arzını arttırmaya ve sektörlerin ihtiyacını karşılamaya yönelik politikalar uyguladı. Ancak günümüz koşullarında bütün bu politikaların su güvenliğini, su arz güvenliğini sağlamakta yeterli olmadığını, yetersiz kaldığını görüyoruz. Yani biz sizin de girişte ifade ettiğiniz gibi bir şeyleri değiştirmek zorundayız. Hem de hemen değiştirmek zorundayız. Neden? Çünkü iklim değişikliği etkisi her yıl çok daha artan bir şekilde tüm sektörleri zorlamaya başladı. Yani sadece yaşamı zorluyor, hepimiz bunu biliyoruz. Çünkü enerji, su, gıda, çevre doğrudan bize sağlanan suyun en verimli şekilde kullanılabilmesiyle ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla yönetilebilmesiyle doğrudan bağlantılı. Peki bunun için bizim değiştirmemiz gereken şey suyu daha verimli kullanmanın ötesinde ne olabilir? Şu olabilir, sizin de ifade ettiğiniz, suyu bir sektör yaklaşımı içerisinde ele almaktansa suyu bize getiren sistemi dikkate alarak onu o hidrolojik döngünün tamamını yönetim anlayışına dahil ederek yönetmek aslında çözümün başlangıcı olabilir Zeynep Hanım. Ne demek istiyorum bunda? Şunu söylemek istiyorum. Yani su bize bir sistem, uzun yıllardır bir hidrolojik döngü içerisinde, milyonlarca yılda oluşmuş bir hidrolojik döngü içerisinde geliyor. Bizim bu hidrolojik döngünün tamamını yönetim anlayışımıza dahil etmemiz gerekiyor. Peki eksik bıraktığımız şeyler mi var diye şimdi izleyicilerimizin aklına gelebilir. Evet var. Nedir mesela? Ondan bahsetmek istiyorum şimdi. Yani sürekli olarak suyu daha verimli kullanalım, daha az kullanalım, daha tasarruflu kullanalım. Ama suyu yönetirken de bir başka bakış açısını ihmal etmeyelim. Nedir o eksik bıraktığımız şeyler? Mesela çoğu zaman şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu topraklar daha çok yağmurla sulanan topraklardır. Yani kuru tarım yapılır buralarda. Ama buraya düşen yağış pek fazla dikkate alınmaz Zeynep Hanım. Nedir bunun adı? Yeşil sudur bunun adı. Yani yeşil su dediğimiz kavram yağışın toprağa sızarak bitki kök bölgesinde depolanması ve daha sonra bitkiler tarafından kullanılıp buharlaşma, terleme yoluyla atmosfere geri dönmesidir. Peki bu su çok mu önemli? Çok değil, çok çok önemli. Çünkü bize hani şu anda gösterdiğiniz ekranda görünen mavi sudan çok daha fazla hizmet ediyor. Hangi sektöre? Tarım sektörüne özellikle. Yani mavi su nedir? Mavi su da nehirlerde, göllerde, yeraltı sularında biriken su olarak değerlendirilebilir. Şimdi ama mevcut su yönetimi genellikle böyle büyük ölçüde nehirler ve göllerden veya yeraltı sularından oluşan mavi suya odaklanmış durumda. Oysa toprak nemi, bitki örtüsü ve atmosferdeki bulunan yeşil su sistemi hidrolojik çevrimin temel bileşeni. Ya bu nedenle de hidrolojik döngünün tamamını yönetmek, yani yeşil suyu da dikkate almak zorundayız. Peki yeşil su dediğimizde aklımıza ne geliyor Zeynep Hanım? Bakın, hepimizin şu anda büyük bir tehditle karşı karşıya olduğu bir arazi kullanımı, doğal varlık geliyor, ormanlarımız geliyor. Peki yani ormanlarımız yeşil suyla doğrudan bağlantılı mı? Çok çok bağlantılı. İşte ekranda görüyorsunuz. Evapotranspirasyon dediğimiz, yani karalardan kara kaynaklı nemin en büyük üreticisi bu ormanlar Zeynep Hanım. Arazi bozulması dediğimiz zaman siz bir taraftan arazinin bozulmasına gözünüzü kapacaksınız, diğer taraftan suyu verimli yönetmeye çalışacaksınız. Hiç olacak şey değil. Ama bunun için işte yani bize hizmet eden bu sistemi biraz daha iyi anlamamız gerekiyor. İşte ekranda görüyoruz, yeşil su dediğimiz sistem bize daha çok ormanlar vasıtasıyla yağışı üreten sistemin bir parçası olarak geriye dönüyor. Yani buradan çıkarılacak sonuç nedir? Ormanlarımız sadece su tüketmiyor, yağışın yeni de üreten sistemin parçası olduğunu kabullenmemiz gerekiyor. İkincisi, yani ormansız bir coğrafya düşünün, çölleşen bir toprak düşünün. Yani bu ekosistem dengesinin tamamıyla bozulması anlamına geliyor ve sizin su yönetiminizi kökten etkiliyor olumsuz bir şekilde. Aksi takdirde yani sizin sadece göllerde, nehirlerde biriken veya akan suları biriktirip de bunları en verimli şekilde kullanmaya yönelik bir politika izlemeniz çok fazla bir işe yaramıyor. İşte bunu arz yönetimi olarak biz mevcut suyu hızla talebin olduğu bölgeye taşımak diye değerlendirdik. Artık bu yetmiyor. Ekosistemle insanoğlu barışmak zorunda. Yani bugüne kadarki tahribatı dikkate alarak ya daha fazla tahrip etmemek veya yapılan tahribatı da restore etmek, yenilemek, yeniden ekosistem hizmetlerini kazanmak zorunda. Yani biz ekosistemi dikkate almadan, onun su ihtiyacını dikkate almadan kendi su ihtiyacımızı karşılamaya yönelirsek çok fazla başarı şansımız yok. Aynı zamanda iklim direncimizi yükseltmek istiyorsak, iklim değişikliğine karşı direncimizi arttırmak istiyorsak, hidrolojik döngünün de tamamını yönetmek zorunda olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü iklim değişikliği olduğu zaman ilk önce su sorunları ortaya çıkıyor. Su sorunları şeklinde yaşanıyor bunun sonuçları. Yani bir sürü şeyi değiştiriyor ama esas su kaynakları üzerinde büyük baskılar oluşturuyor. Bu anlamda da iklim politikasını düzenlerken suyu genellikle birden fazla sektörü ilgilendiren ve bu sektörleri birbirine bağlayan sistemik bir risk olarak değil de sektörel bir sorun olarak ele alan yaklaşımdan uzaklaşmalıyız. Yani su sektörel bir sorun değildir. Su sistemik olarak ele alınması ve hidrolojik döngünün tüm sistemlerinin anlaşılarak yönetilmesi ile ancak sürdürülebilir bir anlayışla bize hizmet edebilir. Aksi takdirde gerçekten büyük sorunlar yaşayacağız ve geri dönülemez sorunlar olacak bunlar. Yani bir diğer deyiş, hani biraz önce ormanlardan bahsettim. Ormanlar gerçekten çok önemli. Sizin karaya düşen yağışlarınızın su buharı olarak oluşmasına en büyük katkıda bulunan

0: Yeryüzü örtüsü ormanlar. %60 ormanların buharlaşma ve terlemesiyle ortaya çıkan su buharından geliyor yağışın, karalara düşen yağışın. Çok önemli bir bölüm, bakın üçte ikisi. Şimdi biz ormanları tahrip ettiğimizde veya ormanların korunması konusunda problem yaşadığımızda sadece o bölgedeki yaşayan canlıları veya orman varlığını düşünerek değil, ama suyun teminine yönelik olarak ormanın fonksiyonelitesinin de ortadan kalktığını düşünerek hareket etmeliyiz. Bu ne demek oluyor? Ormanlara veya suda o çevrimi yaratan bütün doğal kaynaklara olan ilgimizin daha da artması gerekiyor. Bir başka doğal kaynak daha var. Çok çok dikkatli olmamız gereken. Hepimizin bildiği ama pek fazla umursamadığı toprak. Bakın, şimdi arkadaşlar orman arazisi varlığındaki değişimi verdiler dünyada. Yani bu arazideki bu değişim iklim değişikliğine o kadar büyük etkisi oluyor ki Kuzey Yarımküre'ye bakın. Milyon hektar orası artış içerisinde, ama Güney Yarımküre'de mesela Çin benim önümde de var o şekil. 70 milyon hektar 1990 ile 2025 arasında artışından bahsedebiliyoruz Çin'de. Ama aynı şekilde Brezilya'da 132 milyon hektarında azaldığını görüyoruz Zeynep Hanım. Ya bu gerçekten çok büyük bir risk. Çünkü sistemin sürdürülebilirliğini ortadan kaldıracak riskler bunlar. Yani dünya dediğiniz işte artık teknolojinin de hızla gelişmesiyle işte gördüğünüz bir şeyi %71'i su, diğer bölümü karalardan oluşan bir küre. İşte bu kürenin kendi sisteminin bozulmasına yönelik olarak yapılan bütün çaba ve gayretlerden bir an önce uzaklaşmalıyız. Peki biraz önce sözünü ettiğim toprak demiştim. Peki toprağa niye bu kadar önem vermeliyiz? Çünkü toprak, biraz önce sözünü ettiğim iklim değişikliğine karşı direncimizi yükseltmek için bize bir hizmet veriyor. Pek fazla dikkate almadığımız bir hizmet. Nedir o? Toprağın organik yapısını, temel özelliklerini bozmadığımız sürece toprak yağışla düşen suyu biriktiriyor ve nem olarak saklıyor kendisinde. İşte bu aslında tarımsal üretimin, dünyadaki tarımsal üretimin %60'ının beslendiği bir doğal depolama hacmi oluşturuyor toprak. Bu toprağın özelliklerini korumak da aynı zamanda su kaynaklarımızı, suyun doğal depolanma alanını korumak anlamına geliyor. O zaman bizim bu sistemi toprağıyla, ormanıyla hep birlikte ele alarak yönetmeye çalışmamız veya korumamız, hatta korumadan öteye geçip eğer çölleşmeye başlayan topraklar varsa onları çok daha dikkatli bir şekilde kullanmamız, yani toprağın su tutma kapasitesinin azaltacak tüm etkilerden uzaklaşmamız gerekiyor. Toprağın su tutma kapasitesi çok mu önemli? Hayır, çok önemli değil. Çok çok önemli. Çünkü toprak çölleşince üzerindeki 10 santimetrelik bir maksimum 10 santimetrelik bir tabaka ortadan kalkınca organik yapısının çok büyük bir bölümünü kaybediyor ve su tutma özelliğinden büyük oranda uzaklaşıyor Zeynep Hanım. Yani bizim sonuç itibariyle su kaynaklarını kullandığımız en önemli sektör veya en fazla kullandığımız sektör tarım sektörü değil mi? Evet. Peki tarımsal sulama gerçekten iklim değişikliğinin etkisiyle çok daha önemli hale gelmedi mi? Evet, o da öyle oldu. Ancak doğal olarak toprağa düşen suyun da toprak tarafından organik yapısı bozulmadan, sıkıştırılmadan, çölleşmeye uğramadan bir doğal depo hizmeti görebilmesi konusunda da çok daha uyanık olmalıyız. Su yönetimi bu konulara da, yani suyun sadece mavi su, göllerden, barajlardan, nehirlerden çekilen suyun ötesinde bir anlayışla hidrolojik döngünün tamamını yönetim anlayışına katarak yönetmesi gerekiyor. Su yönetiminin bu anlamda bir farklı vizyona hızla geçmesi lazım. Çünkü artık sadece su yönetiminin uzun yıllardır su arzının arttırılmasına yönelik olarak bir politika yaklaşımı yetersiz kalıyor. ekosistem dengesinin bozulmasını önlemek üzere alınacak her türlü tedbir de artık yaşamsal önem taşıyor Zeynep Hanım.
1: Dursun
0: Hakikaten
1: Bey,
0: bakın
1: bir araya girip
0: Avrupa'da...
1: şunu sormak isterim. Avrupa
0: Buyurun.
1: kısmını ayrıca soracağım ama hani bu çizdiğiniz çerçevede eğer Türkiye işte bu suyun bağlı olduğu doğal ve sosyal sistemleri bir arada yönetme becerisini hayata geçirmezse önümüzdeki dönemde özellikle işte hangi havzalarda ne kadar risk var, ne kadar geri dönülmez bir sonuçla karşı karşıya
0: Evet.
1: kalırız?
0: Bunu evet bu önemli. Mesela biz bunu şöyle araştırdık. Türkiye bir bölgesel kuraklık ülkesi biliyorsunuz. Yani işte ortalama ne dedik? Bu sene çok yağış. Evet yağış fazlaydı ama nerede fazla? %30 ortalamanın üstünde. Tamam doğru. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler. Evet bu sene çok iyi yağış aldık. Geçen ortalamanın %30 üzerinde. Ama bu dağılım Türkiye geneline bakıldığında farklı bir dağılım olduğunu görüyoruz. Mesela Güneydoğu Anadolu'da bu normalin %50 üzerine çıkarken bu sene aldığımız yağışlar uzun süreli yağış normalinin. Ama Trakya'da aynı durum söz konusu değil Zeynep Hanım. Trakya'da %15-20 arasında bir artış görüyoruz. Bu ne demek? Türkiye bölgesel olarak yağışın alınmasına da kuraklığın yaşanmasında da farklılıklar gösteren bir ülke demek. İşte arkadaşlarımız 1950 ile 1850 ile 1900 referans dönemine göre sıcaklıklardaki artışı gösterdiler. İşte bu sıcaklık artışları dünyada bu eğilimle devam edeceği görünüyor. Şimdi siz bu eğilimin geri döneceğini söyleyebilir misiniz? Söyleyemeyiz. Yani bilim insanları da bunu söyleyemiyor. İşte bu eğilim aslında ortalama sıcaklıklardaki artış eğilimi özellikle Akdeniz Havzası bölgesinde Türkiye'yi de daha fazla vuruyor. Akdeniz'e kıyısı olan ve Ege Denizi ve Trakya'ya doğru gidebiliriz. O zaman sizin sorunuza şöyle cevap vereyim. Trakya başta olmak üzere Güney Ege, Kuzey Ege, Marmara Denizi, Orta Ege, Batı Akdeniz, Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Doğu Akdeniz bölgeleri bu havzalar kuraklığın, bölgesel kuraklığın daha fazla yerleşmeye başladığı, daha sık görüldüğü ve şiddetinin artmakta olduğu bölgeler. Aslında bu durum, mesela Karadeniz'den hiç bahsetmedim. Bahsetmiyorum çünkü Karadeniz'de önceki sene 2025'te bu dediğimiz bölgelerde biraz önce saydığımız bölgelerde yağış çok büyük oranda azalırken yani 2025 yılında Türkiye son 50 yılın en kurak dönemini yaşadı. Bu senede son 66 yılın en yağışlı dönemini yaşıyor. Düşünebiliyor musunuz? İki ekstrem birlikte yaşanıyor. O 2025 yılında bile Karadeniz aslında ortalamanın daha üzerinde yağış aldı ki bu iklim bilimcilerin de Türkiye'deki iklim değişikliği etkilerini analiz ederken ifade ettikleri şeylerden bir tanesi. Özetle biz Ege bölgesi, Orta Anadolu, Akdeniz bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi, daha özellikle Güneydoğu Anadolu'nun batısı iklim değişikliği etkilerinden uzun yıllardır daha fazla olumsuz olarak etkilenen bölgelerimiz olarak öne çıkıyor. Bir diğer tespit de Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden geliyor Zeynep Hanım. Onlar da diyorlar ki işte 2030 yılında artık bazı havzalarımızda su bütçesi açık verecek. Bakın resmi açıklamalar bunlar. Su bütçesinin açık vermesi ne demek biliyor musunuz? Sektörler arası su geriliminin artması demek. Yani şimdi su bütçesi açık vermeye başladığı zaman sizin yaptığınız planlamadan bazı alanlarda sapmanız gerekiyor. Yani bazı ödünleşmelere girmeniz gerekiyor. Peki burada neye tercih edeceksiniz? Yani sanayiyi tarıma mı tercih edeceksiniz? İçme suyu artık hiçbir şekilde temin edilmeden olmaz. O artık yaşamsal öneme sahip. Ama sanayicimizin suyu da kendilerine göre önemli. Tarımsal sulama da hepimizin bildiği gibi gıda güvencemiz açısından çok çok daha önemli. O zaman bütün bunları dikkate alarak ülkemizin bir bölgesel kuraklık ülkesi olduğu, yani yağışların bir dönem, bu seneden bahsediyorum. Yaklaşık işte bu senenin su yılından itibaren aradan geçen 7-8 ay boyunca normale göre %30 oranında artmış olması bizi rehavete sürüklememeli. Çünkü bu artış bir ortalama artış. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler. Bu artış biraz önce sözünü ettiğimiz gibi Güneydoğu Anadolu'da veya Akdeniz bölgesinde yaklaşık %50 civarında olurken Trakya bölgesinde çiftçilerimiz yine hala bu artışın büyük oranda biz olumlu etkisini gördük. Bundan sonra çok rahatız diyemiyor. Çünkü orada farklı %10-15 civarında bir artış var ve önümüzdeki senenin de nasıl geçeceği konusunda önemli bir belirsizlik var. Bütün bunları dikkate alarak bu göstergelerin, bu durumun bizim önümüze koyduğu tablo şu. Su yönetimi belirsizliği yönetmek zorunda. Belirsizliği yönetmek için kendisine en fazla yardımcı olacak sistemin adı ise ekosistem. Yani biyoçeşitliliğin korunması, ekosistem dengesinin tutturulması ve sürekli olarak kontrolü ve iklim değişikliğinin önümüzdeki dönem riskleri en az hasarla, en az zararla atlatabilmesine yönelik en büyük yardımcısı. O zaman özetleyerek söyleyelim. Yani su yönetiminde gerçek ilerleme yeni hedefler belirlemekle olmaz. Peki neyle olur? Suyun bağlı olduğu doğal ve sosyal sistemleri birlikte yönetmeye çalışmakla olur. Bunları birlikte ele almak zorundayız. Yani hidrolojik döngüyü, arazi kullanımını, ekosistem dengesini, biyoçeşitliliği multidisipliner bir bakış açısıyla çok katmanlı bir yönetim anlayışıyla ele alıp
1: Peki.
0: su yönetimine biraz daha farklı bir paradigmayla bakmak zorundayız. Artık
1: Evet.
0: mevcut yağışlar bizim arz güvenliğimizi sağlama konusunda eskiden olduğu gibi yeterli olmayacak.
1: Dursun Bey, teşekkür ediyorum. Dursun Yıldız konuğumuzdu, Su Politikaları Derneği Başkanı. Programı noktalayalım Dursun Bey'in notlarıyla. Birazdan seans ortası var, biraz piyasalara, biraz da jeopolitik tarafa bakacağız. Az sonra görüşelim.

0: öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra.
1: Reklam.
0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Bir bakalım rakamlarla görünüm haftanın son işlem gününde gün ortası itibariyle nereye gelmiş diye. Borsa İstanbul %0,23 primli 13.827 puanda. Baktığımızda aslında hikayesinde bir farklılaşma olmadığını söyleyebiliriz Borsa İstanbul'un. Yani BIST 100'ün 13.500-14.200 aralığındaki bu seviyelerde hareket eden testere hareket

0: diye tanımlanan hareketi devam ediyor. Hisse bazlı hareketleri takip ediyoruz yoğun şekilde. Bankacılık tarafı bugün yukarı yönlü %0,81 kadar. Sanayi taraf yatay negatif. Mali endekse %0,16 primli. Hizmetler, ulaştırma ve turizm diye baktığımızda ulaştırma bugün de satıcılı %1'in üzerinde kayıp var. Turizm tarafı %1,37 primli. Hizmetlerde de %0,31'lik yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Dolar TL 47.70'te, Euro TL 55'in üzerinde, Euro dolar çaprazı 1.15.28'e geldi. Dolar endeksi 100'ün altında 99.92'de seyrederken. Avrupa borsalarına bir hızlıca göz atalım. Orada pozitif hava devam ediyor. Rekor seviyeleri konuşmaya devam ediyoruz. Avrupa genelinde en pozitif ayrışansı bugün Frankfurt DAX endeksi. Amerikan vadelerine de bir göz atalım. Orada da tüm sayfanın yeşil olduğu, ancak Dow Jones'da yatay pozitife geçen bir görünümü takip ediyoruz. Nasdaq'ta %0,42'lik yukarı yönlü hareket var. S&P'de de %0,15'lik yukarı yönlü hareket karşımızda bugün tarım dışı istihdam verileri beklenirken. 10 yıllık tahvil faizi veri öncesi 4.65'te, 5 yıllıklar 4.37'de, 2 yıllıklar 4.23'te seyrediyor. Getiri eğrisinin uzun tarafının yüksek kalma eğilimi devam. Kripto para, emtia, oraya baktığımızda spot altının ons fiyatı $4.316.43'e geldi. Yukarı yönlü devam ediyor. Altın ETF'lerine ciddi girişler olduğunu da anlıyoruz. Gümüşte $64.36 seviyesi var. Bitcoin'de $64.859'dan işlemler geçerken Brent petrol $82.15'te $84 görmüştü. Bir tık geri gelmiş. Amerikan tipinde de $77 seviyesi fiyatlanıyor diyelim. Ve hemen ilk konuğumuzu Profesör Sinan Alçın, İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi davet edelim. Sinan Bey, hoş geldiniz. Merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Şimdi fiyatlamalardan da anlayacağımız üzere aslında önce petrol üzerinden bakacak olursak yine bir 85'e giden 82'ye gelen, çünkü yine orada bir sıcak çatışma hikayesi haberi, daha doğrusu haber akışı vardı. Yani o taraftaki oynaklığın kaybolmadığı bir düzlem devam ediyor ama bir yandan yine anlaşma, en azından Amerika cephesinin anlaşma resmini vurgulamaya devam ettiğini anlıyoruz. İran'ın ise biraz, özellikle Amerikan seçimleri ekseninde böyle bir miktar sıkışmış görünen Amerika'yı zorlama eğiliminde olduğu anlaşılıyor. Tabii bu ortamda yani petrol üzerinden yaptığımız en temel çıkarım, hani küresel olarak enflasyon baskısının devam etmesi, yüksek faiz ortamının uzaması sonuçları ve dönüp geliyoruz bizim için de üreteceği etkilere. Haftaya enflasyon raporu toplantısı var. Buradan bu ortamda ne beklemek mantıklı duruyor sizce? Burada bir işaret olabilir mi bu ortamda? Bir fonlama seviyesinin aşağı çekilmesi işareti olabilir mi bu ortamda? Ortam var mı daha doğrusu?
1: Evet, şimdi mevcut durumda tabii bir anlamda hani boom and bust dediğimiz, bir anda her şeyin hızla yükseldiği, sonra da geri çöktüğü ve bunun sürekli hale geldiği bir durum içerisindeyiz. Yani piyasalar bir hafta barışı, bir hafta savaşı fiyatında. Tabii tüm bunlar olurken de bu özellikle ham petrol üzerindeki stres de giderek artıyor. Niye stres artıyor? Çünkü Uluslararası Enerji Ajansı'ndan Fatih Birol'un da geçtiğimiz haftalarda söylediği gibi aslında ülkelerde stratejik rezervin, petrol rezervinin sonuna doğru yaklaşılmış durumda. Bu da şu anlama geliyor. Bundan iki ay önce Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail ve İran diğer tarafta şiddetli bir çatışma ortaya çıktığında bunun ham petrol fiyatlarında yarattığı artış etkisinde bugünlerde ortaya çıkan etki aynı değil. Yani buradaki hareket alanı artmış durumda. Bu da aslında riskin de yükseldiği sonucuna bizi götürüyor. Bu tabii şunu beraberinde getiriyor. Özellikle geçen ay Avrupa Merkez Bankası tarafından organize edilen çalıştayda, Merkez Bankaları çalıştayında hem FED, hem Japonya Merkez Bankası, hem İngiltere Merkez Bankası başkanları konuştular ve burada da hani krizin ilk ortaya çıktığı dönemde tartışılan stagflasyonun pek gerçekleşme ihtimali olmadı. Çünkü bir anlamda dolaşan para miktarının bu riski ortadan kaldırdığı, yani bol

0: paranın dolaşıyor olması. Ama yüksek enflasyonun temel risk olduğunu, yani birincil baz senaryonun bu olduğunu hepsi anlattı. Bu tabii beraberinde merkez bankacılığı açısından yeni bir duruma geçildiğini de bize gösteriyor. Uzun vadeli sözlü yönlendirme yerine daha kısa erimli politikalar ve ağırlığın da tamamen fiyat istikrarına kaydırıldığı bir tablo. Ne demek bu? Yani yüksek faiz. Onun için şu konjonktür içerisinde tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin istihdamın seyrini de dikkate alıyor ama bir en azından gevşek para politikasına majör merkez bankalarının dönmesi yakın gelecekte pek olasılık dahilinde değil bence. Bu da tabii içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın biraz işini zorlaştırıyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iki zorla karşı karşıya. Bir taraftan işte 30-75 bandına sıkışmış bir enflasyon, 3,5 yıllık devre içerisinde ciddi ölçüde sıkı para politikası konusunda kararlı diyebileceğimiz adımlar atmış durumda. Ama bunların yaratmış olduğu yan etkiler, özellikle sanayide işte 28 aydır ortada olan durgunluk, yine sektörler açısından baktığımızda nakit akışı ile ilgili yaşanan sıkıntılar bir şekilde finansal istikrar adıyla da anılan, yani kredi alanının biraz daha rahatladığı, üreticinin bir şekilde paraya daha rahat, TL cinsi paraya daha rahat ulaştığı bir imkan penceresi de yaratması gerekiyor Merkez Bankası'nın. Bunun için zaten aslında 2026 yılının girişinde Merkez Bankası'nın temel perspektifi 2026 boyunca politika faydını düşürmekti. Ancak evdeki hesap bir anlamda çarşıya uymadı ve Hürmüz krizini tetiklemiş oldu. Enflasyon üzerindeki maliyet baskısı ister istemez Merkez Bankası'nın sadece işte hani haftalık repo yerine günlük repo aracını kullanma gibi bir basit araç üzerinde hareketlendirmeye itti. Dolayısıyla Eylül ayında bir faiz indirimi her ne kadar genel olarak piyasada kabul edilmiş olsa da henüz bence tam Merkez Bankası açısından gerçekçi bir perspektif değil. İkincisi, şimdi bu açıklanacak enflasyon raporunu da önemli buluyorum ben. Çünkü 2026 yılı özelinde Merkez Bankası şöyle bir şey yaptı. Normalde biz bu enflasyon raporlarında Zeynep Hanım Ekim ayına kadar, yani son enflasyon raporuna kadar yıl sonu beklentilerini hep sabit görürdük Merkez Bankası uzun süredir. Ve bunu da bir sözlü yönlendirme aracı olarak kullanırdı Merkez Bankası. Yani piyasa beklentisi Merkez Bankası'nın yıl sonu beklentisinden çok ayrışsa bile Merkez Bankası genelde Ekim ayına kadar yıl sonu beklentisini sabit tutardı. Fakat bu yıl öyle yapmadı. İlk enflasyon raporundan itibaren kendi yıl sonu beklentisini yukarı yönlü revize etti. Dolayısıyla şimdi de benzer bir durum ortaya çıkabilir. Yani piyasada bir şekilde oluşan genel beklenti 29-30 civarı bir yıl sonu enflasyonu. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın da buraya doğru bir revizyon yapabileceğini düşünüyorum. Bir. İkincisi, yıl sonunda 35 civarı bir politika faizi hedefiyle hareket edebilir gibi Merkez Bankası, hani reel faiz hesabında yaptığımızda. Ama bununla ilgili olarak hani kesin Eylül ayında faizi indirecek demek için de henüz erken. Az önce bahsettiğim özellikle bu ham petrol üzerindeki kırılganlığın artmış olması, burada olası geri yönlü, yukarı yönlü sert hareketler ihtimali ve majör merkez bankalarının henüz sıkı para politikasında ısrarcı olmuş oldukları Merkez Bankası'nın bir anlamda işini güçleştiriyor 2026 yılı özellikle.
1: Peki Sinan Bey, şimdi o zaman az önce bahsettiğiniz günün verisi olan tarım dışı istihdam tarafını da biraz konuşarak devam edelim. Ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar, bir hatırlatırsanız ona göre Sinan Bey'e. 2 dakikada bu veri ne kadar FED üzerinde etkili olacak sorusu da var piyasa nezdinde. Çünkü FED'in reaksiyon fonksiyonu konusunda da bir tartışma var.
0: Ya tabii şöyle önce şunu söylemek lazım Zeynep Hanım. Borç Trump'la birebir hareket eder diye düşünmüyordu. Yani güvercin bekleniyordu ama Şahin çıktı. Ve genel açıklamaları ve izlediği patikayı da ben kişisel olarak sağlıklı buldum şu ana kadar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed'in tabii ki iktidar yerinde istihdam önceliği de var. Buraya ek olarak Kasım ayındaki ara seçim gündemini de eklemek gerekiyor. Onun için Kasım ayına kadar ben Fed'in biraz daha faiz artırımı

0: Sinan Alçın, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız için. Devam edelim, ekrandaki son dakikayı konuşacağız. Kiminle? Kadir Has Üniversitesi Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Serhat Güvenç'le. Serhat Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Şimdi ekrandaki başlığı telaffuz edeyim. Bir 10 dakika önce konuşsak, imzalayacak diyeceğimiz cümle Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı haline geldi. Şimdi bu anlaşmanın anlamını, önemini bir miktar sizinle konuşmak isteriz. Yani şimdi metinde yer alan bir üyeye yapılan saldırının tüm taraflara yapılmış sayılması gibi bir madde tabii ki NATO'nun 5. maddesini hatırlatıyor. Dolayısıyla bu anlaşma, hele hele bölgedeki tansiyon yüksekken, bir yandan Müslüman dünyanın NATO'su tanımlamalarını olur mu sorularını da beraberinde getiriyor. Ben de o soruyla başlayayım. Böyle bir işlev görebilir mi, yoksa sınırları belli kolektif bir savunma kalkanı olmaktan mı ibaret olur? Nasıl anlamak lazım?
1: Günün birinde bir NATO benzeri bir ittifaka evrilme ihtimalini tabii bir çırpıda dışlayamayız. Böyle bir ihtimal elbette olabilir. Yani tarihsel örneklere baktığımızda bu tür bölgesel ittifakların önce ikili ittifaklar üzerine inşa edildiğini, daha sonra da büyüdüğünü görebiliyoruz. Bu anlamda düşünürsek böyle bir ihtimal var, ama şu an çok erken bir aşamadayız böyle bir öngörüde bulunmak için. İlk aşamada mevcut bölgesel istikrarsızlık ve güvensizlik koşullarına bir yanıt olarak tasarlandığını düşünmemiz daha doğru olur. Zaten yani bir senedir falan müzakereleri sürüyor takip edebildiğimiz kadarıyla. Ve özellikle de Suudi Arabistan'ın çekincelerinin aşılmasının da bu kadar zaman aldığını düşünürsek, bugün varılan noktanın iki temel sütunu aslında çok uzun zaman önce atılmış olan bir anlaşmanın anlaşmayla sonuçlandığını söyleyebiliriz. Yani Suudi Arabistan özellikle bölgesel güvensizlik ve istikrarsızlık ortamının yarattığı sonuçları daha iyi karşılayabileceği düşüncesiyle Türkiye'yi de içerecek şekilde Pakistan'la anlaşmasının genişletilmesini kabul etmiş oluyor. İki sütundan bahsetmiştim. Biri Türkiye-Pakistan, çok uzun eskiye dayanan bir ilişki bu. Suudi Arabistan ve Pakistan ilişkisi ise işte yine geçtiğimiz yıl resmiyet kazanmıştı. Sözünü ettiğiniz NATO'nun 5. maddesini çağrıştıran bir içerikle yapılmıştı o anlaşma. Belki şunu hatırlatmak lazım izleyicilerinize. NATO'nun 5. maddesi de aslında Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesine isnat eder. Yani meşru müdafaa hakkının tek başına veya kolektif olarak kullanılabileceğine vurgu yapan bir maddedir. Dolayısıyla doğrudan bir NATO çıkarsaması yapmak biraz acelecilik olabilir, ama uluslararası hukuktaki temelleri bakımından meşruiyetini Birleşmiş Milletler şartının 51. maddesinden aldığını söyleyebiliriz.
0: Peki şimdi bu üç ülkenin yan yana gelmesini bölgesel dengeler açısından biraz okumaya çalışalım. Yani Pakistan bir nükleer güç, Suudi finansmanı malum, Türkiye'nin de yerli savunma sanayi noktasında geldiği aşamaları biliyoruz, gayet cazip durduğunun da farkındayız. Dolayısıyla dediğim gibi bölgesel güç dengeleri açısından bu üç ülkenin bu saydığım özellikleriyle bir araya gelmesi nasıl bir resim doğuruyor?
1: Belki Türkiye'ye bir de NATO üyesi olduğunu da eklememiz lazım.
0: Aslında doğru söylüyorsunuz. O rollerin çatışması gibi bir riski de konuşmakta fayda var sanırım. Var mı öyle bir risk sizce?
1: Yani Türkiye'nin NATO çerçevesindeki taahhütleriyle çatışma riski şu aşamada yok. Bu kapsamda yok. Ama bu Türkiye'ye bir ilave şey sağlıyor, avantaj sağlıyor bu üçlü anlaşma bağlamında. Çünkü Türkiye hani NATO'nun çok uzun süredir parçası olarak bu tür ittifakların işlemesi için, işlemsel bölümü için neler yapılması gerektiğine dair çok ciddi birikimi olan bir ülke. Dolayısıyla bu birikimde bu üçlü savunma anlaşmasına yansıyacaktır. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu üç ülkeyi bir araya getiren şey ne dediğimizde, uluslararası basında da medyada da aslında sizin saydığınız özellikler vurgulanıyor. Yani Suudi Arabistan'ın petrol ihracatçısı ve zengin olması, Pakistan'ın nükleer silaha sahip tek Müslüman nüfuslu ülke olması ve Türkiye'nin de gelişen, yükselen bir savunma sanayine sahip olması ve NATO üyesi.

0: olması. Aslında bu özelliklere baktığımız zaman bu yetenekler ya da bu özellikler rekabet eden değil birbirini tamamlayan özellikler. Dolayısıyla bu üç ülkenin bir araya gelmesinin de önünü açan nedenler bunlar diye tahmin ediyorum. Temelde bölgesel kaygıların hakim olduğu kanaatindeyim böyle bir anlaşmanın ortaya çıkmasında. Bu özellikle de işte Amerika ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası ortaya çıkan durum. Bana paradoksal biçimde hem İran'ı hem de İsrail'i gözeten bir yana olduğunu düşündürüyor. Yani İran'la çatışmak şu anda üç ülkenin de tercih edeceği bir şey değil. Yani bu ihtimalden kaçınıyorlar ama İran'a bir tehdit gördüklerine de şüphe yok. Bu bir boyutu. Bir diğer boyutu ise ki bu Türkiye için sanıyorum en çok geçerli. Yani İsrail'in Türkiye'yi yalnız bırakma, yalıtma hatta çevreleme politikalarına da bir yanıt anlamına geliyor. Burada bir eksik halka gözüküyor. Yani son ana kadar Mısır'ın da bu anlaşmaya, bu düzenlemeye katılabileceğinden söz ediliyordu. O da katıldığı takdirde gerçek anlamda hani bölgesel ağır siklet ülkelerin, aktörlerin temsil edildiği bir çerçeve oluşturacak ve buradan bölgenin büyük bir bölümünü güvenlik kaygıları ortak ya da güvenlik çıkarları ortak ülkelerini kapsayan bir düzenlemeye dönüşme ihtimali olacak. Ama Mısır'ın şu anda bulunmaması bunu üçlü bir düzenleme olarak bizi düşünmeye itiyor. Mısır da eklendiği takdirde o zaman uzun vadede yani uzun erimli ve çok kapsamlı bir düzenlemeye dönüşme ihtimali var ki Ankara'nın tercihinin de bu yönde olduğuna dair yorumlar okuyoruz. Bu kimilerine göre işte bu Karadeniz'de Türk politikasına damgasını vuran bölgesel sahiplik kavramının, fikrinin bölgeye bir yansıması diye düşünüyor ama henüz o noktada değiliz.
1: Şimdi o zaman biraz yani bunun Mısır'ın eklenmesi konusunu da ekleyerek hani Türkiye'nin Doğu Akdeniz çıkarları açısından ne ifade edebileceğini de sorayım. Yani çünkü yani Kızıldeniz ve hani Körfez hattındaki bu yeni angajman yani buradaki tarihi perspektifte hesaba katıldığında ne söylemek lazım?
0: Şimdi çok doğru bir noktaya dikkat çektiniz. Aslında bu haliyle bu ittifak Kızıldeniz işte Afrika boynuzu civarında yoğunlaşan ve ortaklaşan Türk, Pakistan ve Suudi çıkarlarına ve Türk-İsrail rekabetine ilişkin gibi duruyor. Doğu Akdeniz boyutunun kazanabilmesi için Mısır'ın da buna dahil olması lazım. Yani Mısır'ın çekincelerinin ne olduğu konusunda, tam olarak ne olduğu ve nasıl giderileceği konusunda henüz paylaşılmış bir bilgi yok. Mısır'da tahmin ediyorum yani böyle bir ittifakın Doğu Akdeniz'deki yansımaları tereddüt yaratıyor. Çünkü onun da Doğu Akdeniz'de bir takım anlaşmaları var. İsrail'le, Kıbrıs Rum kesimiyle ve nihayet Yunanistan'la. Bunu dikkate almak zorundalar. Bu anlamda düşündüğümüzde bu haliyle Doğu Akdeniz'deki güç dengelerine bu üçlü anlaşmanın çok büyük bir yansımasını beklememek lazım. Bir tek dolaylı etkisi az önce ifade etmiştim tekrarlamak gibi olacak ama yani İsrail'in Türkiye'yi yalıtma çabalarına karşı önemli bir adım aslında. Yani ve özellikle de nükleer caydırıcılık anlamında Pakistan'ın günün birinde Türkiye açısından Amerika Birleşik Devletleri'nin yerini alma potansiyelini de barındırabilir. Böyle bir şey vardır diye iddia etmiyorum ama Amerika'nın güvenlik taahhütlerini müttefiklerinden çekme, bunları azaltma eğilimini düşünürseniz günün birinde nükleer caydırıcılık anlamında Amerika'nın Türkiye'ye sağladığı imkanlar ortadan kalkarsa bu nükleer caydırıcılığın ikame edilmesi çok önemli ve tek adayda bu konuda Türkiye'nin yüzünü dönebileceği Pakistan gibi duruyor. Aksi takdirde nükleer caydırıcılık şemsiyesinden faydalanmayan bir Türkiye İsrail açısından daha kolay bir hedef olur gibi geliyor bana.
1: Bu arada İsrail basınından yansıyanlara bakarsak ölümcül ittifak yorumları dikkat çekiyor. Onu da eklemiş olalım.
0: Evet. Sen. Buna yani böyle bir şeyin bir Sünni ittifak olarak algılanacağını ve İsrail'e karşı değerlendirileceğini söylüyorlardı uzun süre. Bundan hoşnut olmayacaklarını ifade ediyorlardı. Bu gerçekleşmiş oldu. Dolayısıyla hani Türkiye'nin, İsrail'in yaratmaya çalıştığı bu ortamdan evet. sıyrılabiliyor olması çok önemli. Bu da İsrail'in çok hoşuna gidecek bir gelişme değil doğal olarak.
1: Profesör Serhat Güvenç, teşekkürler. Sağ olun. Sorularımızı yanıtladığınız, vakit ayırdığınız için. Seans ortasını burada bitirelim. Piyasa hattında görüşürüz birazdan.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
5: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
4: bak, televizyon hazır.
5: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
6: Kahraman!
5: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
4: Kahraman, kahraman bak televizyon hazır. Uyan artık.
7: Abi.
5: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Nuro Portföy. Nuro Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Piyasalar haftanın son işlem gününü tamamlamaya çalışırken küresel piyasaların odağında tarım dışı istihdam verisi var. Veri bakalım nasıl gelecek ve veri Fed açısından ne ifade edecek? Piyasa bunu nasıl algılayacak, nasıl fiyatlayacak? Şimdi bir rakamlarla görünüme bakalım bu kritik veri öncesi fiyatlamalar nasıl diye. 13.816 puanda içeride Borsa İstanbul'da seviye %0,12 kadar primli. Bankacılık ulaştırma, bankacılık sınayi ve mali taraf diye ilk sayfaya baktığımızda bankacılık primli %0,77 kadar. Sınayi tarafta %0,16'lık geri çekilme var. Mali taraftaysa %0,13'lük yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Yine ulaştırma turizm diye baktığımızda ulaştırmadaki negatif görünüm devam ediyor. %0,9 kadar geri çekilme var. %1'in üzerindeydi yaklaşık bir saat önce. Turizm tarafında %1'in üzerinde primlenme, hizmetler tarafındaysa %0,28'lik yukarı yönlü hareketi takip ettiğimiz bir gün. 47.70'te dolar TL, 55'in üzerinde euro TL seyrederken 99.91'de dolar endeksi, buna paralel 1.15.29'da seyreden bir euro dolar çaprazını görüyoruz. Avrupa borsalarında rekor seviyelerden devam. Londra borsası primli %0,7'ye gelen primlenme var. Kakaran endeksinde %0,52'lik yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Frankfurt DAX endeksi en pozitif ayrışan %0,88 seviyesiyle ve yine İtalyan Milano borsasında da %0,41'lik yukarı yönlü görünümü takip ediyoruz. Amerikan vadelileri Dow Jones yatay pozitif devam, Nasdaq %0,48 primli, S&P'de de %0,19 yukarı yönlü hareket var. Devam edelim bakalım Brent petrol ve altın tarafındaki görünüme de. 4.65'te 10 yıllık tahvil faizi, 4.37'de 5 yıllıklar, 4.23'te ise 2 yıllıklar seyrediyor. Getiri eğrisi en çok tartıştığımız taraf, özellikle Kevin Warsh'ın yani Fed'in yeni başkanının yeni iletişim biçimiyle beraber enflasyonla mücadele noktasında hani Fed ne kadar güçlü duracak endişelerinin, bu iletişim dilindeki değişikliğin gölgesinin bu tarafı yukarı ittiği yorumlarını dün de konuşmuştuk. Bugün de konuşacağız. Bu yorumların ardından zaten Financial Times'de yer alan gerekirse faiz artırımına gidebiliriz minvalinde açıklamasını da takip ettik Fed'in. Dolayısıyla biraz da hani bu tedirginliğe ön alma çabası olarak da yorumlanıyor. Bir yandan tabii bu iklimde yani belirsizliğin daha hakim olduğu iletişim biçiminde veri tarafı, makro taraf nasıl algılanacak, nasıl yorumlanacak? Hem Fed'in bu tarafı nasıl algılayacağı üzerinden giden bir tartışma var. Hepsini ve daha fazlasını konuşacağız ama önce bir kısa ara.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek. Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
1: Bloomberg ET Radyo.
2: Reklam.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Doktor Ali Orhan Yalçınkaya Oyak Portföy Genel Müdür Yardımcısı stüdyoda bana eşlik ediyor. Hoş geldiniz, merhaba.
1: Merhabalar, çok teşekkürler Zeynep Hanım.
0: Şimdi Ali Bey, şöyle bir akıştayız. Yani haber akışının oynak olduğu, o oynaklığın piyasayı da oynaklıktan hiç azade kılmadığı bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla hani normalde orta vadeli bakış açısı daha böyle makroya odaklanır, veriye odaklanır ama kısa vadeli hareketlerin daha ön plana çıktığı, daha gözetilmek durumunda kaldığı bir dinamik var gibi görünüyor. Siz ne dersiniz? Yani bu ortamda strateji ne kadar nasıl ifade edeyim, olması gerektiği gibi oluyor. Yani hani ne kadar sofistike olabiliyor?
1: Olmuyor. Çok kısa ve net cevap vereyim. Hiçbir şekilde olmuyor. Çünkü gerçekten sabahtan akşama kararların değiştiği, ifadelerin değiştiği, politikaların değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Yani şöyle ifade edeyim, lider profili, en azından konuştuğumuz lider profili buna cevaz veriyor. Bu yaşadığımız sürecin bu şekilde ilerlemesine neden oluyor açıkçası. Dolayısıyla yani strateji yapmak o anlamda çok kolay değil. Yani baktığınızda evet, temel bir makro strateji hani belirliyorsunuz, onun üzerinden ilerleyeceğini kabul ediyorsunuz, kurgunuzu ona göre yapıyorsunuz ama açıklamalar, haberler sonuçta onu bir gecede yerle eksen edebiliyor. Yani çok uzağa gitmeye gerek yok. Bu hafta başına nasıl başlamıştık, sonrasındaki gelişmelere baktığımızda $80'ın üstünde bir petrol fiyatıyla başladık. $80'ın altına gelen bir petrol fiyatı gördük salı günü. Şimdi tekrar $80'ın üstündeyiz. Yani sonuçta bu kadar volatilitenin yüksek olduğu bir ortamda açıkçası strateji yapmakta, strateji kurmakta çok kolay değil. Hı hı. Bir de alışkın olmadığımız, şimdiye kadar alışkın olmadığımız davranış şekilleri ya da ifadeler görüyoruz. Yani çok uzağa gitmeye gerek yok. Yani Fed Başkanı Kevin Warsh'un mesela, piyasalar ona adapte olmaya başlıyor. Çünkü baktığınızda piyasalar için çok önemli olan hani dot plot, yani hı-hı, öyle bir rahatlık sağlıyordu en azından. Onu kaldıracağını, onu artık hani yayınlamayacağını ifade etti. Dolayısıyla hani bu bile piyasalardaki oynaklığı arttırıcı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Buna tabii bizimle ilgili özel durumları da eklediğiniz zaman, kendi yarattığımız hani krizlerle de boğuşuyoruz bir taraftan. Dolayısıyla bunu da eklediğiniz zaman açıkçası iş zor. Gerçekten çok zor. Yani strateji ne derseniz, hani en rahat strateji, en temel strateji ne olmalı derseniz, herhalde biraz kenara çekilip beklemek gerekiyor bu bağlamda. En hani doğru yaklaşım olabilir. Peki para kazanmayalım mı? Yani ona eklenebilecek belki bir soru da bu. Hani var, o fırsat da var baktığınızda ama o fırsat nerede diye hani soracak olursanız

0: biraz daha sanki sabit getirili tarafta ya da işte para piyasası fonlarında
1: Yani daha
0: diye
1: likit
0: görüşüyoruz.
1: ürünlerde.
0: Daha likit ürünlerde. Şu andaki genel duruş, genel tablo. Zaten enteresan hikaye şu, likit fonların büyümesine baktığınız zaman gerçekten toplam fon büyüklüğünün neredeyse yanlış hatırlamıyorsam %34'ü civarında. Çok önemli. Yani burada bir yandan yabancının bir teveccühü var. Hani böyle bir hikaye var. Onu da bunun içine katmak gerekir belki. Ama sonuçta yatırımcı kendini güvende hissettiği yere gidip park ediyor. Şu andaki mevcut durumu. Dolayısıyla hani strateji hani daha çok basit belki kurgulamak, çok daha basit tutmak bu bağlamda böylesi volatil piyasalarda doğru.
1: Peki nasıl bir denge koymak lazım? Yani sonuçta anlıyorum hani para piyasası fonları ön planda ama yanına ne eklenebiliyor? Bir de nasıl bir hedge mekanizması söz konusu olabiliyor bu ortamda? Çünkü alıştığımız denklemlerin de farklılaştığı bir süreci yaşıyoruz ya, mesela altın örneği.
0: Kesinlikle. Aynı örneği verecektim ben de. Yani aslında ezberlerimizin bozulduğu bir dönemden geçiyoruz hep beraber. O ezberlerden bir tanesi sizin de belirttiğiniz gibi zaten altın. Şimdi bu denklemde hakikaten hani hangi hedge mekanizmasını çalıştırırsınız bir soru, kafalarda bir soru. Çünkü sizi korumasını düşündüğünüz o aracı, o varlık sınıfını yani herhangi bir açıklama tamamen yerle eksen edebiliyor. Dolayısıyla hani şöyle ifade edeyim ben genel duruşu itibariyle baktığınızda evet yani portföylerde ağırlıklı olarak bir hani likit tarafının olması gerekiyor bu dönem itibariyle. Hatta onun oranının %40, %50'ler civarında olması belki çok yerinde. Şu anki tablo bunun öyle olması gerektiğini söylüyor bize. Diğer taraftan hisse piyasasına baktığımızda hani bizim hisse piyasası zaten çok farklı bir dinamikte ilerliyor artık. Yani hani 2-3 tane hissenin resmen endeksi domine ettiği, endeksi sürüklediği bir yapı var. Çok hızlı manipüle edilebilen bir duruma işaret ediyor. Zaten onunla ilgili de uyarılar aldık. Yani onu da söylemeye gerek yok. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman hisse tarafındaki mevcut tablo Türkiye'nin en azından yürütmekte olduğu dezenflasyon politikasının sonucu olarak sanayi sektöründeki zaten şirketlerin durumu ortada. Yani işte PMI açıklandı hafta başında. PMI'daki durumu gördük. Yani neredeyse sektörlerin hepsi çok sıkıntılı. Bir tek herhalde konfeksiyon tarafında
1: Savaşın etkisiyle talebin bir miktar
0: bir
1: buraya
0: miktar
1: kaymasıyla hareketlenme
0: bir
1: var.
0: miktar hareketlenmiş ama genel tablo itibariyle baktığınızda 10 tane sektörü kapsıyor o endeks. Sıkıntının devam ettiğini söylüyor. Yani kaçıncı ay oldu tam rakam hatırlamıyorum ama
1: 24
0: uzun
1: aydı.
0: 24 ya da 25
1: 26
0: herhalde
1: öyle bir
0: öyle
1: şey. Evet.
0: O kadar süredir daralma bölgesindeyiz yani baktığınızda. Şimdi buradan siz tutup portföyünüze sanayi şirketi çıkarmaya çalışacaksınız işin bir tarafı. Diğer kısmı en azından endekste ağırlığı çok hani belirgin olan bankacılık tarafı ile ilgili gelişmeler zaten Merkez Bankası'nın alacağı aksiyonlar bu bağlamda çok önemli. Çünkü karlılığı etkileyebilen bir şey var orada durum söz konusu. Üzerine düzenleyici otoritenin getirmiş olduğu bir takım sınırlamalar var. Şimdi bunların hepsini bir araya koyduğunuz zaman bankacılık tarafı da genel olarak en azından iyi bir performans göstermiyor. Şimdi dolayısıyla bu sepetin içinde hisse senedini koyabileceğiniz miktarda göreli olarak sınırlı olmak durumunda. Yani ya hem seçici olacaksınız hem sınırlı olacaksınız. Şimdi bizim hani Borsa İstanbul tarafına baktığınız zaman şöyle bir durum var. Evet, iyi gelen bilançolar oldu. Yani bu hafta içinde gelen hakikaten çok iyi bilançolar oldu. Onların etkisiyle hani bir hareket gördük. Ama öte taraftan Mayıs'tan bu yana düşen bir bankacılık endeksi var diğer taraftan. O belki üçüncü çeyrekte yani üçüncü çeyrekte biraz marjların en azından tekrar toparlamasıyla beraber biraz şey yapabilir, olumluya dönebilir yani genel tablo içinde olabilir ama sonuçta buradan seçebileceğiniz hisse sayısı çok sınırlı. Gerçekten çok sınırlı. Dolayısıyla biraz zor. Yani portföy yapmak, strateji yapmak o anlamda zor. Zaten altını hiç yapmıyoruz. Yani Amerika'daki faiz artışının ne durumda olacağını bilemiyoruz. Şu anda yanlış hatırlamıyorsam Eylül'deki olasılık %55 diye hatırlıyorum.
1: Öyleydi.
0: Dolayısıyla hani bu devam ettiği sürece, yani sonuçta hani faizin yukarı gitmesi altın için olumsuz. Belki şu olabilir, hani onu konuşmak gerekiyor. Şimdi bu ay içinde Jackson Hole toplantıları başlayacak.
1: Evet, en yani, kritik gündem oradan çıkacak diye yorumlanıyor.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla hani orada Walsh'un vereceği hani mesajlar, piyasaya vereceği mesajlar bu bağlamda çok önemli. Çünkü bugün Financial Times'daki yani manşetteki haber aslında çok ben önemsiyorum o
1: haberi. Ben de girişte oraya değindim. O biraz da aslında hani enflasyonla mücadelede yeterince güçlü tavır göstermeyebilir endişesinin fiyatlara yansımasının bertarafı çabası gibi duruyor.
0: Kesinlikle. Aynen dediğiniz gibi. Dolayısıyla biraz orada hani onu düzeltmeye yönelik bir çaba. Dolayısıyla bu Jackson Hole toplantılarında verilecek mesaj bu bağlamda çok önemli diye düşünüyorum. Ama tabii bizim tarafa döndüğümüzde bizim merkez bankamız ne yapacak? İşte önümüzdeki haftada onu konuşacağız sonuçta.
1: Enflasyon raporu toplantısı var
0: 13'ünde. Hani oradaki mesaj ne olacak? Çok önemli. Şimdi genel tabloya baktığınız zaman hep şunu konuşuyoruz. İşte %30'da herkesin hani ortaklaştığı bir enflasyon beklentisi var 2026 için. Yani politika faizinin en fazla inebileceği yer olarak da işte 35-34 seviyesi. Yani 200 bas puanlık bir yerden bahsediyoruz aslında temelde. Yani çok sıkışmış bir şey var önümüzde. Ne diyeyim, bir tablo var. Merkez Bankası o anlamda biraz sıkışmış gibi geliyor. Ha, bir değişiklik yapar mı? Bence bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum ama şu var. Şimdi %24 enflasyon hedefi, %26 tahmini ama hani gerçekleşme dediğim gibi yani benim çok basit modelim 28,5 civarında bir enflasyonu şey yapıyor, işaret ediyor. Ha, piyasanınki 30, hani 30 diyelim. Şimdi böyle bir tabloda yani tutup eğer hedefini demeyelim de tahminini diyelim. O daha doğru bir ifade olacak. Yani tahminde bir değişiklik yapması gerekir mi? Bence gerekir ama bence yapmayacak. Gene sözlü ifadelerle bunu öteleyecek, Kasım'a kadar öteleyecek diye düşünüyorum. Ama buradaki kritik hikaye şu Zeynep Hanım. Şimdi mevsim etkisinden arındırılmış mesela enflasyon rakamlarına baktığımız zaman orada 2.28'di yanlış hatırlamıyorsam Temmuz ayı rakamı. 3 aylık ortalaması da 2.01 civarında. Yani orası %27'lik yani yıllıklandırdığımız zaman %27'lik bir yıllık şeye geliyor, enflasyona geliyor. Çekirdeği şey yaptığınız zaman, yıllıklandırdığınız zaman o da 29,5-30'lara geliyor. Dolayısıyla yani piyasayla o anlamda şey örtüşüyor. Hatta piyasa katılımcıları anketindeki beklenti yanlış hatırlamıyorsam %29,21 seviyesinde. Şimdi böyle bir tabloda açıkçası hani Merkez Bankası ne yapabilir? En azından enflasyondaki genel eğilime bakarak söylüyorum. Eğer düşerse, yani Ağustos verisi düşerse ki hani 1 nokta yanlış hatırlamıyorsam gene katılımcılar anketinden hareketle söylüyorum. 1.48'di Ağustos beklentisi. Eğer biraz aşağı gelirse belki şunu görebileceğimizi düşünüyorum.
1: Haftalık
0: fonlamaya dönebilir. Ama hani kelimize merhem olur mu? En azından bu kadar kaybettik. Çok önemli bir şeyi kaybettik. Yani aslında baktığınızda neredeyse Mart'tan bu zamana kadar geçen bir sürede yani biz kendi şeyimizde boğuşuyoruz açıkçası. Sorunlarımızla boğuşuyoruz. Zaten enflasyonumuz yüksekti. Çok yüksek bir seviyede yakalanmıştık. Bunun üzerine savaşta tuzu biberi oldu açıkçası. Dolayısıyla biraz şeyi göreceğiz herhalde. Ağustos rakamını gördükten sonra bunu biraz daha net söyleyebiliriz ama son iki toplantıda muhtemeldir ki o beklediğimiz piyasanın beklediği faiz indirimini yapacaktır diye düşünüyorum açıkçası Merkez Bankası'nın.
1: Peki. O zaman son bir soru şunu sorayım. Hisse tarafında şimdi bir yandan Borsa İstanbul'daki ucuzluk hikayesi de çok konuşulan bir hikaye. Mesela HSBC'nin raporunda hisse arttır tavsiyesi vardı. CDS vurgusu yapıyordu orada. Şimdi CDS ne kadar piyasa tarafından dikkate alınıyor? Ucuzluk hikayesi dediğimizde yatırımcı hangi metrikle ucuzluğa bakması gerekiyor? Yani tamam ucuz ama ne tarafından karar verecek? Hangi finansal rasyoya bakması ya da metreye bakması gerekiyor? Hani bu taraflarda ne söylemek lazım? Bir yandan da çünkü bir ucuzluk hikayesi varsa beraberine kaçırma korkusu da ekleniyor.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında o bahsettiğiniz raporda evet, yani Türkiye için gayet olumlu şeyler yazılmış. En azından Borsa İstanbul için olumlu.

0: bu şeyler yazılmış. Ama gelmiyorlar. Yani böyle de bir gerçek var, anlatabiliyor muyum? Evet tamam, hani orada yani yazmakla iş bitiyorsa yani yazabiliriz, çok şey de söyleyebiliriz ama sonuçta gelmiyorlar. Yani buraya gelmeleri için hani bir katalist olması lazım, o katalist yok şu anda. O katalist olmadığı için de açıkçası şu an hani o raporlardaki evet tamam hani biliyoruz, kendi kendimize çalıp söylüyoruz burada şey anlamında, hani gayet iyi olacak, çok ucuz diyoruz ama ama paranın girmesi lazım. Para girmiyor yani sonuçta. Yani gerçek bu açıkçası. Dolayısıyla o katalisti bulmamız gerekiyor. En azından ülke olarak belki bulmamız gerekiyor. Yani burada yani sadece bunu şey olarak bakmamak lazım. Finansal taraftaki düzenlemeler olarak bakmamak lazım. Belki onun yanına başka şeyler eklememiz gerekiyor açıkçası.
1: Peki çok teşekkür ediyorum katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Ali Orhan Yalçınkaya, OYAK Portföy Genel Müdür Yardımcısı konuğumuzdu. Bir integral yatırıma gidelim. Araştırma uzmanı Harun Raşit Demircan yayına katılacak. Harun hoş geldin.
2: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim. Haftanın son işlem günü itibariyle Borsa İstanbul'un bir haftalık performansını değerlendirmeye çalışalım seninle ve önümüzdeki haftaya ilişkin işaret gördüğün yerleri de alalım. O hani testere piyasası görünümü devam.
2: Evet, yurt içinde küresel taraftan ayrışımızı söyleyebilirim öncelikle. Çok böyle veri bazlı ilerliyor muyuz? Aslında burada biraz karmaşık bir seyir var. Baktığınızda küresel tarafta dolar tarafındaki değer kaybı, ardından emtia tarafındaki fiyat artışlarını takip ediyoruz. Bir diğer noktaya baktığımızda ise teknoloji hisselerinin öncülüğünde Nasdaq başta olmak üzere ABD endekslerinde de yukarı yönlü hareketliği takip ettik genel anlamda. Dow Jones ve S&P endeksleri de tarihi rekorlarını kırdı bu hafta. Küresel taraftaki nabzı yokladığımızda aslında özel sektör istihdamın zayıf gelmesi, bugün de zaten 3.30'da tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Verilerin iş gücü piyasasının zayıf gelmesi, diğer yandan petrol fiyatlarındaki gerileme dolar tarafında bir düşüşe sebep oldu. Burada tabii tahvil faizine de gerileme sebep olmuştu buradaki gelişmeler. Şu an genel anlamda Fed'den faiz artırım beklentinin biraz daha azaldığını söyleyebiliriz. Mevcut da şu an %55 oranında bir faiz artırım beklentisi mevcut. Bundan kaynaklı bugün gelecek veri bakımından eğer zayıf bir veri alırsak dolar tarafındaki değer kaybının devam etmesini bekleriz. Bundan ötürü kritik nokta bugün saat 3.30'da diyebiliriz. Yurt içine baktığımızda ise burada finansalların çok piyasaya etki etmediği bir süreç geçiriyoruz. Burada daha çok enflasyon rakamı ve buna bağlı Merkez Bankası'nın faiz patikasına ilişkin beklentilerin fiyatlara yansıdığı bir dönemdeyiz. Baktığınızda bankacılık endeksinin performansı büyük önem arz ediyordu endeks tarafında. Bundan kaynaklı önümüzdeki süreçte de buradaki performans belirleyici olacaktır. Seviye bakımından zaten borsa endeksinde 13.900 ile 14.000 bandını takip ediyoruz ki bu noktalar kritik eşik bölgeleri. Bundan kaynaklı 14.000 seviyesinin tekrar aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanmasına ihtiyacımız var diyebiliriz. Toparlayacak olursam şu anda önümüzdeki hafta itibariyle biraz daha sakin bir fiyatlama görebiliriz. Ana gündem yine ABD İran tarafındaki gelişmeler olacak. Tekrar söylemek isterim ki burada fiyatlamanın ana seyri genel anlamda önümüzdeki PPK toplantısına çıkacak karar bakımından beklentiye göre şekillenecektir. Bundan ötürü petrol fiyatlarındaki gelişmelerin direkt bankacılık endeksine yansımasını bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte ABD İran ana gündemimiz, diğer taraftan da yine finansalları takip etmeye devam edeceğiz.
1: Harun'un notlarını aldık. Devam edelim. Sadrettin Bağcı yayına katılacak. Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı. Sadrettin Bey merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Yayınlar.
1: Borsa İstanbul'dan devam edelim biraz daha. Yani bu tabii görünüm, ki bu 13.500-14.200 aralığındaki hareket, belli hisseler üzerinden, hisse ayrışmasının, hisse bazlı ayrışmanın belirginleşmesi üzerinden giden dinamik, yatırımcı algısı açısından nasıl bir etki üretiyor?
3: Şimdi bunu açıkçası bilanço döneminde sormakla bilanço dışı dönemde sormak arasında sanki ya da değerlendirmek arasında biraz daha fark var diye düşünüyorum. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım.
1: Tam da bilanço dönemindeyiz.
3: Aynen, tam da bilanço döneminde olduğumuz için hani bence gelen bilançoların hisse fiyatları üzerine etkisi ve haliyle o hisselerinde endeksteki ağırlıkları kadar endeks üzerine etki ediyor olmaları bence gayet normal bir görünüm arz ediyor. Hani şu anda hani açıkçası normal bir piyasa çerçevesinde hareket ediyormuşuz diye düşünüyorum. Ama hani biraz daha bilanço döneminin dışına çıkıldığı zaman evet bazı hisselerdeki farklı hareketlerin ya da oradaki endeks ağırlıklarındaki oluşumların getirmiş olduğu etki endeksi farklı cephelere doğru da sürükleyebiliyor. O nedenle de biz kendi aramızda konuşurken mesela şöyle bazen düşünüyoruz ya hisse

0: hisselerin performanslarını konuşmak, endeksin performansını konuşmaktan daha makul, mantıklı gibi. Çünkü endeksi bir noktada doğru yönde okumayı da engelleyen durumlar oluşabiliyor. Onun yerine daha böyle makro perspektiften ya da genel bizim gibi biraz daha böyle eskilerin, tabi eski analistlerin kullanmış olduğu eski alışılageldik hisseler diyeyim. Onlar üzerinden konuşuyor olmak, onların oluşturduğu bir benchmark endekse bakmak sanki daha böyle doğru yönü veriyormuş gibi düşünüyorum. Benim açıkçası görüşüm biraz bu yönde şekilleniyor diye özetleyebilirim.
1: Peki biraz o zaman şöyle devam edelim. Yani bilanço sezonu sizin beklentilerinize paralel mi bu anlamda? Bir de
0: Yani açık,
1: buyurun.
0: evet, buyurun.
1: Yo, devam edin.
0: Şöyle ki, yani benim uzmanlık alanı biraz daha bankalar, ama tabii diğer gelen hisselere de, diğer gelen şirketin bilançolarına da bakıyoruz tabii ki. Hani bankalar cephesinde benim görebildiğim kadarıyla bugün iki tane kamu bankasını da karşılayacağız. Gelen rakamlar aslında beklentilere hemen hemen paralel gibi. Ama şunu da özellikle vurgulamak isterim. Hani genelde bankacılık sektöründeki bilançolar açıklanmadan önce analistlerle iletişim oldukça kuvvetli olduğu için, hani İş Bankası haricinde açıkçası çok da bir sürprizle karşılaşmadık diye söyleyebilirim. Diğer taraftan hani sanayi cephesinde baktığımızda, orada biraz daha net kar özelinde farklılaşmalar olabiliyor. Orada çünkü tek seferlik etkiler ya da parasal pozisyon karı zararının etkileri biraz daha farklılaşabiliyor. Ama operasyonel karlılık FABÖK tarafından baktığımızda genelde orası da aslında analiz beklentilerine göre paralel ya da hafif aslında gelen şu ana kadarki bilançolarda sanki bir çıt daha olumlu diye söylemek mümkün.
1: Şimdi Saadettin Bey, biz her bilanço döneminde, her çeyrekte en kötü geride kaldı mı sorusunu soruyoruz. Sonraki çeyrekte bir daha soruyoruz. Mesela bankacılık için
0: Doğru.
1: de bunu yaptık. Sene başında çünkü çok daha pozitif bir görünüm ve beklenti vardı. İşte öz kaynak karlılığının enflasyon üzerine gitmesi beklentisi, öngörüsü vardı. Şimdi ne söylemek lazım bankacılık tarafı için? Fırsat gördüğünüz yerler vardır diye düşünüyorum.
0: Şöyle söylemek lazım, aslında biz bunu 2 senedir yaşıyoruz, benzer bir durumu. Hani 2025'e başlarken de, 2026'ya başlarken de ve her senenin kendi içerisinde farklı bir dinamik oluşarak aslında bankacılık sektöründeki beklediğimiz iyileşmeyi ötelemek durumunda kaldığımız 2 sene yaşadık diye söyleyebilirim. Yani buradaki ana dinamik de aslında faiz indirimlerinin ötelenmesiyle alakalı olarak geliyor. O da özelinde tam olarak ifade etmek gerekirse budur diye söylemek mümkün. Ama tabii bu bence beraberinde hani bu kadar artık geriye çekilmiş bir banka hisseleri görünümü de bence önemli bir potansiyel vaat ediyor diye düşünüyorum. Ve ben hep şunu söylüyorum, hani bir banka analisti gözüyle bakaraktan önümüzdeki dönemde, hani önümüzdeki dönemden kastım da hani şöyle 3 ila 5 yıllık bir periyoda baktığımızda biz faizi daha yukarıda bir yerde görür müyüz? Açıkçası ben faizin hani şu andaki gördüğümüz seviyelerden daha yukarıda olmayacağını düşünüyorum. Yani enflasyonun kademeli olarak aşağı geleceğine inanıyorum ve bu nedenle faizin de aşağı gelmesini bekliyorum ve şunu söylüyorum. Muhtemelen önümüzdeki 3 ila 5 yıllık dönemde bankacılık sektörü muhtemelen sanayi endeksine göre daha iyi bir performans gösterecektir faiz indirimlerinden ötürü. Çünkü düşen faiz ortamı, düşük demiyorum, düşen faiz ortamı her zaman bankacılık sektörü için marjlarını yukarıya doğru çekme anlamında daha olumlu bir katkı sağlıyor. Bunun da sebebi aslında çok basit olarak mevduatların krediye göre daha hızlı fiyatlanıyor olması ve fonlama tarafını hızlı fiyatladığınız zaman aşağı yönlü marj anlamında faizler aşağı gelirken size bir alan açıyor. Bunu da faiz marjındaki genişletme olarak kullanabiliyorsunuz. Bununla beraber aktif kalitesinde de bir toparlanma oluyor ve kredi riski ya da provizyon giderleriniz daha düşük seyretmeye başlıyor. Ve eğer benim tezim doğru ise önümüzdeki 3 ila 5 yıl içerisinde faizler şu andakinden daha yüksek bir noktaya gelmeyecek ise teorik olarak bankaların daha iyi performans gösteriyor olmasını beklerim. Ve bu nedenle de diyorum ki hani bankacılık sektöründe bence şu anda bir fırsat var. Ama sizin sorduğunuz soruya öz sermaye karlılıkları reel anlamda enflasyonu geçebilecek mi? Hani 2026'da olmayacak. 2027'de şu görüntüde muhtemelen hani başa baş noktasına doğru gelebilir diye tahmin ediyoruz. Ya da başa başın belki biraz daha iyisi olabilir gibi duruyor. Ve bu da bizi hani birin üzerinde bir fiyat defter değeri çarpanına taşır mı? Evet, taşıyabilir. Şu anda da 0.75-0.80'ler civarındayız. O nedenle sadece bu cepheden bakıldığında dahi %30 civarında bir yükselme potansiyeli göze çarpıyor. Kaldı ki bilançolardaki öz sermayenin de yükseleceği varsayımı altında hani yükselme potansiyelini biraz daha yukarılarda öngörmek lazım. Soru buradaki işaret soru işareti hani bunun ne zaman olabileceği ya da biz bunu ne zaman fiyatlamaya başlayacağız ya da yabancı yatırımcı buna ne zaman ikna olacak da gelecek. Bence soru orada düğümleniyor. O nedenle de biz bunun da cevabı bence hani zamanlama veremem. 3 ay sonra ya da 2 ay sonra ya da 1 sene sonra diyemem. Ama enflasyonda kalıcı bir şekilde aşağı yönlü bir trend oluşumunu gördüğümüz noktada bence biz o piyasayı fiyatlıyor olacağız diye tahmin ediyorum.
1: Saadettin Bağcı, çok çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı konuğumuzdu. Londra'ya gidelim. Ceren, hoş geldin öncelikle. Avrupa borsalarında pozitif hava bozulmadan devam ediyor gibi görünüyor.
2: Merhabalar Zeynep, hoş bulduk. Evet, Avrupa endeksi rekor tazelemeye devam ediyor. Hatta dördüncü haftayı da üst üste yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor Avrupa borsaları. Stoxx 600 endeksinin hafta başından beri kazancı %2'ye ulaşmış durumda. Bugün hangi bilançoları aldık? Bugün gelen bilançolar da beklentilerden iyiydi. Hatta şu anda MSCI Avrupa şirketlerine baktığımız zaman burada ikinci çeyrekte kar artış oranı %17'ye çıkmış durumda. Yani beklentilerin oldukça üzerine yükseldi. İtalyan banka Monte dei Paschi'nin bilançosunu aldık. İkinci çeyrek karı beklentiyi aştı bankanın ve bir dizi İtalyan bankasının ardından güçlü gelen bilançolara eklenmiş oldu. Diğer tarafta şirket haberleri tarafında genel enerji hisselerinde %14'lük bir yükseliş var. Norveçli petrol ve doğalgaz şirketinin satın alma teklifini reddettiğini belirtti şirket. Aynı zamanda Goodwin hisseleri de %10'a ulaşan oranda değer kazancıyla işlem görüyor şirket bazlı haber akışının etkisiyle. Tabii diğer tarafta Bank of America'nın verileri yayınlandı ve burada baktığımız zaman Avrupa hisse fonlarına çarşamba günü sona eren haftada 55 milyon dolarlık bir giriş oldu. Bu da 3 haftanın ardından yaşanan ilk net giriş olarak kayıtlara geçti. Tabii şimdiye kadar biz Stoxx 600 endeksine yaşanan bu yükselişe sadece birkaç hissenin öncülük ettiğini görmüştük. Ta ki bilanço sezonu başlayana kadar. Fakat bilanço sezonunun başlamasıyla burada tablo değişti. Şimdiye kadar şirketlerin 4'te 3'ünden fazlası 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde işlem görüyor. Yani biz bu yükselişin genele yayıldığını görmekteyiz. Bugün sektörel bazda baktığımız zaman teknoloji grubu, sağlık grubuyla beraber %1.7'lik yükselişle en hızlı yükselen iki sektör arasında bulunuyor. Fakat kurumlar artık bundan sonraki dönem için biraz daha temkinli. Mesela Berenberg stratejistleri bugün yayınladıkları notla önümüzdeki dönemde artık Avrupa borsalarında konsolidasyon beklediklerine dikkat çektiler. Diğer yanda küresel gıda fiyatları son 3 yılın en yüksek seviyesine tırmandı Temmuz ayında. Aylık bazda burada baktığımız zaman MTA fiyat endeksindeki artış oranı %0.6 oldu Temmuz ayında ve 3 yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor. Burada en büyük katkıyı fiyat artışına tahıllar, şeker ve bitkisel yağlar sağladı. Tabi bu yükselişin arkasında birkaç faktör var. Bunlardan ilki tahıl ihracat koridorlarına ilişkin endişelerin Rusya-Ukrayna saldırılarının artmış olmasıyla biraz daha hızlanması. Diğer tarafta hava koşulları, özellikle Avrupa'da bir süredir devam eden kuraklığın nehirlerdeki su seviyelerini düşürmesi, tahıl hasadına da zarar veriyor. Kuraklığın artması, mesela İngiltere'ye baktığımız zaman son 40 yılın en kötü tahıl hasadıyla karşı karşıya İngiltere uzun süren kuraklıklar nedeniyle. Diğer tarafta şu anda aslında küresel gıda piyasaların odağı ABD-İran savaşının ilk şokunun geride kalmasının ardından zayıflayan hasat beklentilerine, ticaretteki belirsizliklere, Hürmüz Boğazı konusunda bir netlik bekliyor tabii gıda piyasası da ve aynı zamanda El Nino faktörü de işin içinde diyebiliriz Zeynep.
1: piyasa hattını tamamlayalım böylece. Bloomberg ET'den ayrılmayın. İyi bir hafta sonu olsun. Haftaya görüşürüz.
3: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
4: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: İş Dünyası'na hoş geldiniz. Araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu ben. Yine bu hafta içerisinde iş dünyası dahilinde konuştuğumuz önemli konulardan birini kıymetli konuklarımızdan biriyle sizlerle birlikte, değerli izleyicilerimizle birlikte ele alacağız. Değerli konuğumuz Enerji Yatırımcıları Derneği GÜAT Başkanı Cem Özkök. Cem Bey hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Bu hafta aslında benzer temada enerjiyi bol bol konuşmak durumunda kalıyoruz. Malum haliniz gündemde aslında en önemli konuların başında da bu geliyor. Şunu sorarak başlayalım. Dünyada aslında bu konuyla ilgili potansiyel olmasına rağmen bir kıt durumda söz konusu ki ülkelerin ulusal güvenlikleri bile enerji başlığıyla şekilleniyor. Türkiye'de enerji yatırımları için en büyük darboğaz kalemi olarak şu an finansman mı var? Şebeke kapasitesini bol bol konuşuyoruz ya da izin süreçleri ve bir takım yazılı kurallar bütünü mü diyelim?
1: Şimdi şöyle, Türkiye şanslı bir ülke. Yenilenebilir enerji açısından güneş, rüzgar, su, jeotermal açısından çok şanslı bir ülke. Neticede sorunuza gelecek olursak, finansman açısından aslında bu tür yatırımlarda finansman bulmak kolay. Ancak şu andaki Türkiye'nin ekonomik durumundan dolayı faiz oranları yüksek olduğu için finansman da bulacağımız faiz oranları yüksek oluyor. Tabii hiç şüphesiz kapasite hepsinden önemli. Kapasite yaratabilmesi için Türkiye'nin altyapısını güçlendirmesi lazım. Altyapısını güçlendirmesi için TEİAŞ'ın Türkiye İletim AŞ'nin daha çok yatırım yapması lazım. Bu tamamıyla

0: Bir ekonomi ve finansman meselesi. Türkiye Elektrik Kurumu daha önceden PPP modeliyle yatırım yapmak istedi. Ama Maliye Bakanlığı buna izin vermedi. Şimdi Dünya Bankası'ndan kredi alıyor ve bu çerçevede ihalelerini yapacak. Onu Türkiye Elektrik Kurumu, Türkiye İletim AŞ'nin durumu da kolay değil. Neticede bunlar çok büyük yatırımlar. Düşünün 50 bin kilometre iletim hattı yapacaksınız, trafo merkezi yapacaksınız, ormanları geçeceksiniz, mera alanlarını geçeceksiniz. Bunların izinlerin alınması, bunların koordine edilmesi ve yatırımın yapılması ve ciddi şekilde de bir rekabet ortamında yapılması. Ve Dünya Bankası'yla işte yaptığınız zaman da Dünya Bankası'nın çok kriterleri var, çok ciddi raporlamalar oluyor. Bunlar bir süreç, bir zaman meselesi. Soruya geri gelecek olursak ikisi de birbirinden ayrılmaz. İkisi de çok önemli. Güneş ve rüzgar yatırımında finansman için problem yok. Ama şu anda Türkiye'deki faizlerin yüksek olmasından dolayı faiz oranları yüksek. Kapasite bir adım önde.
1: Peki hepsini birbirinden ayırmadan aslında tek bir bütün halinde düşünmek gerekiyor diye anlıyorum bu noktada. Evet. Ve sık sık telaffuz etmek durumunda olduğumuz bir de YEKA konusu var. Buradaki ihale sürecinin yapısını nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle bu yeni modelin yatırımcı açısından cazip olduğunu düşünür müsünüz? Daha cazip hale getirilebilir mi?
0: YEKA modeli yanlış bir model değil. Doğru bir model. Ama ben şu anda... Enerji Bakanlığı yerinde olsam, kalkıp Enerji Bakanlığı söyledim, YEKA ihalelerini depolamayla beraber çıkarım. Burada yarışma, devlet tabii bir yarışma yapmak zorunda. Yarışma yaptığınız zaman rekabet oluyor. Rekabette de çok düşük fiyatlar veriliyor. Öyle fiyatlar veriliyor ki işi aldığınız zaman finans etme imkanınız olmuyor. Bir de katkı payı veriyorsunuz. Görüyoruz Türkiye'de daha önceden düşük fiyatlarla alınan 1000 megawatt YEKA ihalesi iptal edildi. Çünkü yatırımcı yapamadı verdiği fiyatla yatırımı. Bunların olmaması için sadece fiyat kriteri düşünülmeyip yatırımcının bunu yapıp yapmayacağını iyice düşünülüp ona göre ihale eden tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda bizim ciddi endişelerimiz var. Biz GÜYAT olarak ihale yapımcısına bu konuları söyledik. Ama YEKA kötü bir model değil, iyi bir model. Doğru fiyat ve doğru fiyat olduğu zaman da finansman bulabiliyorsunuz. Burada aşırı rekabet oluyor. Sektörü bilmeyen insanlar rekabetten dolayı düşük fiyatlar veriyor ve projeler maalesef kapasiteler uzun süre bekliyor ve düşük fiyat olduğu için finans edilemiyor ve proje yapılamıyor.
1: İyileştirmesi gereken bir takım süreçleri var diyelim en azından.
0: Ya şöyle, burada sadece kriter fiyat olmamalı. Burada kriter o projenin ehil kişiler tarafından önce bir ehliyetli kişiler tespit edilmeli. Bu işi daha evvel yapmış insanlar tespit edilmeli ve o insanlar tarafından ihale edilmeli ve o ehil kişiler teklif verdiği zaman zaten böyle düşük fiyatlar çıkmayacaktır. Ve düşük fiyatlar çıkmadığı için de projeler fizibli olacaktır.
1: Bir de şebeke bağlantısı kapasitesi konusu var Cem Bey. Bununla ilgili olarak yatırımların bundan nasıl etkilendiği, bilhassa burada bir takım çözüme dönük ya da sürecin daha verimli ilerlemesine dönük bir takım dile getirmek istedikleriniz var mı?
0: Şimdi şöyle, Türkiye ciddi şekilde enerji yatırımlarını devam ediyor. Güneş, rüzgar konusunda ve Cumhurbaşkanlığı'nın koyduğu hedefler var. Bu yatırımlarını yaparken Türkiye'de tabii birkaç şekilde bu yatırımlar yapılıyor. Öncelikle bir tane

0: tanesi bizim EPDK tarafından depolamalı güneş santralı ve rüzgar santralı yatırımları. Bunların izin süreçleri devam ediyor. İzin süreçleri devam ederken çok hızlı yürümüyor. Yavaş yavaş yürüyor. Neden yavaş yürüyor? Çünkü Enerji Bakanlığı'nın dışında diğer bakanlıklar, Tarım Bakanlığı'ndan izin almanız gerekiyor. Orada da birçok sorun ortaya çıkıyor. Nedir bu sorunlar? Mera arazisi, mera vasfını kaybetmiş arazilere bu tür yatırımların yapılması isteniyor. Ve orada da Orman Bakanlığı ile oturduğunuz zaman bazı yerler mera arazisi olduğu tespit ediyor. Orada yer değişikliğine gidiliyor. Ve mera arazisi vasfını kaybetmiş yerlere yatırım yapılıyor. Tabii bu bir süreç alıyor, zaman alıyor ve bu çerçevede de izin süreçleri uzuyor. Bu da doğal tabii. Bir de sizin bahsettiğiniz gibi şebeke altyapı meselesi var. Burada da trafo merkezlerinin yapılması lazım. İletim hatlarının yapılması lazım. Bu arada da tabii şu anda işletmede olan rüzgar santralları ve güneş santrallarının ciddi problemleri var. Ne gibi problemleri var? İletim bedelleri yükseliyor, orman bedelleri yükseliyor ve şu andaki Türkiye'deki elektrik fiyatları Avrupa'nın en düşük seviyesinde ve bu fiyatların 5 sent civarında, 4,5-5 sent civarında, bunların 7-8 sent olması lazım. Türkiye 7-8 senti görmezse elektrik üreticileri zarar ederler. Şu anda elektrik üreticileri daha çok yurt dışında yatırım olanakları arıyor. Aslında bu da çok güzel bir şey. Türkiye ciddi şekilde güneş ve rüzgar know-how olan yatırımcısını oluşturdu ve sanayisiyle oluşturdu. Türkiye'de güneş yatırımcısının panel fabrikası var, hücre fabrikası var. Ayrıca rüzgar yatırımcısının Türkiye'de kanat fabrikası var. Türkiye'nin kanat rüzgar gücünün gövdesi Türkiye'de yapılıyor. Türk yatırımcısı yurt dışında yatırım yapacağı zaman know-how ile beraber gidiyor ve ihracat da yapıyor. İşte güneş yatırımcısı panel ihracatı yapıyor ve çelik konstrüksiyon ihracatı yapıyor, trafo ihracatı yapıyor. Bu Türkiye'ye bir ciddi bir şekilde katma değer sağlıyor. Yani Türk yatırımcısının yurt dışında yatırım yapması Türkiye'ye döviz sağlıyor ve iş imkanı sunuyor. Ve Türkiye ciddi şekilde buradan kar elde ediyor. Şebeke altyapımı, iletim hattı altyapımı, trafo merkezi altyapımı yapmak kolay değil. Neden kolay değil? Bu ciddi bir yatırım istiyor, finansman istiyor ve neticede bunlar orman arazisinde, mera arazisinde bunlara izin almak, süreç içinde doğru ihale etmek, doğru ihale etmek dediğim zaman ihale ettiğiniz kişinin bazen sıkıntıları oluyor. Bu süreçler uzun sürüyor. Neyse ki TEİAŞ'a şu anda yeni bir ekip geldi. Genel Müdürü hayırlı olsun ziyarette bulunduk. O yeni ekip çok iştahlı yatırım yapmaya ve problemleri çözme yönünde de ciddi şekilde ilerleme kaydediyorlar.
1: Bir de enerji depolama konusu var. Bununla ilgili yatırımlar son raddede nasıl gidiyor? Bununla alakalı olarak özellikle lisans alanların en azından şirket aktivitesini sürdürmeleri, başlamaları gibi durumlar ne şu anda aşamada?
0: Şimdi demin de bahsettim. Bunlar izin süreçleri devam ediyor bunların. Bunların izin süreçleri kolay değil. Süper izin diye bir sene önce bir kanun çıktı. Artık izinleri Enerji Bakanlığı verecek. Enerji Bakanlığı'nı geçen ziyaret ettiğimizde bu konuda bayağı bir yol almışlar. Ve bu izinleri Enerji Bakanlığı verecek. Bu da ciddi şekilde bize zaman kazandı.

0: duracak. Takdir ederseniz ki bunlar büyük montanlı işler, büyük yatırımcılar gerekiyor. Ve bunların izinlerinin sürecinin uzun sürmesi de doğal. Bu depolama ya Türkiye'nin ihtiyacı var. Bunları bir şekilde zaman içinde bunlar toparlanacaktır. Gerek altyapı, trafo merkezi, iletim hattı konusunda her geçen gün EPDK da bu konuda ciddi yatırımlar için çok ciddi destek sağlıyor. Bunlar EPDK'ya, Enerji Bakanlığı'na ve Türkiye İletim AŞ'ye bu konuda da buradan teşekkür etmek istiyorum. Çok yardımcı oluyorlar ama tabii problemler bitmiyor. Uzun sürüyor yatırım yapmak. Ayrıca burada şunu da söylemek istiyorum. Türkiye ikili anlaşmalar yapıyor. Yurt dışındaki ülkelerle, yabancı ülkelerle bu Türkiye'de işte, yatırım yapmaları için. Bu tür yatırımları biz yatırımcılara da Türkiye imkan sağlarız, biz de yapabiliriz. Ve çok ciddi kapasiteler veriliyor. Tabii bunlar yapılırken Türkiye'nin menfaati söz konusu ve bunları saygıyla karşılıyoruz. Ama aynı imkanlar Türk yatırımcısına verilirse Türk yatırımcısı da bu yatırımların altından kalkabilir. Tabii bu bir politika meselesi ve netice itibariyle bu projeler Türkiye'nin o projelere de ihtiyacı var ve bu projelerde uzun vadeli anlaşmalar yapılıyor. Uzun vadeli anlaşma yaptığınız zaman da daha kolay finansman bulma imkanınız oluyor. Evet.
1: Bir de şu, biraz önce bahsettiniz ama enerji yatırımcılarının sınır ötesi yatırım arayışları diye. Özellikle Avrupa şu an ciddi anlamda stratejik enerji ve bunun temini noktasında arayışta demeyelim belki ama bir strateji geliştirmek zorunda onlar da. Burada Türkiye'den, Avrupa'nın buradan talep noktasında konumlanması ekseninde bir hareketlik görebilir miyiz?
0: Ya şimdi yapay zeka çok ve bu çok ciddi şekilde elektrik tüketiyor ve bu konuda Türkiye güneş ve rüzgar konusunda demin dediğim gibi şanslı bir ülke ve Türkiye yatırımcısı Avrupa'da da ciddi şekilde yatırım yapıyor ve Almanya'da olsun, İngiltere'de olsun Türk yatırımcılarını görebiliyorsunuz. Romanya'da, Ukrayna'da, Avrupa'nın diğer ülkelerinde Türk yatırımcısı kendi sanayisiyle, kendi know-how'uyla bu elektrik veri merkezlerinin, yapay zekanın olduğu elektrik tüketim arttığı yerlerde ciddi şekilde anlaşmalar imzalıyor. Ve bu o kadar büyük bir know-how oluştu ki enerji yatırımcısı olarak şu anda Çinliler Türkiye'de gelip hücre fabrikası kuruyorlar, depolama hücre fabrikası kuruyorlar ve güneş hücresi fabrikası kuruyorlar. Ayrıca da Türk yatırımcısı gidip yurt dışında panel fabrikası kuruyor. Ve biliyorsunuz ki Amerika yeni bir strateji çerçevesinde özellikle Trump'tan sonra bu Çinlilere karşı ciddi bir ekonomik savaş ilan etti. Ve bu çerçevede özellikle Çin'de enerji konusunda başı çekiyor. Özellikle hücre üretimi konusunda gerek depolamada gerek de panel hücresinde. Bu çerçevede Türk yatırımcısı da yurt dışında bu konularda çok büyük şans sahibi. Çünkü Türk yatırımcısı her geçen gün büyüyor ve kendini yurt dışına yatırıma odakladı. Ama tekrar ediyorum, şu anda Türkiye'de ki elektrik üreticisi sıkıntıda. Neden sıkıntıda? Türkiye'de maç oynanırken kural değiştiriliyor. iletim bedellerine, orman bedellerine, dengesizliğe her geçen gün zam geliyor. Ve bu da bizim fizibilitemizi değiştiriyor. Siz finansmancısınız, biliyorsunuz. Bir projeye girdiğiniz zaman bir fizibilite yapıyorsunuz ve orada ona göre bankaya veriyorsunuz fizibiliteyi. Banka size kredi veriyor. Yatırım yaparken, yatırım yapıldıktan sonra bir bakıyorsunuz, iletim bedelindeki fizibilite %550 artmış. Bir bakıyorsunuz orman bedelleri artmış. Banka diyor ki ya nasıl olacak? Ve bilançolara bakınca Türk elektrik üreticisi bilançolara baktığınız zaman zarar ettiğini görüyorsunuz. Bu son borsada açılan elektrik üretici şirketlerinde gördüğümüz gibi. Burada biz biraz daha anlayış, biraz daha yardım istiyoruz ve bundan sonra en azından bir iyileştirme bekliyoruz. Bir defa üretici için, elektrik üretici için bir tavan fiyat oluşturmuş ama tavan fiyat oluşturulmamış. Tekrar ediyorum, elektrik fiyatı şu anda Türkiye'deki elektrik fiyatı Avrupa'nın en düşük elektrik fiyatı. 4,5 dolar sent, 7 dolar sent, 8 dolar sent olması lazım ki Türk elektrik üreticisi kar etsin, bir kapasite oluştursun bir kapital oluşturursun ki Türkiye'de yatırımlara devam etsin. Ama Türk yatırımcısının yurt dışına gitmesi de iyi. O Türkiye'ye döviz getirme açısından, Türk sanayicisinin ve sanayisiyle beraber bunlar hep iyi gelişmeler.
1: Bir de şu yeşil enerji ve dönüşüm süreci var. Bu noktada özellikle sanayi tarafının yenilenebilir enerji talebi, özellikle burada Trump dönemi biraz sekteye uğratmış gibi görünüyor ama Avrupa Birliği nezdinde bizim periferimizde olması açısından bu noktada mevcuttaki talebin değişimiyle ilgili sanayicinin son gözlemleriniz nasıl?
0: Yeşil mutabakat olmak olmazsa olmazı Avrupa'nın, Türkiye'nin de mutlaka olması gerekiyor. Yani Trump'ın şöyle demesi, böyle demesi çok önemli değil. Neticede karbon salınımı açısından önemli bir konu ve dünya oraya doğru gidiyor. Ve Türkiye sanayicisi güneş yatırımıyla, rüzgar yatırımıyla bu konuda çalışmalarına devam ediyor. Ve biliyorsunuz ki siz yarın Türk sanayicisi olarak yurt dışına ihracat yaptığınız zaman bu belgeler istenecek sizden. Ve Türk sanayici bilincinde bu işin ve yatırımlarına devam ediyor. Gerek demir çelik alanında olsun, gerek çimento sektörü olsun. Bu konularıdaki çalışmalarına devam ediyorlar ve güneş, rüzgar yatırımlarına devam ediyorlar. Çünkü bir anda bu yürürlüğe girecek, yönetmelikler yürürlüğe girecek ve özellikle Türkiye'nin en büyük ihracat kapısı Avrupa olduğu için Avrupa'daki ülkeler bunları isteyecekler. Türk sanayicisi bu ülkeye, bu yatırıma devam ediyor ve devam etmeye de devam edecek ve bilinçli bir şekilde yatırımlarına devam ediyor.
1: Son bir sorum, bir dakikamız kaldı. Özellikle yılın kalanında yenilenebilir enerji sektörüyle ilgili beklediğiniz bir kritik takvim gelişme var mı? Özellikle yeni kapasite hedefleri ve yatırım iştahı konusunda nasıl bir beklentiye sahipsiniz?
0: Ya şöyle, aslında biz bazen bakanlıklar arasında diyalog eksikliği oluyor. Evet. Yanlış anlaşmalar değil de yatırımlar, büyük yatırımlar, özellikle güneşte olsun, güneş çok büyük alan kapsıyor. Çok büyük alan kapsadığı için ve bu konuda özellikle bazen Tarım Bakanlığı'yla problemleri çözmek uzun sürüyor. Ama bir şekilde oturuyoruz, problemleri çözüyoruz. Biraz daha bize yardımcı olsunlar, biraz daha anlayışlı olsunlar. Biz cidden yatırım yapmak istiyoruz. Evet. Türk yatırımcısı olarak. Ve Türkiye'de enerji bağımsızlığı için uğraşıyoruz. Türkiye bu biliyorsunuz savaş bize son evet. savaş gösterdi ki, bu Hürmüz'deki olaylar gösterdi ki Türkiye güneş ve rüzgar yatırımında doğru yolda evet. ve bunu da yapabilmesi hep beraber yapacağız. Yani hani
1: o mesajla
0: bu mesajla da noktalayalım. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
1: Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Enerji Yatırımcıları Derneği GÜYAT Başkanı Cem Özkök bizlerle birlikteydi. Burada iş dünyasına noktayı koyalım. 8 dakika sonra Akıllı Parada 15.15'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
7: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
8: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg HT Radyo.

0: Haftanın son akıllı parasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Çok da açıkçası parlak bir ay başlangıcı yapmadığımız bu haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'a baktığımda 13.800'e yaklaştığımızı ancak bir miktar altında olduğumuzu an itibariyle Borsa İstanbul'a BIST 100 endeksinin negatif tarafta olduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber hacminde 121 milyar TL olduğunu görüyorum. Pozitifte olan bir bankacılık endeksi var. Kısıtlı da olsa ulaştırma %1'e yakın düşüşte bugün sanayi ile beraber. BIST 30'da da BIST 100 ve sanayinin ortasında %0,20'lerle ifade edebileceğimiz yüzdesel bazda aşağı yönlü bir değişim var. CDS'de 230'un altına gelmiştik. 227'ye kadar çekildiğimizi görüyorum. Dolar TL'de 47.70'i aştı en nihayetinde. Euro TL'de de 55.05 seviyesinin üzerine geldik. Euro dolar tarafında da bir miktar daha son dönemde en azından euro lehine değişen bir durum var. Nitekim spot dolar endeksi de 100'ün altında kalmaya devam ediyor. Hafta boyunca bunu izlemiştik. Brent WTI'da önemli seviyelerde, aslında çok da istenmeyen seviyelerde kalmayı sürdürüyoruz. 82 dolar ile 77 dolar ama ikisi de bugün %1'e yakın düşüşte. Altın ve gümüşte yukarı yönlü hareketlik devam ediyor. Gümüş şu an %4'ün üzerinde yükseliş kaydetmiş durumda. Ons altında, biraz önce söz ettiğim ons gümüştü. Ons altında 4300 doların üzerine %2'ye yakın bu yukarı yönde değişim göstermiş vaziyette. Asya'da bugün karmaşık bir görünüm vardı ama özellikle CSI 300'ün Hang Seng'le beraber Çin tarafında pozitif olduğunu söyleyelim. Avrupa ise bize oranla ve Asya'ya oranla çok çok daha pozitif kalmaya devam ediyor diyerek bir dakikalık kısa bir özet sunalım sizlere. Program içerisinde Hedef Portföy Araştırma Müdürü Yardımcısı Doktor Vahap Taştan'la konuyu konuşacağız. Ama öncelikle Paribas Araştırma ve Raporlama Bilim Yöneticisi Burçak Güler Ulutaş'a gidelim. Burçak hoş geldin. Neler var notlarında?
1: Merhaba Çağlar, iyi yayınlar. Bugün gündemde 3 farklı haberimiz var. İlk haberimiz bizden bir haber. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı 5 Ağustos 2026 tarihli bültende Paribas Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermayesinin 300 milyon TL'den 530 milyon TL'ye artırma talebi olumlu karşılandı. Bu gelişme Türkiye'deki şirketlerinin toplam ödenmiş sermayesini 7 milyar TL'ye ulaştıran Paribas grubunu blok zincir sektörünün en yüksek sermayeli oyuncuları arasına taşıdı. Bir diğer gündem maddemiz yine bir regülasyon haberi. Kripto piyasalarını düzenlemeyi amaçlayan yasa tasarısı Clarity Act bir süredir gündemimizde. Kısaca hatırlatacak olursak bu yasa tasarısında tartışmalı maddeler vardı. İlk olarak stabil kripto paralar üzerinden getiri elde etmenin tartışma maddesi olduğu yasa tasarısı sonrasında etik maddesiyle gündeme gelmişti. Başkan, başkan yardımcısı ve kongre üyelerinin dijital varlık ihraç etmesini engelleyen etik kural maddesi ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanmıştı. Senato tatile girmeden, yani 7 Ağustos tarihine kadar onaylanması umulan yasa tasarısı Senato gündeminde yer edinemedi. Senato bugünden itibaren bir aylık bir tatile girecek ve Eylül ortasında dönecek. Ancak o dönemde de Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimlerine odaklanmadan önce Senato'nun Clarity Act'i gündeme almak için çok kısıtlı bir zaman dilimi olacak. Gelişmeleri takip edip sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Son haberimiz Circle'ın blok zinciri ARK'la ilgili. Hafta başında ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayan Circle, ARK blok zinciri ile ilgili pek çok gelişmeyi de paylaştı. 16 Eylül'de ana ağ hizmetine başlayacak ve stabil kripto varlıklara odaklanacak ağın doğrulayıcıları da bu duyuruda açıklandı. Aralarında BlackRock, DTCC, Mastercard ve Visa'nın da yer aldığı 11 kurum ağın resmi doğrulayıcısı olacak ve ağın güvenliğini sağlayacaklar. Lansman sonrası BlackRock'ın tokenize para piyasası fonu bir yılında ARK üzerinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu açıklamaların ardından bir yatırım haberi de geldi. Onu da paylaşmadan gündemi kapatmayalım. ARK A16Z liderliğinde 222 milyon dolarlık yatırım da aldı. Bugünlük sizlerle paylaşacaklarımız bu kadardı Çağlar. Çok teşekkürler. Sana iyi yayınlar diliyorum tekrar.
0: Biz de Burçak Güler Ulutaş'a Paribas Araştırma Raporlama Birim Yöneticisi çok teşekkür ediyoruz. Bir araya gidelim şimdi. Ardından Hedef Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı Doktor Vahap Taştan bizlerle olacak. ABD verilerini de karşılayacağız hali hazırda. Vahap Taştan'la hem içeriği hem dışarıyı konuşacağız. ABD verileriyle ilgili de Coleridge CEO'su Ahu Yıldırmaz yine bizlerle bağlantı halinde olacak. Kaçırmayın, bekleriz.
2: Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg ET Radyo.

0: Akılır para kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Hemen Hedef Portföy Araştırma Müdürü Yardımcısı Doktor Vahap Taşlan'a gidiyoruz. Vahap hoş geldin.
1: Hoş bulduk Çağlar. Yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Bir 5-6 dakika içerisinde ABD'den başta tarım dışı istihdam olmak üzere istihdam verilerini karşılayacağız ama öncelikle sana şunu sormak istiyorum. Hazır ABD ile ilgili bu veri gündemimiz var. Dün Walsh'un söylediklerine hemen Trump'tan cevap geldi. Faiz kararı tamamen ona bağlı değil diye. Bugünkü veriye bu iki karşılıklı cümleler bütün üzerinden daha dikkatli bakmak icap edebilir mi yaklaşık 6 dakika içinde?
1: Ha, şu var, yani istihdam mı enflasyon mu? Tabii Fed'in bütün üyeleri enflasyona odaklanmış durumda. Ama bu demek değil ki yani Amerika'da istihdam piyasası rayından çıkarsa işler değişir. Ama hani şu var, yani 80-100 binlik bir veri ya da 150 binlik bir veriye hani piyasanın aşırı reaksiyon göstereceğini düşünmüyorum. Böyle çok 50 binin altında bir rakam alırsak, ha, bu arada tabii şey var, yani bu Dünya Kupası etkisini de göreceğiz muhtemelen. İstihdam rakamlarında sanki böyle geçici yüksek bir veri gelirse de benim açımdan çok şaşırtıcı olmaz. Hani Fed'deki hani hem Şahin üyeleri hem böyle güvercin üyeleri ayrıştırdığımda Şahin üyelerinin takıldığı nokta daha çok enflasyon, ama güvercin üyeler için zayıf bir istihdam verisi gelirse, ya evet bakın biz faiz indirimi savunuyoruz ama arkasında da işte zayıf istihdam gibi bir gerekçemiz var. Bunları gerekçe gösterip biraz daha hani o güvercin tavrı sürdürürüz gibi düşünebilirler. Ama ben genel olarak Fed'in şu anki hani böyle görüş açısında daha çok enflasyon olduğunu diye enflasyon var diye düşünüyorum.
0: Peki Vahap, özellikle Michael Burry yine devreye girdi. Sen de tahminimce öyle düşünüyorsundur. Michael Burry ve Rubin'i biraz kendi temaları belli olan, etiketleri belli olan figürler olduğu için her dönemde kuşkucu bakarlar. O kendilerini meşhur eden ne diyelim temaya bağlı olarak şeyler söylerler. Lakin BOFA'nın da mesela raporuna baktığımızda çok iyimser tarafta olduğumuzu, aşırı tarafta olduğumuzu söylüyor. Savaşla ilgili gündemi diyelim ki piyasa kendi iyimserliğiyle eritti ama bu belirsizlikle birleşirse belki de olması gerekenden çok daha sert bir bizi özellikle sonbahar, yıl sonu bekliyor olabilir mi?
1: Şu anda zor gibi. Piyasanın aşırı iyimserliğinin arkasında şu aşamada sadece bilançolar var. Yani işte kabaca toparladığında S&P 500'deki şirketlerin 4'te 3'ünden fazlası sanıyorum bilançolarını açıkladı. Ve her 10 şirketten yani 8,5'u falan beklenti üzeri kar bildirdi. Şimdi bu çok göz ardı edilecek bir şey değil. Kar büyümeleri de fena değil. Yani Amazon'un katkısı genel toplamı çok yukarı çekiyor ama hani onu hariç tuttuğumda da ben kar büyümelerini iyi görüyorum. Amerika'nın yumuşak karnı yine tabii teknoloji sektörü. Çünkü çok yüksek harcamalar var. Yani tahvillerin geldiği yerler biraz buralar. Biraz CDS'ler beni bir dönem rahatsız etmişti. Şu an hala bana kalırsa hani özel sektördeki borçlanma araçlarının faizleri yüksek. Neredeyse hani, Amerikan tahvil faizinin çok çok daha üzerinde 3-4 puan üzerinde neredeyse fiyatlanıyor. Biraz yumuşak karın bu. Yani piyasanın korktuğu belli başlı noktalar bu. Ama hani ben o kadar karamsar tarafta değilim ama şunu da söylüyorum. Yani dünyada risk iştahını büyük ölçüde Amerika yönetiyor. Risk iştahı yukarıdaysa bunun hani ana sebebi biraz Amerika gibi geliyor. Ama buraya belki şart düşebileceğim noktalardan biri işte bu küresel tahvil faizlerinin yükselişi sadece devlet tahvillerinde değil, özel sektör tahvil faizleri de yükseliyor. Daha yüksek yatırım harcaması, daha yüksek borçlanma, bu da faiz tarafını yukarı çekerken tahvil piyasasını baskılıyor. Yani bundan sonra bir kriz çıkacaksa dünyada, bana kalırsa hani 97 krizini hatırlarsın, özel sektör kriziydi. Daha çok 97'ye kadar ki bütün gelişmekte olan ülke krizleri hep böyle devletlerin kriziydi, hükümetlerin kriziydi, borç krizleriydi ya da işte sabit döviz kuru krizleriydi. Ama 97'de bir özel sektör krizi yaşadık Asya kaynaklı. Yine benzer bir görüntü bizi karşılayabilir. Sanıyorum yani işte, iktisatçıların biraz bakış açısındaki o karamsarlık da ya da azalan iyimserliğin sebebi de bana kalırsa biraz o tarafı.
0: Yaklaşık olarak bir iki dakikamız var. Bu iki dakikaya neyi sığdırabiliriz? Hatta bir dakikaya düştük şimdi diye düşünecek olursak. Özellikle altın ve gümüşteki belki değişimi merak edenler vardır ki gümüş şu an 64 doların üzerinde, altın da 4300 doların üzerine geldi. Beklentilerin aksine ya da altın ve gümüşü yükselten dinamiklerin tersi veri bu tarafta sert bir düşüşe neden olabilir mi abi?
1: Mümkün ama hani böyle 120-130 bin üstü bir yeri gelmediği sürece ben öyle çok kuvvetli bir satış beklemiyorum. Hadi olası bir satış geldi. Yani diyelim yeniden böyle bir 4150-4200'lere doğru bir altın satışı gördük. Bu yeni bir alış için bence fırsat yaratacak. Çünkü FED'e dair beklentiler biraz dengelenmeye başladı. Ben bir aydır böyle altın için hadi yavaş yavaş alırız gibi hani böyle kendi içimde de notlar paylaşıyordum. En azından hem yatırımcılar hem de kendi içimizde yaptığımız toplantılarda. O tarafta ben hala hani pozitif görüşümü koruyorum. Yani geri çekilmeler bana kalırsa hani ons altın tarafında da alım fırsatı.
0: Evet, şu an itibariyle terminalde geleneksel, ben demiyorum bu arada, Türkçe'ye dikkat ederim her zaman biliyorsunuz. Okay, here we go kısmı geldi ama veri düşmedi, ekrana düştü. Tarımüşlü istihdam 23 bin VAP, beklenti
1: 23 bin eksi bu arada.
0: 23 bin, evet.
1: 23 bin eksi, ben de şimdi şeyden bakıyorum.
0: Gelen veri halen terminalde bu arada güncellemesini bekliyorum. Hareket var mı diye baktığımda hemen gümüş neredeyse 65 dolar oldu. %5'in üzerine attı yukarı yöndeki günlük değişimini. Değerli izleyicilerimiz için de söyleyeyim. Ben bu arada 23 bin eksik görmüyorum. 23 bin artış olarak görüyorum. Vahap biraz önce
1: sanki
0: evet öyle söyledi ama ben 23 bin artış şeklinde görüyorum. Burada özellikle işsizlik rakamının %4,1 ile beklentiler dahilindeki %4,2 olduğunu görüyorum. Veri oldukça şu an için açıkçası şaşırtmış vaziyette piyasayı. Terminalde de tahminimce şu an gördüğüm kadarıyla bir kafa karışıklığı var. Ben halen arkadaşlarım son dakikada eksi 23 bin olarak veriyor ama terminalde halen 23 bin görüyorum. Bunun teyidini saniyeler içerisinde yaparız. Bununla beraber piyasalardaki tepkileri incelemeye devam edecek olursak da ons altının tekrardan 4350 doların üzerine geldiğini, kabaca %1,70'ler civarında yukarı yönde değişim olmuştu veri açıklanana kadar. %2,5'unda üzerine attı şu an itibariyle. Tam da isabetli soruyu sormuşuz VAP'a. Beklentilerin aksi ya da beklentilerin üzerinde bir değişim olduğunu, herkesin gözü burada mı olacak diye en net tepkiyi de oradan gördüğümüzü söylemek mümkün. ABD tahvil faizlerine de baktığımızda 10 yıllıklar %4,60'lara kadar çekildi. Bununla beraber 5 yıllıklarda %4,30'lara, 2 yıllıklarda da yine %4,15'lere kadar ABD tahvil faizinin gerilediğini görüyoruz. Tekrar kontrol ediyorum, tahmin ediyorum ki terminal kaynaklı bir problem vardı ama 23 bin azalış diye şu an arkadaşlarım da beni teyit ediyor. Ve
1: evet,
0: özellikle
1: eksi.
0: Terminalde halen ama sol tarafında 23 bin diye görüyorum ben. Fall ifadesini herhalde eklemeyi unuttular. Tekrar bakıyor oluruz ama eksi 23 bin kulağı bizde olanlar için en azından söyleyelim tekrardan. Ve hisse senedi tarafında, vadeli tarafta yönün yukarıya döndüğünü, biraz önce tahvil faizlerinde yönün tahvil faizlerinin aşağıya gitmesi noktasına geliştiğini söyleyeyim. Ne diyorsun Vahap?
1: Şimdi sen veriyi sunarken ben de detaylara baktım biraz. Yani hükümet kaynaklı yaklaşık 53 bin kişilik işten çıkarma var. Bunun çoğu da büyük bir kısmı, 49 bin hatta 50 bine yakın kısmı eğitim tarafından geliyor. Belki yani yerel hükümetlerin eğitim tarafından geliyor. Onun haricinde yani genel olarak hani özel sektör tarafı. Benim gördüğüm rakam özellikle hani mal üretim tarafı 25 bin kişilik bir artış var ama özel sektör tarafında yani 30 bin kişilik bir artış söz konusu. Piyasa biraz manşeti hani satacaktır. Bunu çok makul mantıklı görmek gerekiyor. Çünkü uzun zamandır eksi rakam görmedik. Ben de şimdi onun detayını hani belki birazdan bakarım ama piyasa manşet tarafı biraz eksi alacaktır. Bu da hem euroyu hem altını hem de gümüşü biraz hareketlendirecektir. Dahası ben bir miktar tahvil faizlerinde de gerileme bekliyorum çünkü Fed'in güvercinleri için de bu muhtemelen önemli bir veri olacak. Şeyi hatırlarsın, 2008 krizinde yani sonrasında özellikle hani Fed'in takip ettiği bir gösterge vardı. Uzun dönem işsizlik. Neydi o? Yani 27 haftadan daha fazla işsiz olanların toplam içerisindeki payı, ben hani bu dönem pandemiden sonra da bu dönemde de biraz o datayı da izliyorum. Orada çok büyük bir değişiklik yok. O yüzden manşetleri belki biraz satarlar. Yani piyasa anlamında söylüyorum bunu. Ama verinin genelinde çok büyük bir bozulma var mı dersen, benim ilk gördüğüm detaylarda şu aşamada öyle bir şey yok. Negatif diyebileceğim bir veri genel olarak. Detaylarıyla da baktığımda öyle duruyor. Ama özel sektör tarafının hani 30 bin gibi bir pozitif tarafta olması bence olumlu. Yine tekrarlayayım, yani 50 bin kişi kadar bir merkezi hükümette var, yerel hükümetlerde eğitim tarafında işten çıkarmalar var. Negatif olmasının, datanın negatif gelmesinin temel sebebi hani böyle ilk resimde sanki öyle duruyor Çağlar.
0: Konuşmazsak olmaz. Burada Ahu Yıldırmaz'la, Coal CEO'su ile konuşacağımız ABD tarafına bir noktayı koyalım. İçeriden devam edelim. Tabii latife yaparak söylüyorum bunu. Verilerin geldiği esnada ve ardında bir miktar daha biz akıllı paraya başlarken negatif tarafa doğru dönmüştü. Borsa İstanbul hala negatif olan endeksler var. Sınai'yi görüyorum şu anda. Yine ulaştırmayı görüyorum ki ulaştırma %1'e yakın düşer vaziyette ama Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tekrar pozitife döndü. Bir miktar daha bankacılık endeksinde yukarı yöndeki yüzdesel değişim belirginleşti. Bu haftayı çok sallantılı geçirdik. Ağustos'ta içeride dışarıda çok açıkçası net başlamadı VAP ama herkesin Ağustos'a yılın ilk yarısı bitiminde ikinci yarıya yüklediği gibi en azından Temmuz çok iyi geçmedi. Bari Temmuz iyi geçen beklentisi vardı. Haftanın son işlem gününde böyle olması önümüzdeki haftaya dair en azından görünümü düzeltecek şekilde bir mesaj alabilir mi yatırımcı?
1: Çağlar şu var, yani 14.000-14.200 hareketini bekliyorduk. Hani bu zaten şu anki fiyatlarda %2, en fazla 2.5'larda bir harekete karşılık geliyor. Ama genel bir dönüşüm var. Bu dönüşüm hikayesinin arkasında ne var dersen, işte ikinci çeyrek finansalları biraz böyle yüzünü göstermeye başladı. En azından BIST 100'deki ana şirketlerde hani görüntüyü az buçuk biliyoruz. Hani belli sektörlerde iyi diyor. Belli sektörlerde beklenen daralma gerçekleşti. Bazı sürpriz yapan sektörler var. Onları hariç tuttuğunda piyasa artık hani Ağustos ayı beklentilerine, yani daha doğrusu enflasyon beklentilerine odaklanmaya başladı. Bir de biliyorsun haftaya enflasyon raporu toplantısı olacak. Orada Merkez Bankası'nın vereceği mesajlar da önemli. Ben biraz hani bu yılın ilk yarısı ve Temmuz ayındaki o karamsarlıktan endeksin biraz çıktığını düşünüyorum. Ama henüz böyle 14.000-14.200 aşar mıyız dersen de yok. Yani şu an oraları aşacağımız kanaatinde değilim. Ama genel bir iyimserlik var mı? Evet var. Yani biraz daha yatay pozitif diyebileceğim bir hareket bizi önümüzdeki hafta bekleyecek muhtemelen. Gelen bu Amerika verisi sonrasında da hani biraz böyle risk iştahında bir toparlanma bekliyorum. Bu cumayı yurt dışında iyi kapatırsak pazartesi muhtemelen haftaya iyi başlarız bence.
0: Şimdi hepimizin takip ettiği aslında teknikle, temelle, haberle, bilançoyla vesaireyle ilintili olmayan bir durum var. Dünyada da buna benzer şeyleri konuşuyoruz vesaire vesaire. Ama bunlardan azade de konuşacak olursak sanki böyle tüm dünyada farklı bir takım konu başlıklarından da bağımsız endekslerin gidişatının belirli hisse senetleri üzerine yığılması gibi bir durum söz konusu. Ve bunun yarattığı sistemik riskten de herkes bahsediyor. Endeks görünümünden ziyade portföylere baktığımızda peki yılın kalanında o portföylerin gördüğüm kadarıyla burada bir memnuniyet yerine daha çok memnuniyetsizlik söz konusu yatırımcıda düzelme ihtimali var mı?
1: Yani şu var, hani biraz daha risk düzeyi artan portföylerden, fonlardan bahsediyorum. Yani daha çok korumacı bir, muhafazakar bir yapıdan, hani çok risk almayalım, biraz daha faiz ağırlıklı enstrümanlarda gidelimden yavaş yavaş risk almaya dayanan bir portföy yapısı bana da daha çok makul geliyor. Ama yılbaşından bu yana genel olarak hani fonların getirilerine baktığımda hani ilk 2-3 belki çok değişmiyor ama ilk 10'un genel yapısında bir değişiklik var. Yani daha çok işte yavaş yavaş değerli metal tarafı hareketlenmeye başladı. Böyle günlük haftalık fon hareketlerine baktığımda görüyorum bunu. Bir miktarda yavaş yavaş hisse senetlerine doğru giriş var. Yani portföylerde bir değişiklik yapılacaksa bu ara tam sırası. Yani biraz daha açayım bunu, ne demek istiyorum? Yani biraz daha risksiz varlıklardan yavaş yavaş riskli varlıklara doğru kayış bana kalırsa şu anda mantıklı geliyor. Burada ne olabilir? Yani portföylerde biraz banka ağırlığı artırılabilir gibi geliyor bana. Bir miktar faiz indirimine duyarlı diyebileceğimiz, faiz indirim beklentilerini karşılayabilecek sektörlerde hareketlenme olursa çok şaşırtıcı olmaz. O yüzden yine tekrarlayayım. Yani portföylerde bir değişiklik yapılacaksa bence şu ara tam zamanı gibi.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hedef Portföy Araştırma Müdür Yardımcısı Doktor Vahap Taştan'a kıymetli yorumları için. Hemen gidiyoruz. Coleridge CEO'su Ahu Yıldırmaz'a. Ahu Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Herkes de heyecanla sizin vereceğiniz yanıtları bekliyor. Şöyle bir özet geçelim. Belki gözü kulağı bizde olmayanlar, yeni özellikle yayını açan izleyenlerimiz için. Öncelikle efendim burada alışkın olmadığımız şekilde tarım üstü istihdam verisinde aşağı yönlü bir aylık veri karşıladığımız için 80 bin artış beklentisine karşın 23 binlik gerileme gördük. ABD tarım üstü istihdam verilerinde Temmuz'a ilişkin. Bununla beraber işsizlik tarafında %4,2'lik beklentinin altında %4,1 rakamını görüyoruz. Şu an son dakikada görebileceğiniz üzere ortalama saatlik kazançlar aylık bazda yine beklentinin altında %0,3'lük beklentiye karşı %0,1 arttı. Yıllıkta da benzer konu var. Bunu takiben hemen hisse senedi piyasalarında vadeli tarafta yukarı yönde seyir, tahvil tarafında tüm vadelerde faizlerin aşağıya geldiği, tahvil faizlerin aşağı geldiği bir görünümü izledik ve son iki ayın tarım üssü istihdam verisi 103 bin yönlü aşağı revize edildi. Biraz önce Ahu Hanım Vahap Taş'tan da sizden önce dedi ki bir kamuda işten çıkarma var bölgesel bazda. Özellikle bu tarafın etkili olduğunu söylüyor ama size de şunu sorayım. Öncelikle veriyi nasıl değerlendirirsiniz? Sonra da faiz artış hikayesi buraya kadar mıydı?
2: Önce Ağustos ayındayız, bunu hatırlayalım. Ağustos ayında zaten mevsimsel her zaman bir çalkantı ya da bir şaşırmaca bekliyoruz. Çünkü eğitim alanında özellikle öğretmenler payroll'dan çıkıyorlar. Maaş bordrolarından çıkıyorlar bu ay. O yüzden Ağustos ayına hep dikkat ederiz yani geçmişte de. Fakat geçmiş aylara göre işe alım momentumunda tabii ki daha düşük bir eğilim görüyoruz. Ama her zaman söylediğim gibi bir tek veriye bakmayacağız. Verilere tek tek değil, ilişkilerine biraz bakmamız lazım. Çünkü işsizlik hala düşük. Aksine bu ay daha da düşük geldi. Çünkü işe katılım oranı daha düşük. Yani insanlar artık çalışmayacağım diyorlar, iş gücünden çıkıyorlar. Şimdi bu dengeleri bir düşünmemiz lazım önce. İkincisi kamu sektörüne, daha belki değerli arkadaşımızın da belirttiği gibi kamu sektöründe bir azalma var ve negatifliği o aşağı çekiyor. Aslında özel sektöre baktığımızda yine evet çok az bir rakam ama pozitifdeyiz. O yüzden şunu görüyoruz biz. Şu an Amerika enteresan bir ekonomiden geçiyor. İşten

0: işe alımı azaltıyoruz ama işten çıkarma çok büyük oranda yok. Yani tek bir veriye bakmak yerine genel olarak bütün verilere bir arada bakmamız lazım. Tabii revizyonlar önemli. Revizyonlar bayağı bir büyük rakamlarda geldi. O yüzden bu no hiring, no firing birazcık bir gözlemlememiz lazım. Ama tabii bu ne zaman bozulur? İşe alım da yavaşlar, işsizlik başvuruları da yükselirse. Çünkü şu an verilere göre işsizlik başvuruları da düşük. O yüzden bir karışık bir tablo var. Tabii üretim çok düşük değil. Üretim devam ediyor. Burada mutlaka konuşuruz. Verimlilik de artışı var. Acaba diyoruz yapay zeka burada nasıl dengeleri değiştiriyor ekonomide?
1: Aslında sizin sahadan gözleminiz ve kendi üslubunuzla yorumunuz verinin üzerine çok daha anlamlı oldu bizler için. Çünkü biz tabii ekrandan görüyoruz vesaire ama o havayı solumak ve kendi şirketinizle baz alarak örnek vermeniz bence seyircilerimizin de anlaması adına oldukça anlamlı oldu. Şunu sorayım peki. Biz tabii ki hem Bloomberg markasını taşıyoruz hem de Bloomberg KT'nin artık Türkiye'de konumu çok tartışmaya da açık değil. Biz tabii burada dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Fed yayınlarında zaten Walsh'un anlık çevirisiyle seyircilerimize aktardık ama siz orada kamuoyu atmosferini bilhassa son FOMC toplantısı ardından dün Fed, daha doğrusu Walsh gerekirse faiz arttırır dedi. Sonra hemen Trump'tan cevap geldi. Bu biraz yapay mı duruyor yoksa gerçekten takip ettiğimiz sıcaklıkta ya ne diyecekler acaba ya da burada bir ne diyelim bilek güreşi gibi bir durum var mı şeklinde izleniyor mu Amerika Birleşik Devletleri'nde de?
0: Yani tabii yeni başkanın Trump'la ilişkisi tartışılıyor ama şu ana kadar da çok büyük bir yakın bir paralel bir konuşmada gözlemlemedik çok fazla. Burada önemli olan Fed'in bu verim yani bu işten çıkarılmalar yok acaba ama büyüme de yine var aslında. Enflasyona bakıyor. Fed tamamen şu an enflasyonu gözlemleyecek. Çünkü eğer bir enflasyonda bir kıpırdama tekrardan yine görürse ona göre faiz indirimleri ya da yükseltmeleri yani faizi ona göre gözlemleyecek. Bunu açıkçası yeni başkan da gayet belirgin bir şekilde söyledi. Çünkü Fed için önemli olan ücretler artıyor ama çalışan başına üretim de artıyor. Bu artma gerçek mi? Yani iş gücü maliyeti tamam birim başına artıyor mu, artmıyor mu? Yani üretilen birim başına. O çok önemli. O yüzden hatta FED Temmuz'da bir araştırma yaptı. Kod, analiz, yazılım konularında verimlilikte çok büyük bir artış var çalışanlarda. Ama bu mikro düzeyde mi kalacak, makro düzeyde mi kalacak? Ben onu biraz hala Fed'in anlamak istediğini düşünüyorum. Çünkü orada verilerle yine hareket edeceğini açıkça söyledi yeni Fed başkanı. O yüzden eğer verimlilik AI var ise yani ekonomi güçlü olacaksa enflasyondan korkmuyorlar ama bu Fed için zaten ideal senaryo ama eğer bir ücret yükselişinde bir enflasyon baskısı görecekse o zaman kontrole gidecek. Bence Fed yine biraz verileri bekleyecek. Yani Powell'dan çok da farklı olacağını biz görmüyoruz burada. Tabii ki medyada görüyoruz bunu ama yine verilerle gideceğini düşünüyoruz Fed'in.
1: Yine bence söylediğiniz önemliydi. Tabii biz kendi gözlemlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Sizler de öyle. İleride tabii nasıl bu sonuç verir hepimiz yanılabiliriz ya da aklı çıkabilir söylediklerimizde ama o kurumsal yapının en azından Ahu Hanım'ın söylediklerinden devam edeceğini anlıyoruz. Veriyle yine devam edecek olursak aslında ABD için işsizlikte alıştığımız bir noktadayız ama salgın sonrasında biz de dahil olmak üzere birçok ülkede önce bir büyük istifa dalgası dediğimiz fenomeni konuşmuştuk. konuştuk. Sizlerle de özellikle ben konuştuğumu hatırlıyorum. Ardından herkesin parasına şeyine bakmadan başka detayına bulunduğu işten ayrılmadığı bir dönemi konuşmuştuk. Bilhassa yapay

0: Zeka etkisine de biraz önce dikkat çektiniz. Belki bugünden yarın özellikle bu sene sonucunu göreceğimiz bir şey değil ama gün aşırı mesela dünyanın dört bir yanından ABD'de dahil aslında çok önemli işten çıkarmaları da görüyoruz. İşsizlik rakamlarının çok değişmemesi bu noktada genel olarak iş arayanların da iş dünyasına katılması şeklinde yorumlanabilir mi? Salgın sonrası o belirsizlikler bir miktar daha en azından istihdam tarafında netleşti mi?
1: Yani salgın sonrası şöyle bir şey oldu aslında. Teknoloji kaynaklı üretim fonksiyonu değişti ekonomide. Yani tamamen teknoloji kaynaklı oldu. Ve günümüzde şu an aslında dediğiniz gibi yani bu işsizlik rakamları da tam net değil. Çünkü gerçekten iş aramayı bırakan genç de var. Eskiden biz baby boomers diyorduk, yaşlı kesim diyorduk ama şimdi yeni mezunlar iş aramıyorlar. Çünkü AI, yapay zeka o kadar değişik bir şekilde etkiledi ki yeni mezunları. Biz mesela ben daha çok kualifikasyonu olan eleman almak istiyorum. Çünkü entry level dediğimiz yeni başlama işlerini gayet rahat AI'ye yükleyebiliyoruz. Kodlama en kolay yaptığımız şey. Yani daha çok tecrübesi olan elemanı tutmaya çalışıyorum. Yeni mezun almak yerine. İnşallah kimseyi kızdırmadım şimdi ama çünkü yeni mezunları eğer yeni mezun yapacağı işi AI üzerinden yapmamız kolaylaşıyor. O yüzden teknoloji marketi çok değiştirdi. İş pazarını çok değiştirdi Amerika'da. Yani teknolojiye yatırım hala devam ediyor. Mesela Microsoft işten çıkardı. Geçen yani bir %2 bir çıkarım yaptı yeni. Ama teknolojiye yatırıma devam etti. Yani yeni bir bunu bir resesyon olarak işten çıkarmıyor. Bir değişim gösteriyor şirket içinde. Amazon aynı şeyi yaptı. Yani resesyon odaklı değil şu an market. Büyüme odaklı ama teknolojiyle büyüme odaklı.
0: Ağabey çok teşekkür ediyoruz sunmuş olduğunuz notlar için. Bitirirken bir ilave de ben yapayım. İş gücüne katılım oranında şu an Şubat 2021'den beri en düşük veri setinde konumunda. Bunun da altını çizelim. Biraz önce söyledikleriniz aslında bağlantılı olarak bu veri de en azından detay olarak anlamlı olabilir. Çok teşekkür ediyoruz Kolej CEO'su Ahu Yıldırmaz'a. Ve bu programa noktayı koymadan son bir piyasa güncellemesi de yapalım. Brent Petrol ve WTI bu saatlerden itibaren Türkiye saatiyle çok büyük bir değişiklik olmazsa 81 doların ve 76,5 doların üzerinde haftayı tamamlamaya doğru yaklaşıyor. Haftalık bazda bu arada petrolde yönün aşağı olduğunu söyleyelim. Bugünkü düşüşüyle beraber. Bununla beraber haftalık bazda belki de en dikkat çekici unsur gelen tarım dışı istihdam verileriyle beraber düşünecek olursak altın ve gümüşte ons bazında tabii ki gram bazında da olduğunu ifade edelim. Borsa İstanbul'da da yatay yukarı yönlü görünüm devam ediyor. Özellikle bankacılık endekste bir miktarda yukarı yöndeki değişim belirgin diyerek noktayı akıllı paraya koyalım. 16'da da finans merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Bloomberg TT Radyo. Reklam. Garanti BBVA.
1: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
2: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
1: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
3: Hayalinizdeki hızda ağır bağlantı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: pette bulacaksın.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri

sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca Amerika'dan gelen tarım dışı istihdam rakamlarıyla başlayıp piyasanın bundan sonrasına ilişkin bakış açısını değerlendirmeye çalışacağız. Ama önce bugünün ön plana çıkan haber başlıklarında neler var? İlk etapta hızlıca onlarla başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam Temmuz ayında 80 bin artış beklentisine karşı sürpriz bir şekilde 23 bin kişi azaldı. Son 2 ayın tarım dışı istihdam verisi 103 bin kişi aşağı yönlü revize edilirken ülkede işsizlik Temmuz ayında %4.2 olmasına karşın %4.1 seviyesine gerçekleşti. Temmuz'da ortalama saatlik kazançlar aylık %0.1, yıllık %3.2 artarken tarım dışı istihdam verisinin manşetinde yaşanan gerilemenin perde arkasında özellikle yerel eğitim tarafında yaşanan istihdam kaybı etkili oldu. Amerikan Başkanı Donald Trump seçimden önce Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırıp artırmayacağına dair soruya karar tamamen borça bağlı değil yanıtını verdi. Trump borçun harika biri olduğunu söyleyerek onu eleştirmeyeceğim dedi. Bank of America stratejistleri yatırımcı iyimserliği aşırı bir seviyeye ulaştığı gerekçesiyle riskli varlıklardaki pozisyonları azaltmaya başlamanın zamanı geldi şeklinde bir yorum yazdı. Bankanın bull and bear göstergesi 9.4'ten 9.7 seviyesine yükselerek 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve riskli varlıklarda pozisyonlanmanın fazlasıyla kuvvetli olduğu tespitine yer verdi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında üçlü savunma anlaşması imzalandı. Anlaşma herhangi bir saldırı eylemine karşı kolektif caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçlıyor ve üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının tümüne yapılmış bir saldırı olarak kabul edileceğini öngörüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre ihtiyaç kredilerinde takibe düşme oranı %6.1'e yükselerek son 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bireysel kredi kartlarında da takip oranı %5.3'e ulaşırken bireysel borçlanmalardaki risk bankacılık sektörünün genel ortalamasının 2 katının üzerine çıktı.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde aktardık. Hızlıca piyasalardaki rakamlar üzerinden gitmeye çalışalım. Özellikle bugünün manşeti elbette tarım dışı istihdam verisi. Uluslararası piyasalardaki risk iştahında doğrudan belirleyen şey burası. Ama genel anlamıyla baktığımızda biz Borsa İstanbul'da biraz daha farklı bir denge üzerinden toplam 4 hisseden ikisinin artıda ikisinin eksi de yaratmış olduğu etkiyle gidiyoruz. İki hisse bir tarafı satış tarafını kabaca 50 puan artırırken, endeksi 50 puan aşağı çekerken iki hisse 40 puan yukarı çekiyor. Dolayısıyla bunun ortasında dengede endeks 13.800 puanda kendi dengesini bulmaya çalışıyor gibi görünüyor. Kurlara baktığımızda özellikle şu an itibaren daha önce endeksler geldi. Bankacılık endeksinde yatay, sanayi endekste %0.3 kadar aşağı yönlü hareket görüyoruz. Ulaştırma endeksi de %1.2 ekside. Geçelim kurlara. Kurlar tarafında özellikle euro dolardaki hareket önemli. Zira Amerika'da faiz artırımını güçleştiren bir tarım dışı istihdam verisi gördükten sonra doların bir miktar değer kazanımı zayıflaması söz konusu oluyor. Euro'nun değer kazanımı söz konusu oluyor. 1.1570'ler civarına kadar geldik euro dolar çaprazında. Euro lehine pozisyonlanma dolar endeksini 99.5'ların altına doğru itiyor. Diğer taraftan biz dolar TL tarafında da euro TL üzerinde de bunun etkisini görüyoruz. Özellikle euro TL 55 lira 22 kuruş seviyesine kadar gelmiş oldu. Bir 30 kuruş kadar yukarı attı euro fiyatlaması. 47 lira 70 kuruşsa dolar TL'de gördüğümüz seviye olarak karşımıza çıkıyor. Hisse senedi piyasaları için bu tarım dışı istihdam verisi nispeten iyi haber. Dolayısıyla şu an itibariyle zaten güçlü başlamış olan Avrupa seansının aynı temayla devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu anda özellikle baktığımızda Frankfurt'ta DAX endeksinde %1'in üzerine getiriler var. Milano'da ve Paris'te %0.5, Londra'da FTSE'de ise %0.7 kadar primle seans devam ediyor. Amerikan vadelerine bakınca oralarda da güçlü hareketler görüyoruz. Nasdaq yine şirket bazlı hareketlerle vadeli piyasada %1 kadar yukarıda açılışa işaret ediyor. %0.2, Dow Jones 0.4 ise S&P 500 vadelerinde artıda kalan bir seans takip ediyoruz. Verinin manşeti piyasa açısından sert fiyatlamayı beraberinde getiriyor elbette. Bunun detaylarına birazdan bakacağız ama alt kalemlerinde hakikaten mevsimsel eğitim istihdamındaki azalış, finansal hizmetlerdeki azalış gibi unsurlar belirleyici. Piyasa veriyi sindirdikten sonra nereye gidecek? Biraz buna bakmamız lazım. Altın 4.400 doların üzerini gördükten sonra şu anda 4.350 dolarlar civarında ama %2.5'un üzerinde primi var. Dünkü kapanışın 110 dolar kadar üzerinde. Gümüş fiyatı yine yukarıda %4.5'a yakın 64 dolar 25 sentte orada gördüğümüz seviye olarak karşımıza çıkıyor. Dün savaş geriliminin bir miktar yükselmesiyle beraber petrol fiyatlarının yukarı kaydığını görmüştük. Bugün %1 kadar Brent petrolü aşağıda 81 dolar 61 sent seviyesine kadar geldik. Dediğimiz gibi günün manşeti tarım dışı istihdam. Bakalım piyasa tepkisi ve alt kalemlerinde neler var?

0: Araştırma turunda ilk olarak Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, verinin alt detaylarından bir parça bahsetmeye çalıştım. Finansal hizmetlerde aşağı yönlüğüme var ama mevsimlik olarak aşağı gelen eğitim istihdamı geçen sene de çok tartışma yaratmış ve sert fiyatlama getirmişti beraberinde. Hemen hemen benzer sayıda sözleşmeli öğretmenin sözleşmesinin dolmasından kaynaklanan istihdam kaybı var. Bu manşeti bayağı aşağı çekiyor. Fakat yine de çok kuvvetli bir istihdam piyasası var mı dersek elimizde? Onu da söyletmiyor. Yani birçok sektörde benzer istihdam var. Hizmetler tarafında da biraz perakende başta olmak üzere azalan istihdam görüyoruz.
1: İstihdam verisine baktığımız aslında sen girişi de oradan yaptın ama geçen seneye kıyasla geçen sene bir miktar daha yatay pozitif bir seyir izlerken bugün aşağı yönlü gelen 80 binlik yükseliş beklenirken 23 bin kişiye kadar daralan bir istihdam piyasası görüyoruz. Ve aslında işsizlik oranına da baktığımızda Mayıs ve Haziran'da sabit kalan 4.2 seviyesinden 4.1 seviyesine geldiğini, ortalama aylık kazancınsa 0.3 seviyesinden 0.1 seviyesine kadar daraldığını söyleyebiliriz bu noktada açın. Hemen alt kalemlere bakmak istiyorum. Senin de söylediğin gibi aslında en güçlü istihdam daralışını eğitim tarafındaki istihdamda gördük ve orada yaklaşık 50 bin kişilik bir daralma gördük. Bunun tabii ki de mevsimsel etkileri var. Haziran ayında bordrosu dolan öğretmenler tarafından olduğu alt kalemlerde yazan detaylardan. Fakat burada bunun aslında kalıcı bir istihdam kaybı değil de mevsimsellikle beraber gelen bir istihdam kaybını hatırlatmakta fayda var. Diğer bir dikkat çeken unsur da azalışta perakende tarafından aslında. Orada da yaklaşık 19 bin kişilik bir istihdam kaydı görüyoruz. Ve diğer bir tanesi de aslında finansal faaliyetler tarafından geliyor. Burada alt kalemleri incelediğimizde bir miktar daha yapay zekanın hayatımıza girmesiyle, entegre olmasıyla beraber istihdam kaybının bu tarafta hızlandığını söyleyebiliriz. Bu noktada finansal faaliyetleri incelediğimizde aslında Mayıs 2025'teki zirvesinden 121 bin kişi kadar aşağı yönlü olarak geldiğini hatırlatmamız gerekir. Eğlence ve konaklama tarafına baktığımızda bunu Haziran ayındaki istihdam verisiyle de konuşuyor olmuştuk. Gelen Dünya Kupası ile beraber 19 Temmuz'da sona eren Dünya Kupası ile beraber bir miktar daha bu tarafın yukarı yönlü inmelenmesi beklenirken şu an gördüğümüz noktada ciddi bir zayıflık olduğunu söyleyebiliriz. Peki olumlu gelen taraflar ne? İstihdam verisinin tabii ki de hepsi düşüş tarafından gelmedi. Olumlu gelen taraflarda da sağlık ve sosyal yardım istihdam yaratmaya devam ediyor. Bu verinin en önemli tarafı da aslında geçmiş 2 aylık olan revizyonlar. Çünkü geçen ay aslında biz 57 bin bandında bir istihdam görmüştük ve görece piyasaların bir miktar daha güvercin karşıladığı bir piyasa verisi olmuştu. Şu an geldiğimiz noktada 20 bin kadar aşağı yönlü kırılma görüyoruz orada. Mayıs verisinde ise 63 bine çekti. Bunun piyasanın bir miktar daha güvercin olarak karşıladığını bu ay gelen istihdam verisiyle beraber söyleyebiliriz ki keza grafiğimizde de görüyoruz aşağı yönlü ivme aslında Nisan ayından beri devam ediyor. Mehmet birazdan daha detaylı paylaşacak ama swap piyasalarında da bunların yansımalarını takip ediyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz Elif. Geçelim o zaman Mehmet'in yanına ve onunla biraz daha piyasa tepkisi üzerine konuşalım. Aslında son dönemde piyasada Eylül toplantısına dönüp faiz artırım beklentilerinin kuvvetlendiği bir tablo vardı elimizde. Bugünkü manşet veri geldikten sonra elbette faiz artırım beklentisinin %40'ların altına ben hatta yerine girmeden önce 38'lere doğru gerilediğini görmüştüm. Ama şu anda tabii biraz daha alt detaylara bakıp biraz daha veriyi sindirdikten sonra onun nereye geleceğine bakmak lazım. Bu tür ortamlarda ilk birkaç dakikalık hareket ya da ilk yarım saatlik hareket her zaman kalıcı olmayabiliyor. Ama tabii nereden baksan istihdam piyasasında acaba dedirtebilecek bir tablo var mı diye soruyor piyasa. Yani tahvil faizlerini falan da aşağı itti.
2: Tam bu kalıcı olmayan fiyatlamalar demişken siz tahvil faizlerinden bahsetmek lazım ki bu an şu anda 6-7 bas puan civarında aşağı kayan 10 yıllıklar belki ABD 2 yıllık faiz tahvil faizlerinde 4.20'nin altına doğru giriş. Oralarda da buna benzer özellikle girişleri görüyoruz. Çok kalıcı olmamıştı ama şunu görüyoruz ki en azından Fed'in bir miktar daha özellikle kompozisyonuna baktığımız zaman çalışma ekonomisi kökenli özellikle üyeler baz alındığı zaman piyasaların en azından burada bir miktar daha coşkuya kapılması bir miktar daha normal gibi. Şimdi swap fiyatlamasına baktığımız zaman da o tarafta zaten %50'ler çerçevesinin üzerinden bir anda çok sert bir şekilde aşağı geliş görüyoruz faiz arttırım ihtimallerinde. Ama şunu söyleyelim ki piyasalar Eylül'de olmasa dahi yıl sonuna kadar bir faiz artırımını beklentilerini korumayı sürdürüyorlar. Orada herhangi bir değişiklik yok. Tabii ki de burada özellikle gözlerimiz tekrar bu hafta içerisinde Financial Times'ın kapağı da taşıdığı Walsh'un açıklamalarındaydı ki burada özellikle son dönemde Trump, borç ve faiz enflasyon ilişkisinin bir miktar daha artık borçun verilerin kötü gelmesi halinde faiz artırımlarına hazırlıklı olduğuna ilişkin mesajlar vardı ki biz zaten Kaşkari gibi, Daily gibi, özellikle Lisa Cook gibi üyelerden bu tarz mesajları alıyorduk. Ama şu anda özellikle istihdam piyasasının zayıflaması burada ne tür bir aksiyona yol açacak onu da takip etmek lazım. Ama belki piyasalara tekrar geri döndüğümüz zaman riskli varlıklar çerçevesinde tahvillerden bahsettik. Dolar endeksi şu anda bu seviyede, yani 99.50'lerde kapanış yaparsa son 1,5 ayın Haziran'ın ortasından bu yana en düşük seviyelerinde kapanış yapacak ve bir haftalık kapanışı da gözetmek lazım. Bugün haftanın son işlem günü itibariyle. Tabii dolayısıyla bu euro doları da 1.17'nin üzerine doğru atıyor. O tarafta da Haziran'ın ortasından bu yana en kuvvetli performanslar var ve değerli metaller. Dün değerli metaller çerçevesinde kritik eşiklerin gelindiğini, buralarda bir miktar daha konsolide olunduğunu görmüştük. Şu anda gümüş 6-7 ayın en düşen trendini yukarı doğru kırma çabasında, %5'e yakın primlerden bahsediyoruz. 65 dolara yaklaşan bir fiyatlama var orada ve ons altın belki jeopolitik tansiyonla birlikte iyiden iyiye 4000 dolarında altına geldiğini gördüğümüz altın çerçevesinde şu anda 4300 dolarında üzerinde bir fiyatlama var. Ama sizin de bahsetmiş olduğunuz üzere bunun suni mi yoksa belki kalıcı bir fiyatlamaya mı dönüşecek, onu yakından takip etmek lazım.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdamar'ın yanına araştırma turunda son olarak. Bekir'le biraz halka arzlar üzerine konuşacağız. Bloomberg Business Week Türkiye dergisinde yazdım. Buna ilişkin bir makale de var Bekir. Evet. Üzerine konuşmayı hak ettiği için burada da değerlendirmek isteriz. Halka arzlar geçtiğimiz dönemde özellikle eşit dağıtım ilkesi gereği çok geniş tabana yayılmaya başlayınca hani halka arz başına milyonların üzerine çıkan bir taleple karşı karşıya kalınıyordu. Dolayısıyla sonrasında da arka arkaya tavan tavan giden halka arzların üzerinden ya biraz fazla mı acaba diye tartışılıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada 120'nin 130'un üzerinde şirket sıradaydı. Şimdi SPK buradaki sıralamayı birazcık azaltabilmek adına arka arkaya halka arzlarla geliyor. Şimdi bu tabii bir tarafıyla çok olumlu olmakla beraber diğer tarafıyla piyasadaki halka arz büyüklüğüne olan yaklaşım nasıl? Nakit pozisyonu bu halka arzları kaldırılıyor mu? Kaldırıyor mu, kaldırmıyor mu? Biraz belki bunları tartışmak lazım. Çünkü o eski hali pek yok halka arzları.
3: Evet. O eski halini aslında dönmek de yani normal değildi. Zaten kimse o eski haline dönmesini beklemiyor. Ancak gerçekten şu anda Borsa İstanbul'da işlem hacmi olarak çok önemli bir sıkıntı görülmese bile, şimdi mesela tarım dışı istihdam biraz önce açıklandı. Dünya piyasaları, küresel piyasalar arkadaşlarımız anlatıyor. Oradaki coşkuyu, hareketi anlatıyor. Borsa İstanbul tarafında blue chip hisse senetlerine bakıyorsunuz. Yani çok önemli bir hareket de yapamıyor. Çok ciddi hareketlilikler de olamıyor. Likidite konusunda gerçekten bir sıkıntımız olduğu gerçek. Sermaye Piyasası Kurulu evet buradaki kuyruğu azaltmak istiyor. Çünkü gerçekten 2023'ten beri bekleyen şirketler vardı. Sadece haftada bir, iki haftada bir halka arzlarla bu kuyruğun eritilmesi mümkün değildi. Dolayısıyla SPK bu konuda artık daha rahat hareket ediyor ve 3-4 piyasa gereğini yapsın diyor. Yani
0: bu bence aslında en çok tartışılacak alanlardan bir tanesi. Yani sonuç itibariyle yatırımcının önünde diyor SPK bir izahname var. O izahnameye bakacak. Piyasanın koşullarına, likiditesine, piyasada dolaşan paraya bakacak. Buna göre girip girmemeye karar verecek. Sonuçta Sermaye Piyasası Kurulu olarak ben şirketin selametini, halka açılma koşullarını karşılamadığını takip ediyorum, bakıyorum. Buna göre bir pozisyon alıyorum. Şimdi bu biraz da bir piyasa koşullarını değerlendirmekten uzak görünmekle birlikte SPK'nın özellikle buradaki ana duruşu ve görevlerinden bir tanesi olarak yatırımcının korunması statüsünü de ilgilendirdiği için hani aslında 40 satır mı 40 katır mı gibi bir tabloyla karşı karşıya kalınıyor.
3: Kesinlikle.
0: Ya çok bekleyen şirket var, orada konkordatoya falan giden şirketlerle ilgili tartışma oluyor. Bir tarafta burası var, o yüzden hızlanmak istiyorum diyor. Bir tarafta piyasa bunu kaldıracak büyüklükte mi onunla ilgili. Yani herkesin haklı olduğu bir tabloya doğru
3: evriliyor. Kesinlikle ediliyor. Yani biz her zaman yani belki senelerdir ne diyoruz? Bankacılık kesiminin artık ağırlığının azalması ve sermaye piyasalarının büyümesi gerektiğini söylüyoruz. Ancak tabii ki arzın olması önemli bu arada finans sermaye piyasalarını kullanmak, şirketlerin hele de böyle finansmanın pahalı olduğu dönemde sermaye piyasalarını kullanması oldukça önemli. Ancak dediğimiz gibi bir de bu tarafta likidite problemimiz var. Yani bu kadar tasarruf halka arzlara yöneliyor mu, yönelmiyor mu? Şimdi fazla halka arz, aynı anda 4-5 halka arz olunca tabii ki burada yatırımcı için daha iyisini seçme gibi bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü hepsine birden başvurmak eskisi gibi zaten az halka arzdan az pay geldiği için hepsine başvurup yatırımcılar hangisi yükselirse buradan getiri elde etmeye bakabilirdi. Ama artık öyle olmuyor. Neredeyse 1:1 oranında talep, belki de daha az talepler geliyor. Yatırımcı ne kadar başvurursa o kadarını alabilecek durumda kalıyor. Dolayısıyla artık daha seçici olmak zorunda. Biz de aslında bugün bu hafta dergimizde bunu işlemeye çalıştık. Sermaye Piyasası Kurulu belli ki burayı eritmek için, bu kuyruğu eritmek için hamleler yapmaya devam edecek. Yatırımcılar artık şapkayı önüne koyup daha fazla düşünmeli. Şirketler halka açılırken çarpanları belirlemekte, promosyonları belirlemekte daha titizlikle davranmalı ve yatırımcıyı kendilerine çekecek daha fazla hareket imkanı, daha fazla iskonto olabilir, bu daha başka şeyler olabilir. Bu konuda daha fazla çalışmaları gerekiyor. Bu anlamda bakıldığında artık halka arzların yönünün daha böyle temele dayalı, daha ayağı yeri basan şekilde yatırımcının devam edeceği, başvuracağı bir alana doğru kayması anlamında önemli. Ancak piyasada, Borsa İstanbul'da genel anlamda likiditenin zaten zayıf olduğu dönemlerde, bir de buradan para çekim olduğunda, bu taraftan da senin de dediğin gibi iki ucu keskin bıçak gibi, 40 katır mı 40 satır gibi, burada daha önümüzde tartışacak çok yani konu var.
0: Eleştiren de haklı, burada düzenleyici de haklı. İşte maalesef piyasa böyle bir sıkışmaya doğru geldi. Bakalım nasıl açacağız. Çok teşekkür ediyoruz Bekir. Şimdi gidiyoruz Londra'ya. Londra'da Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor. Orada özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya'nın birlikte yaptığı yen müdahalesinin Avrupa Merkez Bankası'nı devre dışı bırakmasına yönelik tartışma devam ediyor. Daha önce bu tür organizasyonlar topluca yapılırdı. Hatta Japonya'da bunun içerisine dahil olurdu. Başka bir yere yapılacaksa İsviçre'de dahil olurdu. İngiltere'de de dahil olurdu. Bunların hiçbiri yok. Sadece Amerika doğrudan Japonya ile birlikte yaptı. Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası kendini dışlanmış mı hissediyor Ceren?
4: Evet Açıl, ABD'nin Japonya'ya destek amacıyla geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği tarihi döviz müdahalesinin yankıları sürüyor. Bugün Financial Times'ta yer aldı bu haber. Washington Japonya'ya destek olmak için piyasada euro satıp yen aldı. Ancak dikkat çeken nokta, ABD'nin bu operasyon konusunda Avrupa Merkez Bankası'nı önceden bilgilendirmemesi oldu. Habere baktığımız zaman Avrupa Merkez Bankası işlem gerçekleştikten sonra bilgilendirildi ve bu aslında bazı Avrupa Merkez Bankası yetkilileri nezdinde huzursuzluk yarattı bu adım. ECB Başkanı Lagarde ile ABD Hazine Bakanı Besant'ın 31 Temmuz'daki müdahalenin ardından hafta sonu konuyu detaylı bir şekilde görüştüğü ifade edildi haberde. Tabi Avrupa Merkez Bankası yetkilileri ise ABD'nin müdahalede dolar yerine euro kullanmasını oldukça sıra dışı bir adım olarak değerlendirdiler. Çünkü bu hamlenin batılı merkez bankaları arasındaki uzun süredir devam eden koordinasyon geleneğinin dışına çıktığı görüşü hakim. Tabii operasyonun amacı 40 yılın en düşük seviyesine gerileyen Japonya'yı desteklemekti. Japonya da geçtiğimiz hafta kendi müdahalesini gerçekleştirdi. Dolar satıp yen aldı. ABD'nin Japonya'ya destek olmak için dolar yerine euro satması, Washington'ın döviz müdahalelerinin ABD hazine tahvillerinde satışa ve aynı zamanda ABD tahvil faizlerinde yükselişe yol açmasını istemediği görüşünü güçlendiriyor. Burada hem ABD Hazine Bakanı hem de Japonya Maliye Bakanı bu hafta başında gerekmesi halinde yeniden müdahale etmekte tereddüt etmeyeceklerini ifade etti. Japonya ayrıca bundan sonraki müdahalelerde ABD hazine tahvillerini doğrudan satmak yerine bu tahvilleri teminat göstererek Fed'den dolar sağlayabileceği mekanizmayı kullanabileceğini de sinyalini veriyor. Bugün piyasalardaki fiyatlamalara baktığımız zaman Avrupa endekslerine iyimserlik sürüyor. ABD'den tarım dışı istihdam verisini aldık, negatif sürpriz yaptı. Avrupa borsalarında zaten sabah saatlerinden bu yana yükseliş vardı ve endeksler bilanço sezonunu fiyatlamaya devam ediyor. Bugün yeni rekor seviyeleri gördük birçok endekste. Stoxx 600 endeksi, Fransa borsası, aynı zamanda İspanya borsası yeni rekor seviyeleri test etti ve endeksler 4. haftayı da üst üste yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor. Stoxx 600 endeksinde haftalık yükseliş %2'ye ulaşmış durumda Açıl Sezen.

0: Finans Merkezi'nin ilk bölümünü böylece tamamladık. Kısa bir aranın ardından Gökhan Uskua ile ikinci bölümde karşınızdayız.
1: Yatırımın adresi QNB Invest ile Finans Merkezi devam edecek.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Destek Yatırım Araştırma Direktörü sevgili Gökhan Uskuay bizlerle birlikte. Gökhan hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk açık.
1: Tarım dışı istihdam verisi geldi Amerika'dan biraz önce. Aslında verinin kendisine baktığımız zaman manşet işte -23.000, 80.000 artış beklenirken -23.000'i görünce piyasa dedi ki ya istihdam piyasası çok bozuluyor. Enflasyonla ilgili kaygılar var ama Fed hızlı bir faiz artırımıyla buna müdahale edemez. Dolayısıyla aslında hem doların bir miktar zayıfladığını gördük hem tahvil faizlerinin biraz aşağıya kaydığını. Verinin alt kalemlerine baktığımızda mevsimsel etkilerin belirleyici olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla sindirdikten sonra veriyi fiyatlamanın nereye evrileceğine bakacağız. Ama ilk görüntü hani Amerikan tahvillerini bir 5-6 bas puan aşağı itip 4.62'lere doğru çeken, Euro dolar çaprazını 1.1570'lerin üzerine doğru iten bir tablo getirdi karşımıza. Piyasanın hisse senedi bacağındaysa faiz hızlı artmayacaksa biz bundan memnun oluruz diyen fiyatlamalarla karşı karşıyayız. Ne dersin?
2: Kıymetli metallere daha etkili olduğunu söylemek mümkün. Verinin ilk etapta baktığımız zaman negatif olması çok önemli ama bir önceki Haziran verisinin de aşağı yönlü revize edildiğini unutmamak gerekiyor. Aşağı yönlü revizelerin olduğu iki tane ay yaşadık ve en sonunda negatife düştü. Gelecek tahminlerle yani bundan sonraki sonbahara yönelik tahminlere baktığımız zaman da tarım dışı istihdam rakamı beklentileri de kötüleştiğini, bunun bir momentum olduğuna dair algının yurt dışında çok daha fazla ön plana çıktığını ilk tepkilerden görebiliyoruz. Burada borsalara daha limitli olduğunu söylemem mümkün. Kıymetli metallerde çok daha etkiliydi hafta başından bu yana. Burada jeopolitik riskler de aslında borsayı çok daha fazla etkiliyor. Herhangi bir şekilde AB ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili bir mutabakat sağlanırsa ve Hürmüz Boğazı açılırsa petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte çok daha güçlü etkiler ve etkilerin görebileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Peki Gökhan, buradaki önemli konulardan bir tanesi risk iştahı üzerinde, genel risk iştahı üzerine ne kadar etkili olup olmayacağı. Biraz önce söylediğin kısım tabii önceki iki aya 100 binin üzerine revizyon gelince son 3 aylık ortalama da 20 bin lira düştü 34-35 binlerden. Dolayısıyla hani bir trend kırılması var mı yok mu onu daha da tartışmalı hale getirmiş olabilir. HESAT'ın açıklamaları geliyor bir yandan, istihdam verisi Fed'in üzerindeki faiz artırım baskısını azalttı diye. Ama bunların hepsini alt alta koyduğumuzda dünyadaki genel risk algısını nasıl etkileyebilecek bir ortamla karşı karşıyayız diye sormak isterim. Ne olduruyor ne öldürüyor veriler çünkü.
2: Aslında Amerika'nın ekonomisinde büyüme rakamları da zayıf bir şekilde gerçekleşiyor. Yani ilk çeyrek büyüme rakamı, daha sonra büyüme rakamlarının aşağı yönlü revize edilmesi. Yani burada büyümeyle ilgili Amerika'da zaten bir süre gelen bir sıkıntı mevcut ama hani bizim burada sürekli odaklandığımız nokta enflasyon. Hani biz hiçbir zaman biz büyümeye konuşamadık. Yani şu anda dünyada da Türkiye'de de hep jeopolitik risklerin getirdiği bir enflasyon ortamı ve merkez bankalarının hep sıkılaştırmasını konuşuyoruz. Büyüme rakamları, hani PMI rakamları güçlü geliyor ama büyüme verileri de çelişkili. Bu aynen Türkiye'de olduğu gibi, aynen dünyada olduğu gibi. Bu kadar belirsizlik ortamı içerisinde Fed'in aslında atacağı veya da Fed'in atması gereken adımlar da bu noktada belirsizleşiyor. Her şeyin odak noktası, yani her şeyin çıkış noktası aslında bu jeopolitik riskler. Amerika'nın İran'la savaşı, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması, petrol fiyatlarının sürekli bir şekilde artış içerisinde eğiliminde olması ve bunun ikinci etkilerini de görüyor olmamız aslında belirsizliği artıran en büyük faktörlerden bir tanesi. Fed biraz önce seninle yayına girmeden önce baktım. Sadece Eylül ayında faiz artırım beklentisi mi ötelendi diye. Aslında Ekim'e de baktığımız zaman, aralığa baktığımız zaman da Fed'in faiz oranlarını sabit bırakma eğiliminin çok daha hızlı bir şekilde yükseldi. Yani burada biraz önce de söylediğim gibi ABD'de İran arasındaki bir çözüm olarak ya da Hürmüz Boğazı açık bir şekilde bir müzakere gerçekleşirse hem burada enflasyon beklentileri azalır, enflasyon beklentileriyle birlikte Fed'in faiz artırımı beklentisi ötelenir ve hem de büyüme üzerindeki baskıların, maliyet üzerindeki baskıların da ortadan kalkacağını söyleyebiliriz. Bence her şeyin dönüp dolaştığı yer Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Beklentileri şekillendiren, büyümeyi baskı altına alan, karlılıkları baskı altına alan, yatırımları öteleyen tüm gelişmeler Hürmüz Boğazı.
1: Peki savaş tablosu sürekli indili çıktılı bir akım sergiliyor. Dolayısıyla buna bakıp bir fiyatlamaya gitmek de çok mümkün değil gibi görünüyor. Biraz marjinal faydası da kayboldu. Piyasada birbirinden kopuk fiyatlamalar var. Şimdi bizim tarafa dönüp bakacak olursan bu gündemlerden bizim Borsa İstanbul çerçevesindeki yabancı yatırımcı bakışını nasıl etkilendiğini görüyorsun?
2: Yabancı ifrana baktığımız zaman her hafta aslında düzenli bir, geçen hafta haricinde düzenli olarak ortalama 30 milyon dolarlık bir para girişi devam etti. Buna şu şekilde bakıyorum. 28 Şubat'ta Amerika-İran savaşı başladı. Daha sonra bir mutabakat zaptı imzalandı. Oradan sonraki bir sonraki Amerika-İran arasındaki saldırılar arasındaki yaşanan toparlanma ve sonrasında yaklaşık iki hafta süren kesintisiz saldırının etkileri. Şimdi bunu üçe ayırdığımız zaman ilk etapta bir olumsuz yönde etkinin, o da bilmediğimiz şekilde sürpriz bir şekilde başlayan bir savaşın ilk etapta bir yabancı çıkışına yol açtığını, mutabakat zaptı sonrasında o çıkan paranın fazlasıyla birlikte geldiğini ve iki hafta süren yakın zamanda olan savaşın ise çok da fazla Merkez Bankası'nın ne rezervini ne de mevcut kıymetler pozisyonu çok fazla etkilemediğini gözlemledik. Yani buradaki Merkez Bankası'nın sıkı duruşu, TL'yi değerinin korunmuş olması Amerikan dolarına karşı yabancı yatırımcıyı bence yerli yatırımcıda olduğu gibi bir miktar daha temkinli olduğu, temkinli bir konuma sokuyor. Yani yabancı yılbaşından bu yana baktığımız zaman hala mevcut kıymet tarafında, Borsa İstanbul tarafında alıcılı ve daha önemlisi tahvil tarafında ise düzenli olarak her ay, her hafta almaya başlamış, pozisyon almaya başlamış durumdalar. O yüzden yabancının Türkiye ile ilgili algısı para girişi anlamında gayet iyi. Fakat şöyle bir algı da bozulma oldu. Bu BOFA'nın bankacılıkla ilgili yazdığı rapor, daha sonra Türkiye'deki yıl sonu enflasyon tahminlerinin yükselmesi gibi hem makroekonomik açıdan hem de sektörel olarak baktığımız zaman yabancının raporlama olarak algısı bozuldu. Ama menkul kıymetleri olan ilgisi azalmış durumda değil.
1: Peki yine bizim taraftaki fiyatlamaların bir de endeksin kendi iç yapısındaki farklılaşmadan nasıl etkilendiğini sorayım. Çünkü hani normal koşullar altında borsalar bir gösterge niteliği taşır. İşlerin iyi ya da kötü gidişine bağlı olarak olumlu ya da olumsuz fiyatlamalara sahne olur. Ancak bizde iş biraz daha farklı bir noktaya geldi gibi görünüyor. Endeksin hem kendi içerisindeki hisse senedi ağırlıklarının çok değişmiş ve farklılaşmış olması hem de aslında borsanın ve kurumsal yatırımcılarla yabancı yatırımcılar arasındaki dengenin bozulmasından kaynaklanan hassasiyet terazisini yitirmesi üzerinden. Nasıl görüyorsun özellikle endeksin kendi yapısını ve gösterge niteliği taşıma potansiyelini?
2: Gösterge niteliğinin zaten ortadan kayboldu. MSCI ve S&P tarafından da tescillendi. Yani bu sadece bizim gördüğümüz bir şey değil. MSCI gibi, S&P gibi endekslerin de artık Türkiye'deki sadece işlem hacmi, piyasa değeri, endekslerdeki duruma göre yapılan, endekslerdeki duruma göre verilen ağırlıkların da bir miktar yurt dışından da dikkat çektiğini söylemek mümkün. Biz zaten bunu kendi içimizde söylüyorduk, yazıyorduk, sizlerle de konuşuyorduk. Ama bu artık dünya tarafından da etkisini göstermiş durumda, dikkat çekmiş durumda. Bununla ilgili alınan önlemler var. Fiyatlar kendi içerisinde normalize olmasını bekliyoruz ama diğer taraftan hani piyasalardaki bu fiyatlamalar için söylemek gerekirse de halka arzlar, ortak satışları, bunların hepsi piyasadaki zaten para girişini, parayı toplamakta ve para endekste güç yükselmeye beklerken veya belli bir güçlenmeye beklerken daha fazla piyasadan para çıkışına neden olan sebepler. Yani biz piyasaya para girişi yap beklerken halka arzlar daha fazla para çıkışına yol açıyor. Yılbaşından beri Bekir abiyle de sizin yaptığınız benden önceki yayını da izlediğim zaman gayet doğru tespitler yaptınız açıkçası. Halka arzlar yeni bir para girişi yaratmıyor. Her halka arzla para girişi yaratmadığı gibi mevcut paralar, mevcut hisse senetlerinden para çıkışına neden oluyor halka arz finansmanı için. O yüzden piyasadaki hem endeksteki ağırlıklardaki bahsettiğimiz gelen tarım dışı istihdam rakamlarına piyasanın verdiği tepkisi ortada. Kırılganlık ve kendi iç dinamikleri içerisinde farklı bir noktaya geldi. Hani biz bunu da yorumlamakta oldukça zorlanıyoruz. Hisse senedi fiyatlarını yorumlamakta da oldukça zorlanıyoruz. Ama bu da kendi içinde belli bir dönem olduğunu ve piyasanın belli bir noktada da dengeye geleceğini düşünüyoruz açıkçası.
1: Gökhan, bir taraftan özellikle bilanço dönemi olduğu için gelen bilançoları nasıl gördüğünü de merak ediyorum. Banka bilançolarını gördük. Beklendiği çerçevede pek pozitif bir şey yok banka bilançolarında. Sınai endeks içerisinde nispeten kendini ayrıştırmayı başarmış olan işte TÜPRAŞ gibi konjonktürden çok olumlu faydalanmış olan hisse senetleri de var ama geneline baktığımızda yavaşlama sinyallerini biraz daha belirgin hissettiğimiz bir sanayi bilançosu dönemiyle de karşı karşıyayız. Fiyatların içerisine tamamen girdi mi bilanço dönemi, ne dersin?
2: Şimdi ikinci çeyreğin aslında uzantısını yaşıyoruz. Birinci çeyrekte ekonomi yavaşlamıştı. İkinci çeyrekte ekonomi belki daraldı. Daralma ihtimalini daha yüksek görüyoruz. Ama üçüncü çeyrek ve yılın ikinci yarısından sonra da ekonomide bir büyüme bekliyordu. Şimdi Amerika ile İran Savaşı'nın devam ediyor olması, Hürmüz Boğazı'nın kapalılık halinin devam ediyor olması ikinci çeyrekteki ağırlaştırılmış etkileri de devam etmesine sebebiyet veriyor. Çünkü Merkez Bankası şu anda içinde bulunduğu üçüncü çeyrekte herhangi bir şekilde fonlamada bir kolaylığa gitmedi. Ne likidite arttı ne de haftalık fonlamada haftalık fonlamaya çekildi. Yani ikinci çeyrekteki finansman sıkıntıları devam ediyor. Büyümeye ilişkin belirsizlik devam ediyor ki kredilerdeki artış hızının yavaşlıyor olması bizim burada iç talepte de belirgin bir şekilde baskılandığı bir dönemi yaşandığımızı gösteriyor. Hem finansmanın sıkıntıları hem diğer taraftan iç talebin yavaşlaması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle dış talepteki yaşanan yavaşlama ikinci çeyrekte belirgin olarak gözüktü. Biraz önce sen bahsettin TÜPRAŞ'ın karlılığını ama diğer taraftan da Türk Hava Yolları'na baktığımız zaman yakıt giderleri %90'a yakın bir artış göstermiş durumda. Enerji maliyetlerinin bir taraftan şirketlere oluşturduğu mali yükü, finansman yükünün artması, aynı zamanda stok ve burada stokları ve ticari alacaklardaki yaşanan artışla birlikte işletme sermayesindeki bozulmayı da çok net bir şekilde görüyoruz. Son dönemde baktığımız zaman halka arzlar kadar şirketlerin konkordatalarını da konuşmaya başladık. Yani şu anki mevcut ekonomik konjonktür, yurt içindeki ekonomik bileşenler şirketlerin karlılıklarını oldukça olumsuz yönde etkiliyor. Burada iyi açıklayan, karını iyi açıklayan, beklentileri aşan şirketler ise işte Aselsan'ın savunma sanayi tarafında beklentileri aşması, TÜPRAŞ gibi emtia odaklı petrokimya şirketlerinin, daha çok stok karlarının ön plana çıktığı Aygaz gibi şirketlerinin ön plana çıktığı bir çeyrek dönemini geçiriyoruz. Büyük ihtimalle 3. çeyrekte de bankacılık sektörünün kar rakamları gene zayıf kalmaya devam edecek. Gene petrokimya şirketleri, çünkü yani çeyreğin de yarısını bitiriyoruz şu an için. Benzer bir tablo 3. çeyrekte de görecek gibiyiz.
1: Bundan sonraki dönem açısından bakıldığında yabancı yatırımcının daha çok ilgi gösterebileceği düşünülen hisse senetlerine dair performansları nasıl değerlendirirsin? Şimdi burada tabii neyi kastediyorum onu biraz açmak lazım. Hı-hı. Çünkü bizim geçmiş dönemde Türkiye'nin blue chipleri dediğimiz büyük şirketleri, büyük sanayi şirketleri, holdingleri ve yabancı yatırımcı ile ilişkisini doğrudan kurgulayabilen, oralara roadshow'a giden, yabancılarla aracı kurumların ICM departmanları ile birlikte gidip sunumlar yapan bir yapısı vardı. Şimdi bunun kısmi olarak zaman zaman yapıldığını görüyoruz ama kurumlar bunu çok fazla yapamıyorlar artık. Aracı kurumlarda da ICM pek kalmadığı için sınırlı sayıda kurumu yapabildiği bir faaliyete dönüştü bu. Şimdi bundan sonrası için yabancı yatırımcının durduğu ve durabileceği hisse senetleriyle İç piyasadaki yatırımcının alfayı bulma talebiyle aradığı hisse senetleri arasındaki makası sormak istiyorum sana.
2: Aynı, yani aynı. Çünkü yerli yatırımcı sadece momentumun peşinden koşuyor. Yabancı hangi hisse senedine girerse inanın ki oradaki yaşanan yükselişin peşinde yerli yatırımcı da gidecektir. Burada ben esas noktanın gene gelip geleceği risk alma işte. Yani bundan sonraki yılın geri kalanında da eğer Merkez Bankası bir faiz indirecekse bu yeniden jeopolitik sistemin düşmesiyle bağlantılı. Bir örnek vereyim hani çünkü Körfez'deki bu riskler ortadan kalktıktan sonra Türkiye'nin bu bölgede aslında daha güçlendirilmiş bir konumla ortaya çıkacak. Birincisi güvenli bölge, güvenli alan. Orta Doğu'nun o kadar güvenli olmadığı bir noktada, diğer taraftan Ukrayna ve Rusya'nın güvenli bir koridor oluşturmadığı noktada tek kalan nokta biziz. Yani o Uzak Doğu'dan Avrupa'ya en güvenli uçuş rotası, geçiş noktası ve burada bizim jeopolitik köprü vazifesi görme noktası olarak Türkiye ön plana çıkıyor. İstanbul Finans Merkezi ile ilgili de çalışmalar gerçekleştirilmişti. Hani burada da hem sermayeyi çekebilmek hem de burada bundan sonra doğrudan yatırımcı çekebilmek için Türkiye ayrıca doğru bir lokasyon. Bu yıl içerisinde son 4-5 ayda esasında yılbaşından bu yana gördüğümüz net yabancı girişi bizim geçmiş yıllarda göremediğimiz ve sürekli pandemiden bu yana yabancının çıkışını gördüğümüz bir noktada geldi. Bu da aslında şunu da gösteriyor. Türkiye'nin bir dezenflasyon programı var. Bu programdan her defasında vazgeçileceği belirtilse bile ısrarla politikanın arkasında durulan bir program. Kilit trade pozisyonları zaten yatırımcıyı oldukça memnun ediyor. Hem TL'ye güvenen yerli yatırımcı hem de TL'ye güvenen yabancı yatırımcı kilit trade'den oldukça kar etmiş durumda. Bu da her türlü dalgalanma ve krize rağmen kurun ve TL'nin getirisinin korunması yani yabancı yatırımcıyı ben pozitif yönde etkilediğini düşünüyorum ki bu hisse senedi yatırımcılara yabancı yatırımlar artmış durumda. Jeopolitik ister ortadan kalkarsa ABD ve İran arasındaki bir mutabakat kısa dönemde bizi şunu gösterdi. Çok kısa sürede biz yabancı sermaye çekebilecek noktadayız. Menkul kıymet olarak altını çizeyim. O yüzden yabancı yatırımcı da eğer gelirse Türkiye'ye tekrar giriş sağlarsa burada bir numaralı etken bence gene jeopolitik ister ABD-İran anlaşması. O noktada pozitif olduğumuzu da söyleyebilirim. Çünkü Amerika'da Kasım ayında bir seçim var. Kasım ayına kadar giden bir seçim içerisinde Amerika daha fazla iç siyasete odaklanmak için Amerika ile İran arasında yani İran'la arasında bir mutabakat saptı, bir ateşkes anlaşmak isteyecektir. O yüzden Kasım ayına doğru gidişte yani sonbahardan sonraki gidişte ben yabancı yatırımcının gelmesi konusunda bir miktar daha pozitifim. Gelirse hangi noktada gelecek? Zaten son çeyrekte bir ya da iki tane faiz indirimi bekliyoruz. O bir iki tane faiz indirimi ve iki ve üçüncü çeyrekteki bozulmayı telafi edebilecek yani bir tepki diyelim. Hani bir yükseliş trendi değil de ikinci ve üçüncü çeyrekteki bozulmanın dördüncü çeyrekte toparlanma ihtimali bence gene yabancı yatırımcı, bankacılık, holding sektörlerine doğru gelmesini sağlayacaktır.
1: Gökhan Uskay çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız daha var. Sonrasında son bölümde yeniden karşınızdayız.
0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Savaş etkisi üzerine konuşmaya devam ettiğimiz ana temalardan bir tanesi ve Hürmüz'ün kapanmasının ardından orada oluşan gemi trafiğindeki problemi belki de o bölgeyi en iyi tanıyan isimlerden bir tanesine sordu Bloomberg. Ve 250'den fazla kuru yük dökme gemisi işleten Pacific Basin Shipping'in CEO'su Martin Fruergaard'ın bu konuyla ilgili yaptığı önemli açıklamalar var. O röportajla veda ediyoruz bugün sizlere Finans Merkezi'nde. Hoşçakalın.
1: Tüm bu jeopolitik gerilimlerin, artan petrol fiyatlarının Avustralya ve Çin arasındaki demir cevheri fiyatlandırması konusundaki tartışmaların ortasında yine de çok iyi gidiyorsunuz. Bunu ne sağladı?
2: Eğer nakliye işindeyseniz dalgalanmalara oldukça alışkınsınızdır. Ve bu aslında birçok yönden işimiz için de faydalı oluyor. Müşterilerimize emtia taşıma hizmeti sunuyoruz. Ama bu bir bakıma kısmen bir ticaret işi. Bu yüzden piyasadaki bu dalgalanmalar aslında piyasalarımız için genellikle oldukça yararlı oluyor.
1: Özellikle en büyük güç kaynağınızın ne olduğunu gördünüz?
2: Evet, şirketimiz açısından konuşmak gerekirse şu anda çok iyi konumlanmış durumdayız ve sanırım tüm bozucu etkenlerin geleceğini öngörmemiştik ama bu yıl daha fazla aksamaya bir nevi hazırlıklıydık. Bu yüzden yılın başında kendimizi çok iyi konumlandırdığımızı düşünüyorum ve sanırım uzun yıllar boyunca oluşturduğumuz modelimiz, yani müşterilerimize yakın küresel ofislerimiz, yüklere erişim ve bu gibi şeyler bilirsiniz yaptığımız işin temelini oluşturuyor. Ve doğru konumlandırmayla bu yıl çok iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum.
3: Söylediklerinizden aksamaların, belki ticari verimsizliklerin ve jeopolitik arka planın aslında işler için iyi olduğu anlaşılıyor.
2: Öyle, aslında öyle. Bu yıl iyi bir yılımız oldu. Tabii ki Hürmüz Boğazı bize kapandığında ticaret hacmimiz aslında %6 oranında düştü. Bunun ton mil etkisi aslında %1 oranında azaldı. Yani bu yüklerin yok olduğu anlamına geliyor. Çünkü Basra Körfezi'nde herkes biraz geri adım atıyordu. Yani aslında ilk yarıda daha az yük taşıdık. Ama ton mil, yani yükleri taşıdığınız mesafe arttı. Çünkü son kullanıcılar yükler için farklı kaynaklar bulmak zorunda kaldı. Bunun üzerine filonun %3'ü Basra Körfezi'nde, bilirsiniz, alıkonuldu. Tedarik zincirlerinde çok sayıda tıkanıklık ve aksama vesaire oldu. Ve tüm bunlar elbette navlun oranlarına yansıdığı için bize değer katıyor.
1: Peki elde ettiğiniz karlar, arka plan ve yüksek yakıt maliyetleri düşünüldüğünde planlarınız neler? Daha az verimli gemileri yenilediğinizi biliyorum. Peki şu anki filo genişletme planlarınız neler?
2: Şu anda bugün 25 gemilik bir hazırlığımız var. Bunlardan bazıları yeni inşa ediliyor. 2028 ve 29'da teslim edilecekler. 6'sı Çin ve 4'ü Japonya'da. Bunun yanı sıra kalan 15 gemi opsiyonel gemiler. Ya tersanelerde opsiyonumuz var ya da kiraladığımız gemileri satın alma opsiyonumuz var. Opsiyonelliği seviyoruz. Özellikle dalgalanma.

0: yatırmanın olduğu bugünkü piyasada ve bu aynı zamanda döngüsel bir iş. Bu yüzden kendimizi çok iyi konumlanmış hissediyoruz. Hazırlıkta 25 gemi var ama sadece 10 tanesi için taahhüt verdik. Gerisi opsiyonel.
1: Bize şundan bahsedin, bilirsiniz bu dengeden bahsettiğinizi. Navlun piyasası oldukça sıkışık görünüyor. Yeni inşalar da oldukça pahalı. Navlun ve filo yenileme açısından geleceğe nasıl bakıyorsunuz?
0: Bu konudaki görüşümüz varlık değerlerinin yüksek olduğu yönünde. Yani aslında çok pahalı. En azından tarihsel olarak gemi satın almak epey pahalı. Bu anlamda biraz dikkatliyiz ve bu yüzden şuna kıyasla opsiyonelliği seviyoruz. Yani tam bir taahhüt altına girmeye tersaneler dolu. Bugün gemi siparişi verseniz teslimat ancak 2030'u bulur. Bugünkü filo profiline bakarsak segmentimizde filonun %12'si sipariş aşamasında, ancak 20 yaş üstü gemiler %14'ün üzerinde. Yani aslında oldukça dengeli. Ve aslında piyasadaki 2009 ile 12 arasındaki son artışta filonun 1/3'ü o dönemde inşa edildi. 2029'da bu gemiler 20 yaşına basmış olacaklar. Gemiler 20 yaşına geldiğinde ticaret yapmaları biraz daha zorlaşıyor. Küçükler yakıt açısından verimsizler vesaire. Yani aslında genel dengeye baktığınızda varlık değerleri yüksek olsa da gelecek için aslında oldukça dengeli görünüyor.
2: Sipariş defterinden bahsetmişken şu an en önemli şey esneklik. Orta Doğu'daki savaşın sonu ve nakliye yolları gibi konulardaki görünüm belirsizliğini koruyor. Yani kalıcı bir savaş olasılığı var, değil mi? Bu yüzden konu yine o esnekliğe sahip olmaya geliyor. Yine de savaşın ne zaman biteceğini bilmediğimiz düşünülürse bu görünüm ne kadar sürdürülebilir olur?
0: Bizim işimizdeyseniz aksamalar oyunun bir parçasıdır. Ve bence hazırlıklı olmamız gerektiğini artık öğrendik. Tahmin etmek imkansız. Şu an savaşlar var. Tabii ki yani en azından Hürmüz Boğazı kapalı. Kızıldeniz'de sorunlar yaşıyoruz. Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemiler var. Ukrayna'dan gelecek hasat var. Ama gemiler o bölgeye girmeyeceği için taşınamayacak. Kuraklıklar var. Avrupa'da sıcak hava. Nehirlerde daha az su var. Panama kanalında geçiş için su eksikliği var. Girişlerde su çekimi azaldı. Şu an olup bitenlerin yani miktarı muazzam ve bunun değişeceğini de sanmıyoruz. Biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'nın tekrar açıldığını görebiliriz. Ama sürekli başka şeylerin çıktığını da görüyoruz.
1: İşletmenin gelecekteki büyüme alanlarını da etkileyebilecek bu diğer şeylerden bazıları nelerdir?
0: Evet. Bence emtia kullanıcıları veya alıcıları emtiayı temin etmek için farklı kaynaklar bulmak zorunda kalacaklar. Yani bu tam zamanında prensibi artık her ihtimale karşı prensibine dönüştü. Bu yüzden bu konuda kendilerini biraz çeşitlendirmeleri gerekiyor. Bu da daha uzun.
3: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
4: Öncelikli yayın.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Bir son dakika ile başlayalım isterseniz. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın çalışma yılı süresinin dolması nedeniyle görevinden ayrılacağı bildiriliyor Bloomberg'e göre. İş Bankası Genel Müdürlüğü görevine de Cahit Çınar'ın atanması beklenmekte. Bu arada Hakan Aran'ın da İş Bankası Genel Müdürlüğü sonrası Şişecam Yönetim Kurulu Başkanlığı geçmesi bekleniyor denir yine haberde. Bu son dakikamızda sizlerle paylaşarak tekrar bir başlayalım isterseniz gündemimizde neler olduğuna. Her şeyden önce Hürmüz Boğazı ekseninde artık biraz daha şekillenmeye başlıyor sanki haber akışı, İran-ABD savaşı dediğimizde. Dolayısıyla orada nasıl bir formül olacak masada? İran parlamentosunda bu konuşuluyor. Öte yandan ABD tarafından gelen açıklamalar zaten malumunuz, bir öyle bir öyle, biraz tansiyon yükseliyor sonra biraz toparlıyor derken aslında bugün Brent petrolün bir miktar geriliyor gibi görünse de 82 doların üzerinde olduğunda not düşmek lazım. Çünkü dün özellikle 80'in altını da görmüşlüğümüz var. Dolayısıyla buralarda biraz sanki taban oluşuyor. 80'in altında zorlanıyor Brent belirsizliğin devam etmesi sebebiyle. Bu arada tabii Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasında imzalanan anlaşma da önemli. Savunmaya yönelik olduğu ifade ediliyor. Bu noktada tabii bölgede önemli bir ittifak oluşuyor demek mümkün. Ama diğer mevcut ittifaklarından önüne geçen veya onların önemini azaltan bir durumunda olmadığı ifade ediliyor. Bu neden önemli? Şüphesiz bölge yeniden şekilleniyor birçok boyutuyla. Dolayısıyla hareketli de bir bölge olması bakımından böyle bir ortaklık bir nevi düşünülmüş ve bununla da ilgili anlaşma imzalandı. Rakamlar peki, şimdi haftayı tamamlamaya az bir zaman kaldı içeride. Gelsin veriler, onları da bir görelim. Bugün ABD tarım dışı istihdam verisini karşıladık. Onun genel olarak piyasalara özet etkisini birazdan Elif Canseven paylaşacak. Ben BIST 100'e baktığımda %0.26'lık bir geri çekilme görüyorum. 13.759 puandan geçiyor işlemler. Bankacılık endeksi %0.21 ekside. Sanayi %0.37. Yani burada aslında çok önemli, majör bir etki ne bankacılık ne sanayi taraftan görmüyoruz. Detayları konuşuruz. Hisse bazlı olarak tabii etkiler var. Artı ve eksi tarafta puansal katkılar anlamında. Destek finans ve BİM örneğin 10 puan ve üzeri pozitif katkı sağlıyorlar. Öte yandan Aselsan ve Ereğli Demir Çelik'te 36 ve 30 puanlık negatif katkılarla aslında endeksin biraz daha aşağı yönlü evrilmesinde

etkili oluyor diyebiliriz. Türk Hava Yolları, Astor gibi hisselerde de yine satışlar var. Orada da 10 puana yakın negatif katkılar olduğunu gözlemliyoruz. Pekala, şimdi bunu bir kenara koyalım. Borsayı konuşmayı sürdüreceğiz. Dolar TL'ye gelelim bakalım. %0.14'lük bir artış var. Dolar TL'de 47.70-36'ya geldik. Ve Euro TL tarafında da yükseliş var. Biraz daha belirgin %0.50 düzeyinde 55.17'ye geldik ve biraz üstünü gördük. Bu noktada tabii Euro Dolar'a baktığımızda %0.27'lik yükseliş 1.15.56'ya pariteyi taşırken Dolar Endeksinde de 99.5'a doğru bir gevşeme olduğunu not etmek lazım. Devam edelim Avrupa piyasalarıyla. Avrupa borsalarında bugün ne oluyor diye göz attığımızda aslında İtalya birkaç gündür biraz daha ön plana çıkıyordu alımlarla. Bugün daha yatay denilebilir. %0.08'lik bir yükselişle devam ediyor o trend. Öte yandan Londra %0.47, Paris %0.27 ve Frankfurt DAX Endeks'te %0.72 oranında primli işlem görüyor. ABD borsaları, tarım dışı istihdam bu tarafta ne yaptı diye bakalım. Aslında ilk etkileri açısından da bir değerlendirme alacağız ama Dow Jones şu anda %0.16 primli. S&P 500 %0.24, Nasdaq Composite %0.64 ve Nasdaq 100 de %0.48'lik primlerle işlem görüyorlar. ABD tahvilleri bu tablo içerisinde nerede, nasıl bir performans var? Burada alımlar olduğunu görüyoruz. Özellikle 5 yıllık ve 2 yıllık da biraz daha belirgin ama 10 yıllıkta da yine alımlar var. Bu vesileyle de getiriler 10 yıllıkta 4.64-13'e, 5 yıllıkta 4.34-30'a ve 2 yıllıkta da 4.19-31'e kadar gerilemiş duruyorlar. Son ekranımız emtia ve Bitcoin ekranı olacak. Biraz önce girişte petrolden bahsettim size. Yani Brent petrol %0.22 aşağıda gibi görünüyor. Ancak geldiği seviye bu hafta içerisinde gördüğümüz 80'lerin üzerindeki seviyeyi korur vaziyette. $82.25'ten geçiyor işlemler. 80'de bir miktar zorlanmaya başladığını biliyoruz. Enflasyona vurgu ABD tarafından çokça yapılmaya başlandı. Bu da Fed'e yönelik beklentileri biraz daha belki şekillendiriyor. Bunu da not edelim. ABD tipi ham petrolde %0.47'lik bir artış var. Örneğin $77.65'ten işlem görüyor WTI. Bitcoin'e bakalım. %0.60 yukarıda, $64.771'dan işlem görüyor. 64 bin ile 65 bin arasında böyle bir salınım gördük bu hafta. Temel hatlarıyla diyelim. Gümüşe baktığımızda ise bugün yeniden yukarı yönlü hareketin belirgin olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. %3.35'lik bir artış var. $63'ın üstündeyiz. $63.60'den işlem görüyoruz. Ve spot altında da %2.19'luk artış var. Bugün özellikle altın tarafı da önemli bir hareket sergiliyor. $4.300'ın üstünü gördü ve oralarda şimdilik $4.331'dan işlem görüyor spot altın. Rakamlar böyle. Dedik ya ABD tarım dışı istihdam verisi geldi. Bugün önemliydi diye hemen gidelim araştırmaya. Elif Canseven bize ana hatlarıyla bir hatırlatma yapsın, buyurun.

0: Araştırma analistimiz Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin yayınımıza. Şimdi haftayı tamamlamayı hazırlıyoruz. Bu hafta başından itibaren aslında tarım dışı istihdam verisine vurgu da yapmıştık. Önemli bir veri, aslında beklentilerden de sapan bir veri oldu. Bizim için bir özetleyip ardından da tabii piyasalardaki o etkisini bu dakikalarda hala görüyor muyuz? Onu da not edersen sevinirim.
1: Evet, tabii ki Didem. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Artık haftanın son işlem gününe geldik ve baktığımızda bugünün senaryosunun hafta başında ve ortasında konuştuğumuzdan bir miktar daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. Hafta ortasında aslında konuştuğumuz alıcılı seyrin hisse senetleri piyasasındaki alıcılı seyrin son iki günde bir miktar daha dağıldığından söz etmiştik. Bugün gelen istihdam verisiyle beraber bir miktar daha toparlanmalar görüyoruz piyasalarda. Fakat detaylara baktığımızda tarım dışı istihdam verisinde aşağı yönlü bir kırılma görüyoruz. Özellikle piyasa beklentisi 80 bin kişi kadar artması iken 23 bin kişi kadar aşağı yönlü bir sapma gördük istihdam verisinde. Yani eksi 23 bin kişi bandında geldi, azalış geldi istihdam tarafında. İşsizlik tarafı ise Mayıs ve Haziran ayında 4.2 seviyesinde.

0: sabit kalmıştı. Bu aya baktığımızda 4.1 seviyesine kadar gerilediğini söyleyebiliriz. Aylık ortalama saatlik kazanç tarafında ise 0.3 seviyesi beklenirken 0.1 seviyesinde gelen bir veri gördük. Peki alt kırılımlarda ne var? Burada özellikle mevsimsellik aslında önemli Didem. Çünkü baktığımızda eğitim istihdamı tarafında ciddi bir aşağı yönlü 50 bin kişi kadar bir azalış görüyoruz. Ciddi bir aşağı yönlü kırılım var. Bunda aslında Bordrosdol'un öğretmenlerin bir miktarda etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu aslında istihdamdaki aşağı yönlü kırılımın, en azından eğitim istihdamı tarafında gelen aşağı yönlü kırılımın kalıcı olmadığını ve önümüzdeki aylarda bir miktar daha en azından eğitim tarafından toparlanma göreceğimizi analiz öngörüleri arasında olduğumuzu bu noktada ekleyebilirim. Ve alt kırılımlara baktığımızda özellikle hizmetler tarafında perakende satışlar görüyor. Perakende satışları görüyoruz 19 bin kişilik bir azalışla ve onu da finansal taraf destekliyor diyebiliriz. Finansal tarafa baktığımızda aslında yapay zekanın hayatımıza girmesiyle beraber bir miktar daha o taraftaki istihdamın azaldığını ve Mayıs 2025'te gördüğümüz zirve seviyelerinden yaklaşık 121 bin kişi kadar gerilemiş olduğunu bu noktada notlarıma ekleyebilirim. Hemen piyasanın tepkisine bakalım. Peki tarım dışı istihdam sorusu piyasada ne oldu? Piyasanın bu veriyi bir miktar daha güvercin algıladığını söyleyebiliriz. Aslında sen en başta çok doğru bir şey söyledin. Makro tarafta bizim Fed'in beklentisine karşı piyasa analistlerinin, swap piyasalarında aslında Fed'in beklentisine karşı beklentileri şekillendiren iki ana unsurdan bir tanesi tarım dışı istihdamken bir diğerinde enflasyon verisi olduğunu söyleyebiliriz. Burada tarım dışı istihdam verisiyle beraber zaten geçen hafta 2 faiz artırım fiyatlanırken bu hafta tek faiz artırımına düşmüştü ve şu an geldiğimiz noktada bir miktar daha piyasacıların swap piyasalarında Aralık ayına doğru ertelenen bir faiz artırımı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de ilerleyen saatlerde fiyatlamaların değişimlerine göre tekrar yorumluyor olacağız. Piyasalara baktığımızda dolar endeksi bir miktar daha aşağı yönlü geldi. Tahvillerde özellikle aşağı yönlü hareketleri takip ettik. 2 yıllık tahvil faizleri 4.15 seviyesine kadar düştü verinin arkasına. 4.15-15 seviyesine kadar düştü verinin arkasından. Ve şu an geldiğimiz noktada 4.19 seviyelerinde takip ediyoruz. ABD 10 yıllıkları ise verinin hemen arkasından 5 bas puanlık bir aşağı yönlü kırılımla 4.63 seviyelerine geldi. Şu an küresel piyasalarda durum bu. Dediğim gibi ilerleyen saatlerde ki birazcık daha yansımaları net şekilde göreceğiz. Takip ediyor, analiz ediyor olacağız.
1: Elif Canseven, çok teşekkür ediyorum. Tüm bu notlar için önemli. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Elif'i uğurlayalım ve biz de kısa bir reklam arasına gidelim. Dönüşte kapanışa doğru kaldığı yerden devam edecek.

0: Bloomberg TT Radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA mobilde. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Tekrar merhaba. Kapanışa doğru devam ediyor. Bu defa Fed'den Barkın'ın bir değerlendirmesi var. Diyor ki iş gücü piyasası kırılgan bir dengede, sınırlı düzeyde pozitif istihdam artışının görüldüğü bir ortamdayız. Bugün tarım dışı istihdam verileri geldi. Hoş, manşette özellikle en büyük etkiyi sözleşmeden çıkma ayı olduğu için öğretmenlerin, sözleşmeli öğretmenlerin ayrılmasıyla ortaya çıktığını da not etmek lazım. Bu 50 bin azalış zaten oradan geliyor. Yine de değerlendirmeler tabii yapılacak ve özellikle önümüzdeki günlerde bu verinin piyasalarda devam eden etkileri var mı yok mu ona bakacağız. Şimdilik biraz daha güvercin algılanmış gibi duruyor. Gidelim Kol & Menkul Değerleri Araştırma Analisti Sadullah Çalışır hazır ve bizi bekliyor. Sadullah, hoş geldin. Nasılsın?
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizin sormalı.
1: Ben de çok iyiyim. Teşekkür ediyorum. İstersen direkt oradan başlayalım. Yani Fed tabii, yani bütün gözler, kulaklar, algı, her şey Fed'in ne yapacağı üzerinde odaklanmış gibi duruyor. Enflasyona çok vurgu yapılmaya başlandı. Bir de istihdam tarafına şimdi Barkın'dan gelen bu vurguyu şöyle birlikte değerlendirdiğimizde bir sonraki hamlenin ne olması beklenebilir Fed açısından?
2: Yani aslında son birkaç dataya baktığımızda hem enflasyon hem çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Fed'in enflasyon göstergesi olarak izlediği, buna ikinci çeyrek öncü büyüme hesapları, Amerika'da 3 kere hesaplanıyor biliyorsunuz. İlk öncü büyümelerde de beklentinin oldukça altında kalmış, %1,5'luk bir hesaplama geldi. Ve bugün istihdam raporu ve önceki ay revizelerine baktığımızda bir faiz artışı olmayacağını söyleyebiliriz aslında. Ki Fed Başkanı'nın da geçmişte ki göreve geldiğindeki mesajı, enflasyonun zirve gördüğüne yönelik mesajlarıyla da birleştirdiğimizde son dönemdeki işte jeopolitik koşullarında, işte özellikle enerji fiyatları üzerinde biraz dezenflasyon, küresel, bütün küreseldeki dezenflasyon süreçlerine destekleyici bir konuma geçmesi son iki haftada özellikle bir faiz artışı olmayacak izlenimi yaratıyor. Bu haftaki fiyatlamada bunun göstergesiydi. Ancak piyasalar hala yıl bitmeden bir tane daha fiyatlama, bir faiz artışı olacağını fiyatlıyordu. Yani dün Financial Times'ta bir haber vardı. Eylül'de faiz artışına Warsh'un açık olduğuna dair. Evet. Kendisi aslında son toplantıda böyle bir yönlendirme yapmamıştı ama bir anda bugünkü zayıf istihdam raporu öncesi dün böyle bir şey gördük. Şimdi dünkü haber tamam, tamamen boşa çıkmış oldu. Onun dışında evet, piyasa yıl bitmeden hala bir faiz artışı fiyatlıyor ama Fed tarafından da bu yönlendirmeler artık verilmiyor biliyorsunuz. Her ne kadar son toplantıda 3 üye karşı çıksa da sabit bırakma kararına, son alınan datalar, bence makro veriler bence artık bir faiz artışı olmayacak noktasına daha yakın. Bunu biraz siyasi tarafla da eşleştirecek olursak, Kasım'daki ara seçimler öncesi iki toplantı daha var. Eylül-Ekim aylarında yanlış hatırlamıyorsam. Powell'ın 2014'teki, yani Trump'ın kazandığı seçimlerden önceki son toplantıda 25 bas puan beklenirken 50 bas puanlık bir faiz artışı yaptığını hatırlıyorum ben. Biraz o da siyasi yorumlanmıştı hatırlayacak olursam. Evet. Ki sonraki birkaç toplantıda indirim yapamamıştı. 50 biraz çok agresif, fazla güvercin alınmıştı. Dolayısıyla ben mevcut koşulların devam etmesi halinde, belki sürpriz olacak ama şu an bir faiz artışı fiyatlanmasına rağmen Ekim ayında bir faiz indiriminde sürpriz olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü başkan da, yeni başkan Warsh da sürekli olarak datalara göre hareket edeceklerini vurguluyor zaten. Dolayısıyla evet, son gelen datalar desteklerse bence bir faiz indirimi neden olmasın seçimlerden önce.
1: Hem de seçimlerden önce diyorsun. Şimdi 28 Ekim Ekim'deki Fed toplantısı, ardından da Aralık'ta 9 Aralık tarihini izliyor olacağız. Eylül'ü zaten 16 Eylül diye hepimiz ezberledik, o önümüzdeki en yakın takvim. Şimdi peki bütün bu bekleyiş küresel piyasaları, özellikle emtia tarafında sana sormak istediğim petrol, gümüş, altın, ki bugün oldukça hareketli olduğunu görüyoruz, bilhassa altının uzunca bir süreden sonra diyebileceğimiz bir şekilde 4300'ün üstüne tekrar çıkması vesaire. Burada nasıl bir trend oluşuyor sence ve iştah nedir, nedendir, nereden gelmektedir?
2: Açıkçası yani altını düşüren sebepler bir likitte yani nakite geçme savaşla birlikte başlamıştı hatırlayacak olursanız. Şubat'ta görmüştü yanlış bilmiyorsam zirvesini 5600 dolarlara yakın. Daha sonrasında bu işte İran'daki savaşla birlikte bütün piyasalarda bir nakde geçiş söz konusu olmuştu. Orada bir çözülme olmuştu ve devamında da FED'den majör merkez bankalarının FED başta olmak üzere bir faiz artışı işte az önce konuştuğumuz konuların fiyatlanması tabii ki bütün emtialarda bir baskı ve dolar endeksinde yukarı yönlü bir seyir yaratmıştı ama bu hafta altındaki bu güçlü hareket işte Eylül'deki faiz indirimi arttırımı ihtimalinin ortadan kalkmasıyla bence özellikle emtialar üzerinde kıymetli metaller diyelim altın ve gümüş özelindeki baskıyı biraz hafifletti. Evet. Onun tepki alışlarını görüyoruz. Dolayısıyla oradaki fiyatlamalar ki dolar endeksinde de gerileme var. Orası da yeniden 100'ün altına geldi. Dolayısıyla dolara karşı tüm varlıklarda ve para birimlerinde aslında bugün pozitif bir seyir var. Dolayısıyla oradaki çözülme bence Fed'in faiz artışı ihtimallerinin en azından 1-2 toplantı azalmasından kaynaklı olarak bir tepki alış olarak nitelendirebiliriz.
1: Nereye doğru sence hareketlenebilir Sadullah? Burada tablo biz 28 Ocak'ta gördük altının zirvesini 5417 idi yanlış hatırlamıyorsam ama şimdi 4300'lerin üstüne ancak çıktık. Hani yıl sonu hedefleri bayağı yüksekteydi. Orada bir miktar hayal kırıklığı da oldu ilk 6 aylık performansa baktığımızda. Senin öngörün mesela nereye işaret ediyor yıl sonu için altında?
2: Dürüst olmak gerekirse ben bu sene yeniden 5000 üzerine beklemiyordum. Ama son koşullarla birlikte ivme biraz yeniden burada kıymetli metaller yani dolara karşı varlıklarla ve kıymetli metaller için pozitif bir duruma geldi. Bunu değiştirecek bir makro gelişme yaşanmadığı sürece diyelim. Bu hareket bence kısa orta vade için konuşacak olursak eğer %3-5 daha bence bu hareket devam edebilir. Yani burada da işte 4500-600'lü bir yerleri işaret edebilir ilk etapta. Ama ilk başta söylediğim senaryonun gerçekleşmesi halinde yani fiyatlamalardan tamamen tahvil piyasalarına tamamen Fed artık faiz artışı yapmayacak fiyatlamasına geçildiği noktada yeniden 5000'lere gidebiliriz ama bu dediğim senaryo biraz uç bir senaryo. Yani ben az önce söyledim işte seçimden önce bir indirim olur. Böyle bir şey olması halinde 5000'lere evet ons altın gidebilir. Jeopolitik gerginliğin de düştüğü bir ortamdan bahsediyorum. Öyle olmasını bekleriz ara seçim yaklaşırken. Dolayısıyla bu ortam yeniden o seviyelere götürebilir ama bahsettiğim indirimin gelmemesi halinde ben bu yıl 5000'lerin geçilebileceğini zannetmiyorum. Geçen sene kuvvetli yani aslında 1980'lerdeki hareket de benzer. Yani çok kuvvetli birkaç yıllık trendin ardından sonraki tekrar aynı momentumla başlayıp bir zirve yapıp ve sonra çok uzun süre bir denge dönemine girmiş geçmişteki hareketlerine baktığımızda. Bu da biraz ona benzer. Dolayısıyla yani makro koşullar eğer müsaade ederse 2027'de yeniden 5000 üstünü görebiliriz ama bu sene bahsettiğim uç gelişme ortam sağlanmadığı senaryoda zor gibi görünüyor bence 5000 dolarlar.
1: Peki çok hızlıca da ve kısaca bir borsa değerlendirmesi de rica edeceğim senden içeride ne oluyor ne bitiyor ve hani bu haftayı tamamlıyoruz da geçtiğimiz ay pek iyi bir performans sergilemediğimiz malum bu ay bunun telafi edilmesi yönünde bir beklenti var mı piyasada?
2: Elbette var. Yani hem tahvil tarafında hem 5 yıllık risk priminde iyileşmeler görüldü bu hafta. Özellikle petrol fiyatlarının gerilemesinin de bunu da tabii destekleyici ve küresel taraftaki iklimin de daha normalleşmesi biraz destek verdi. Ama içeride bilançoların çok fazla o anlamda destekleyici olduğunu söyleyemeyiz. Yani yukarı yönlü sürprizler evet oldu ama bunlar endeksin genelinde iştah yaratacak seviyede değil ki işte bazıları da bu kurumlar vergisi gelirindeki düzenleme kaynaklı yani bir nakit girişi yaratmayan işte yukarı yönlü sürprizler oldu net kar tarafında. Dolayısıyla piyasa bunları zaten önceden fiyatladığı ortamda tekrar bilanço geldiğinde aslında realize etmiş oluyor. Biraz onu gözlemledik ama bu hafta özelinde yani Ağustos ayı başından itibaren 5 günlük performansa baktığımızda petrokimya yani Tüpraş, Aselsan ve Astor öncülüğünde kuvvetli bir performans gördük. Aslında petroldeki bu zayıf senaryoya yani barış temasında havacılık ve bankacılık hisselerinin daha önde olmasını beklerdik. Holdingler de buna paralel olarak. Bu grup biraz daha geride kaldı. Endekse daha yakın kaldı diyelim. Şu an %2 civarında bir haftalık getiri var. Bu petrol fiyatları bence Merkez Bankası'nın elini rahatlattığı için, çünkü Merkez Bankası son enflasyon raporunda 2026 yılı için ortalama petrol fiyat tahmini 85 dolardı.
1: Evet.
2: Önümüzdeki hafta da bunu bence revize etmeyecektir. Dolayısıyla bence koşullar Merkez Bankası'nın haftalık repoyu açması için de uygun. Dolayısıyla ben az önce bahsettiğim sektörler ölçülünde gelecek haftada bu olumlu alanın Borsa İstanbul'da bir süre daha devam etmesini beklerim.
1: Sadullah, çok teşekkür ediyorum kıymetli katkıların için. Önümüzdeki hafta tekrar görüşürüz belki, ama sana şimdiden iyi hafta sonları, hepinize selamlar, sevgiler diyelim. Ve efendim, KPMG'nin bir küresel teknoloji raporu çıktı. 2026 Endüstriyel Üretim başlığı taşıyor. Hande Şanova bugün benimle birlikte. KPMG Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Bölüm Başkanı ve Endüstriyel Üretim Sektör Lideri. Hande Hanım, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş buldum.
1: Şimdi raporun genel hatlarıyla bulgularını merak ediyorum. Çünkü burada tabii yapay zeka teması ne kadar entegre ediliyor sanayiciler tarafından endüstriyel üretim tarafına ve verim alınıyor mu? Bu sonuçlar önemli. Herhalde bundan sonraki seviyeleri de ve yatırımları da biraz şu ana kadar edinilen bilgiler ve bulgular sanki şekillendirecek. Ne dersiniz? Buyurun.
3: Araştırma sonuçlarına göre aslında en önemli sonuç şu: üretim şirketleri artık yapay zekayı denemiyor, ölçeklendirmeye çalışıyor. Araştırmaya katılan şirketlerin %68'i önümüzdeki bir yıl içinde yapay zekayı kurum genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Ve daha da önemlisi, aslında yöneticilerin neredeyse yarısı, %49'u yapay zeka ve akıllı teknolojilerden somut finansal getiri elde ettiğini belirtiyor. Yani aslında yapay zeka artık üretim sektöründe bir inovasyon projesi değil, rekabetçilik haline geldi diye özetleyebilirim aslında sonuç.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Bu önemli tabii. Şimdi iş süreçlerinde yapay zekanın kullanımına dair ne tür bulgular çıkıyor araştırmanızda? Onu da sizden rica edeyim. Özellikle herkesin merak ettiği, yani insan gücünü ne kadar etkiliyor, ne kadar etkilemesi muhtemel? Bu anlamda bize vereceğiniz haberler tabii ne kadar iyi, ne kadar kötü diye ayrılabilir bilmiyorum ama biz gayet bilimsel, ortada, objektif sonuçları paylaşalım. Gerisini artık biz kendi içimizde düşünürüz. Buyurunuz Hande Hanım.
3: Aslında başarı etkileyen ne kadar yeni teknolojiye ya da hangi teknolojiye yatırım yaptığınız değil, veri kalitesi, veri yönetişimi ve teknolojiyi sizin de söylediğiniz gibi iş süreçlerine entegre edebilme becerisi. Dolayısıyla da aslında çalışanların da yeteneklerinin, şu anda yapay zekayı kullanıyoruz ama ilerleyen dönemde de çalışanların yapay zeka ajanlarını yöneten kalifiyede olmasını bekleyeceğiz. Dolayısıyla ben risk olarak görmüyorum. Hatta bizim araştırma sonuçlarında da en büyük risk, aslına bakarsanız, veri demiş, veri çıkmış. Yani yapay zekanın başarısı bir yandan da verilerin ne kadar doğru ve kaliteli olduğuna bağlı. Dolayısıyla en büyük risk burada aslına bakarsanız veri yönetişme ve verilerin kalitesi diye söyleyebilirim.
1: Hande Hanım, şimdi geçtiğimiz günlerde özellikle haberlere de yansıdı, biz de ekranları

0: Aramızda ifade ettik. Yapay zekanın komut dışı müdahaleleri olabildiğini gördük. Ama tabii bunlar aslında kontrollü testler gibi yapılan uygulamalar sonucu elde edilen bulgular, onu da vurgulamak lazım. Yani kimsenin aklına da şey gelmesin, hani durduk yere birdenbire bu yapay zekalar gitti ve bir şirketin web sitesini hackledi. Öyle değil. Müsaade edildi aslında, bazı duvarlar indirildi ve sonucu bakıldı. Fakat bu eninde sonunda siber güvenlik konusunu ve bu tarafta yapılması gereken yatırımların da önemini ortaya çıkaran bir husus. Yani siz o duvarları indirirseniz bu yapay zekanın ne yapacağı belli olmaz demek herhalde çok da yanlış değil. Dolayısıyla araştırmanızda bu konuyla ilgili ne tür veriler elde ettiniz, bulgulara ulaştınız, onu da alalım sizden.
1: Aslında en kritik noktayı zaten bütün rapor okumuş gibi söylediniz bir yandan da. Belirttiğim gibi yapay zekanın kalitesi veriye dayalı, verilerin kalitesine dayalı. Bizim araştırmanın sonucunda da şöyle bir şey, aslında biraz da çelişkili bir sonuç çıkmış. Yöneticilerin 5'te 4'ünden fazlası yapay zeka için gerekli güçlü temel veri temellerini oluşturduğunu, sağlam altyapılarını oluşturduğunu düşünüyor. Dolayısıyla hazır olduğunu düşünüyor. Ama katılımcıların 4'te 3'ü de önümüzdeki 2 yıl içinde yapay zeka ile ilgili en önemli risklerden biri olarak yeterince güvenilir olmayan verileri gösteriyor. Bu nedenle siber güvenlik yatırımları sektörün en güncel gündem maddelerinin arasında yer alıyor. Hatta biz de şimdi KPMG olarak aslında globalden de örnek vermek gerekirse FY27 önümüzdeki yıl için business planları hazırlıyoruz. Bizim de en öncelikli alanımız siber güvenlik tarafında yapay zekayla geliştirmek ve yatırımlarımızı aslında siber güvenlik üzerine koymak. Araştırmada da bu çıkmış. En büyük yatırımları siber güvenlik tarafına yapmayı hedefliyor üretim şirketindeki yöneticiler.
0: Hande Hanım, tabii aslında bu konuyla ilgili sormak istediğim daha birçok başlık var ama sizin özellikle benim atladığım ama sizin çok önemli bulduğunuz ve belki de bundan sonraki araştırmalarınıza da zemin oluşturacak bulgular var mı yapay zeka çerçevesinde?
1: Belki hani CEO'lara ne mesaj verilebilir, buradan ne sonuç çıkar, neleri ilk neye önem vermeleri diye baktığımızda hangi teknoloji ya da hangi yapay zekayı kullanalım diye ilk soru değil aslında bakarsan bizim buradan çıkardığımız sonuç. Biz ne kadar hazırız ve verimiz ne kadar hazır? Bu bir sadece IT departmanının ya da teknoloji insanlarının yapması gereken bir konu değil. Özellikle operasyon, üretim, tedarik zinciri ve finansın da ortak konusu olmalı ve hep beraber çalışmalıyız diye söyleyebilirim.
0: Sizin CEO'larla yaptığınız tabii kapsamlı araştırmalar daha çok önemli. Onları da hep gündeme getiriyoruz, konuşuyoruz. Son derece kıymetli verileri bizlerle paylaştığınız için raporda da emeği geçen herkese teşekkürlerimizi ileterek Hande Şenova'yı uğurlayalım. Efendim sağ olsunlar. Şimdi elbette çok önemli bir başlık KPMG'nin raporu. Bir kez daha hatırlatayım. Yapay zeka sanayiciye kazandırmaya başladı diyor. Yöneticilerin %49'u somut finansal getiri sağladığını ifade etmiş. Bir tehdit olmaktan öte biraz daha siber güvenlik tarafına ilişkin belki yatırımları arttırarak gayet herkesin üretim noktasında da kullanması gerektiği anlaşılan bir trend, bir temel olgu olarak hayatımızda aslında. Şimdi efendim bir başka değerlendirme daha var sizlerle paylaşmak istediğim. Yayının en başında söylemiştim, işte İran-ABD savaşı özellikle Hürmüz Boğazı eksenindeki gelişmelerden daha fazla etkileniyor diye. BMI MT Araştırmaları Başkanı Sabrin Chowdhury, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda düşman hedeflere saldırdığı yönündeki haberlerin ardından kıymetli metaller ve petrol piyasalarının görünümünü değerlendirdi. Bu haberi gireceğiz, paylaşacağız ve kapanışa doğruyu noktalayacağız ama bir de son dakika paylaşmak istiyorum sizinle. Hazine nakit dengesi geldi. Temmuz'da 395.7 milyar liralık bir açık verdiğini görüyoruz. Önceki 50.1 milyar liralık bir fazla şeklindeydi. Bu veriyi de okumak ve yorumlamak lazım gelecek diyelim. ve özellikle emtialardaki bu hareketlilik, fiyat hareketliliğini nasıl açıklamış BMI Emtia Araştırmaları Başkanı bu röportajla.

0: kapanışa doğruyu noktalayalım efendim. Sonrasında bir reklam, ardından seans notlarında tekrar birlikteyiz.
1: Bakıla başlayalım. Tabii ki bu gümrük vergilerinin ne getireceğine dair çok büyük bir beklenti birikmiş durumda. Şu an bakır söz konusu olduğunda yapısal temelleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Bakır piyasası aslında geçmiş yıllara ve önümüzdeki yıllarda olacaklara kıyasla oldukça iyi arz ediliyor. Yani Çin'den rafine bakır açısından oldukça sağlıklı bir üretim gerçekleşti. Şili de aynı şekilde iyi gidiyor. Yeşil devrim ve teknoloji devrimi dışındaki talep sektörü ise zayıf kalmaya devam ediyor. Yani ben küresel çapta büyük bir bakır tüketicisi olan Anakara Çin'deki altyapı ve gayrimenkul sorunlarını işaret ediyorum. Yani fiziksel temeller açısından piyasa hala eskisinden ve gelecekte olacağı durumdan daha iyi besleniyor. Ancak aynı zamanda bakıra yönelik duyarlılık son derece güçlü. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi açıkçası yapay zeka sektöründen gelen güçlü bir talep var. Bakır fiziksel yapay zeka altyapısında kullanılan önemli bir metaldir. Yeşil enerji talebi de mevcut. Ama aynı zamanda son zamanlarda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin bakır konsantresi ihracatını yasakladığına dair haberler aldık. Bu da kesinlikle duyarlılığı fiziksel piyasalardan daha fazla etkileyecektir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti büyük bir bakır üreticisi olmasına rağmen bakırının çoğu rafine edildikten sonra ihraç ediliyor. Bu yüzden yasağın fiziksel arz üzerinde aslında maddi bir etkisi yok.
1: Şu an yapay zeka öngörülerinde gördüğümüz onca dalgalanma göz önüne alındığında yeşil dönüşüm ve yapay zeka altyapısındaki rolü bakımından bu itici güç hala ne kadar etkili?
2: Mevcut dalgalanmaya rağmen üreticiler oldukça yüksek miktarlarda ihracat yapıyorlar. Yapay zeka endüstrisinin büyük bir kısmı zaten bakır stokladı. Bu yüzden fiyatlar son birkaç ayda zaten yükseldi. Metal fiyatlarına bakarsanız bakır son birkaç ayda önemli ölçüde ve sürdürülebilir şekilde fayda sağlayan metallerden biri. Amerika Birleşik Devletleri ve İran Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki risklere, küresel jeopolitik risklere, küresel bir resesyona yönelik risklere rağmen tutarlı bir yükseliş trendindeler. Yani bakır tüm bunlara rağmen kazançlı çıktı ve bu gerçekten yapay zeka ve yapay zeka talebinin yanı sıra yeşil talepten kaynaklanıyor.
1: Petrol söz konusu olduğunda fiyat hareketlerinde çok fazla gelgit yaşadık değil mi? Hürmüz Boğazı üzerindeki belirsizlik ve bu çatışmanın geniş kapsamlı etkileri sürerken kazançların veya kayıpların ne kadar kalıcı olacağı konusunda buradan nereye varılır?
2: Yani şu anda tüm fiyatlar son derece değişken. Yılbaşından bugüne fiyatlar varil başına ortalama 87 dolar civarında seyretti. Bir MI olarak biz bu yılın tamamı için fiyatların varil başına ortalama 83 dolar olacağını öngörüyoruz. Tabii bu durum bir dizi faktöre bağlı. Biz bu çatışmanın 3. çeyreğin sonuna kadar bir ön anlaşmayla çözüleceği görüşündeyiz. Yani Eylül sonuna kadar bir ön anlaşma yapılacak. Bunun gerçekleşme olasılığı en yüksek olanı. Eğer bu gerçekleşirse anlaşmanın duyurulmasından yaklaşık 6 ila 12 hafta sonra Hürmüz Boğazı'ndan en az 30 geminin geçişiyle bir normalleşme bekliyoruz. Şu noktada gerilimin tırmanma riski de oldukça yüksek. Bu yüzden durum son derece belirsiz. Şu an itibarıyla gerilimin tırmanma olasılığını %35 olarak görüyoruz. Gerilimin tırmanması durumunda fiyatlar varil başına 100 doların üzerine çıkar ve haliyle Hürmüz Boğazı'nda normalleşme olmaz. Çünkü bu herhangi bir anlaşmadan sonra 6 ila 12 hafta sürer.
1: Ve tabii ki bu durumun altına da yansımaları oluyor değil mi? Özellikle yüksek petrol fiyatları ve Fed'den beklentiler. Altın için ilginç bir hafta oldu. Hala pek çok şey enerji arzına ne olacağına bağlı değil mi? Ve bunun Fed'in ne yapabileceğine nasıl yansıdığına.
2: Evet, kesinlikle. Altın jeopolitik gerilimlerden ve jeopolitik risklerden her zaman faydalanmıştır. Dünya risk moduna girdiğinde altın yükselir. Ancak bu sefer altın bundan faydalanamadı ve bunun asıl nedeni çatışma sonucu yükselen petrol fiyatlarının ABD Fed'inden gelen pek çok şahin sinyale yol açmasıdır. Getirisi olmayan bir varlık olan altın, faiz oranları yükselirse doğal olarak zarar görecektir. Bu yüzden altın ciddi bir baskı altında kaldı. ABD doları da bu yıl güçlü seyretti. Altının aleyhine olacak şekilde dolarda daha fazla yukarı yönlü riskler bekliyoruz. Altın ons başına 4300 dolarlık güçlü bir direncin altında kaldı ve ons başına 4000 dolar civarında hala çok güçlü bir destek seviyesi var. Merkez bankalarının altın alımları çok güçlü seyretmeye devam ediyor ve bu da önümüzdeki haftalarda altın için varsa yukarı yönlü hareketin ana itici gücü olacak.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Reklam. Kamu spotu.
5: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
6: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
1: Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın.
8: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
11: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Reklam.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
13: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalıyor.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17.45, seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. İçeride artık haftayı kapatmaya çok az bir zaman kaldı. Rakamlar gelsin, paylaşayım sizlerle. Ardından elbette Mehmet Özdemir'le seans notlarında detaylara giriyor olacağız. Şimdi içeriye baktığımız zaman kayıplar bir miktar daha sınırlandı bu dakikalarda. %0.16. Hoş kapanışa daha 15 dakikamız var. Eşleşmelerle birlikte 25. Onu izleyeceğiz. Bu arada işlem hacmi 176 milyar lira düzeyinde. Ama bugün özellikle bankacılıkta da sanayi endeksinde de öyle hani piyasayı çok bozacak bir hareketten bahsedemeyiz. Ama şüphesiz hisse bazlı olarak puansal katkıları birazdan değerlendirdiğimizde sizler de göreceksiniz ki Ereğli, Aselsan gibi, Astor, Türk Hava Yolları gibi hisseler burada negatif katkı yaratıyorlar. Pozitif katkılarda ise Destek Finans Faktöring, BİM ve Türk Altın İşletmeleri gibi hisseler artı bir katkı sağlamaktalar. Şimdi gelelim dolar TL'ye. Dolar TL'de bugün alışa geldiğimiz o %0.35 bandındaki yükselişin biraz daha üstünde %0.14'lük bir artış gözlemliyoruz. 47.70-45 seviyesindeyiz. Euro TL'de %0.47'lik bir artış var. 55.15'i görüyoruz. Şu dakikalarda biraz sanki geriliyor gibi 55.14'ün altındayız. Euro dolar paritesinde de %0.24'lük bir yükseliş var. 1.15.53'e tekabül ediyor. Bu dolar endekste tabii 99.58'e doğru geri çekildi bu esnada. Amerika'da tarım dışı istihdam verisi gelmişti. Veriler biraz daha güvercin olarak algılandı. Fed'in bir sonraki toplantıda faiz artırabileceğine ilişkin beklentiler zayıfladı. Bunlar aslında piyasalara ABD tarafında da yansıdı. Birazdan göreceksiniz. Şimdi Avrupa tarafına dönelim bakalım. Avrupa'da bugün Londra yine pozitif seyrediyor. İki gündür biraz gerisinde kalıyordu diğer endekslerin Avrupa'da. Ama bugün %0.47 primli. Paris'te de %0.41'lik bir prim var. Frankfurt DAX endeksindeki yükseliş %0.95'e ulaştı. İtalya ise biraz soluklanıyor adeta bugün. Orada da bir yükseliş var ama sadece %0.06 düzeyinde. Son birkaç gündür %1'lere yakın primler ortalamada takip ediyorduk İtalya'da. ABD borsaları gelsin o halde, buraya bakalım. Şimdi S&P 500 tarafında bugün yeni all time high, yani en yüksek tarihi yüksek seviyeler görüyoruz. S&P 500 bu dakikalarda %0.52 yukarıda 7750'de. Ve Nasdaq kompozitte alımlar %1'i aştı, %1.05. Dow Jones'da da %0.22'lik bir yükseliş var. Yani burada iyimser bir tablodan bahsediyoruz. Nasdaq yüzde de %0.77'ye ulaştı. Primler biraz daha sınırlıydı saat 17'de ben yayını devraldığımda. ABD tahvillerinde ise alımlar var bugün ve bu alımlarla birlikte getirilerin aşağı yönlü hareketine şahit oluyoruz. Özellikle 2 yıllık tahvilde 4.20'nin yeniden altına geldik. 4.19.52'de şu anda 2 yıllık tahvilin getirisi. 5 yıllıkta 4.34.83'e ve 10 yıllıkta da 4.64.54'e gerilediğini söyleyebiliriz getirilerin. Ve son ekranımız MTI ile Bitcoin ekranı. Bu tarafta da bilhassa

0: petrol tarafına yine odaklanıyoruz. Şimdi 80'in altına inmekte zorlanan bir Brent'ten bahsediyorduk zaten. 82,5 dolar düzeyindeyiz. Yatay mıyız? Evet, yatay bir değişimden bahsediyoruz. Yani değişim yok diyebiliriz ama 82,5'tan fiyatlanıyor Brent petrol. ABD tipi ham petrolde ise %0,48'lik bir yükseliş var. Orada da 77 dolar 66 sentteyiz. Tabii özellikle petrol tarafı Amerika'da enflasyonla ilgili yapılan vurguları tekrar düşündürüyor, masaya getiriyor belki. Bu açıdan önemli. Ama bununla birlikte diğer varlık sınıflarına baktığımız zaman mesela Bitcoin'de şu anda %1'i aştı primler ve 65 bin doların üstüne çıktı Bitcoin yeniden. Gümüş tarafında spotta %3,15'lik bir yükseliş var. Orada 63,5 dolar seviyesine doğru ilerliyoruz. Spot altında da %2,45'lik bir yükseliş. 4300 doları geçtik. Tekrar altının yıldızı parlıyor mu soruları gündeme gelmeye başladı. Çünkü orada da 4000 doların altında pek de yani satıcıların çok iştahlı olmadığı, tam tersine alıcıların biraz daha devreye girdiği bir seyir izlemiştik. 4000 doları korumayı başaran altın bugünkü gelişmelerle de birlikte 4300'ü de aşarak 4345 dolara kadar geldi bu dakikalarda diyelim. Ve şimdi bütün bu bahsettiğimiz iyimserliklerle birlikte aslında bir de not düşmek istedik. Bank of America stratejistlerine göre, çünkü yatırımcı iyimserliği o denli aşırı bir seviyeye ulaşmış ki riskli varlıklardaki pozisyonları azaltmaya başlamanın zamanı geldi derler. Biz her iki taraftaki görüşleri de haberleştirip sizlerle paylaşıyoruz. Bakalım Bank of America stratejilerinin bu haberi hangi detayları içeriyor? Buyurun.
1: Michael Hartnett'in liderliğindeki stratejistler tarafından hazırlanan bir notta, bankanın Bull and Bear göstergesinin 9,4'ten 9,7 seviyesine yükselerek 2021 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi. Ekip yatırımcı iyimserliğinin arkasındaki nedenler olarak genişleyen hisse senedi piyasalarını, yüksek getirili borçlanma araçlarına yönelik güçlü sermaye girişlerini ve daralan getiri farklarını işaret etti. Stratejistler ekonomideki, para politikasındaki ve yapay zekadaki olumsuz sürprizlere karşı portföyleri korumaya yardımcı olmaları gerektiğini söyleyerek savunma amaçlı varlıklar önerdi. Michael Hartnett, yatırımcıların riskli varlıklardan çekilmelerini ve veya bazı savunma amaçlı varlıklara, uzun vadeli yatırım araçlarına ve Amerikan dolarına yönelmelerini öneriyoruz değerlendirmesini yaptı. Bu uyarı, yatırımcıların olumlu sonuçların ardından yarı iletken hisselerine geri dönmesi ve yapay zeka rallisinin ivme kaybettiği endişelerini hafifletmesiyle birlikte geldi. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa tarafında açıklanan güçlü bilançolarda piyasa duyarlılığını daha da güçlü hale getirdi.
2: Yatırımın yolu

0: Seans notları araştırma masamızdan analistimiz Mehmet Özdemir'in katılımıyla devam ediyor. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Dün vedalaşırken dinlenmeye çekiliyorum demiştin ama bilançolar geldi. Evet. Yine geç saatlere kadar buradaydın. Emeğine sağlık. Yanlış
1: ben
0: anlama gülümsüyor gibi olabilirim ama aslında çok çok istiyorum gidip dinlenebilmeni. Ama önemli tabii. Biz de aslında bugün yine o gelen bilançolarla ilgili öyle bir derleme yapacağız, seni evet. dinleyeceğiz. Ama öte yandan işte bugün tarım dışı istihdam verisi vardı. Haftanın en önemli dış verisi diye konuşuyorduk.
1: Kesinlikle.
0: Biraz üstünde durmak lazım. Neden? Çünkü piyasalardaki hareketler öyle çok da gözden kaçar nitelikte değil. İstersen o tarafa bir eğilelim.
1: Tarım dışı istihdamın etkisi hemen swap fiyatlamasında kendini gösterdi. Anında işte finans merkezinde de gösterdik. Temmuz ayı faiz arttırım ihtimallerinin %50'lerin üzerinden şu anda yaklaşık 40'lar çerçevesinde ama 40'ların da altına geldiği bir performans. Dolayısıyla swap fiyatlamasının hızlıca aşağı geldiği ortamda da bu riskli varlıkları ciddi anlamda desteklemiş gibi gözüküyor. Altında bunu gördük. Gümüşte bunu gördük. Piyasalar açıldığında hemen Wall Street tarafında bu verileri gördük. Fiyatlamayı gördük. Ama şöyle söyleyebiliriz ki Didem haftalık

0: Bazda baktığın zaman S&P 500'ün yeni zirveler yapmaya devam ettiğini diyorum. Çünkü bugün özellikle son iki gündür son iki gündür böyle biraz daha sallantıda olan ABD piyasalarında belki biraz çip endeksleri, çip şirketlerinden sonra döngüsel hisse senetlerindeki realizasyon, rotasyon derken bugün yine yeni zirveleri gördüğümüz bir ortam var. Ama biraz daha şöyle bir konuşucu bakacak olursak ons altın bugün 4300'ün üzerine geliyor. %2'ler, %2,5'lar civarında primle. Gümüş tarafına baktığımızda 7 aylık özellikle Ocak sonundan itibaren bir düşen trend bakacaksak orada 50 dolarların özellikle 60 dolarlarında aşağısına gelen bir miktar buralarda oyalanan gümüş bugün 65 doların hemen kıyısına kadar da geldi. Bugün bir miktar oradan geri çekiliyor zirvelerden ama şöyle söyleyelim ki %3'ün üzerinde primli Didem. Dolayısıyla metal kompleksi derken, hisse senetleri tarafı derken, tahviller derken bugün 6-7 bas puan uzun bacaktan kısa bacağa tüm ABD tahvillerine en azından zirve seviyelere yakın yerlerden bir giriş olduğunu görüyoruz. 30 yıllıklar civarında da o taraflarda da bir hareket var. Tabii bunun özellikle biraz daha kalıcı olup ya da suni mi olacağı fiyatlamanın yakından takip edilmesi lazım. Ama haftanın sonunda tarım dışı istihdamın zayıflığına tutunup buralarda bir miktarda harcamı gösteren bir riskli varlıklar çerçevesi var. Tarım dışı istihdama da baktığımız zaman zaten -20.000'lerinde bir miktar üzerinde gelen veri, son iki ayın ciddi anlamda aşağı doğru revize edilmesi, part time istihdamın bir miktar yukarı doğru gelip sürekli istihdamın bir miktar aşağı doğru gelmesi, tabii içerisinde birçok alt kırılım da var bu tarafta. Ama şunu söyleyeyim ki en azından son haftada, hatta dün seninle burada konuşurken, dünden önce seninle burada konuşurken bu hafta boyunca konuştuğumuz Fed üyelerinin son dönemdeki şahin tutumunun bir miktar daha en azından çok da etkili fiyatlamalar çerçevesinde söylüyorum. Bugün açısından çok da etkili olmayabileceği bir şey fiyatlamayı şu anda görüyoruz. Bizim biraz daha işte yurt içi fiyatlamalar daha biraz daha zayıf kalmış gibi gözüküyor.
1: Şimdi hem aslında oraya geleceğiz ama Fed'in faiz arttırım beklentisinin zayıflamış olması bir. İkincisi Çin Merkez Bankası'nın yoğun altın alımları, galiba son 3 yılın zirvesi.
0: 14 gün üst üste Şangay Vadililer'de ETF'lerin alımda olduğunu biliyoruz.
1: Dolayısıyla hani bu boyutuyla bakıldığında ons altındaki yukarı yönü anlatan, açıklayan bir seyir var. Petrol tarafıyla ilgili neler söyleyebilirsin diye ben sormak istiyorum. Yani 80 doların altında biraz zorlanıyor. Ama yukarı yönlü riskler devam ediyor mu? Son açıklamalar vesaire neredeyiz artık haftayı tamamlarken?
0: İran, Umman tarafındaki özellikle bu anlaşmanın işte İran'ın düşmanlarının bir miktar daha işte özellikle işte yurt dışı kaynaklarda itibariyle söylüyorum. Bu rotanın Hürmüz tarafında geçirişine izin verilmeyeceği, hatta dün Fars Haber Ajansı'nın geçtiği bilgiye göre bu tarafta gemilere geçmek isteyenlere ateş açıldığı ve vurulduğu haberleriyle birlikte petrol tarafındaki 80 doların senin belirttiğin üzere aşağı doğru gelemediğini görüyoruz zaten. Şimdi tabii burada özellikle ABD ve İran tarafındaki görüşmeler tıkandı mı? Son haber akışları bir miktar zayıfladı bu tarafta Didem. Ama Trump'ın özellikle bir pozitif bir negatif açıklamalarının bu hafta boyunca altını çizerek söylemek istiyorum. Tamamıyla devam ettiği ortamda petrol tarafının dediğim gibi 80 altından itibaren alıcıların geldiği ve tekrar bugün bu arada 83 dolarında bir miktar daha üzerini gördük. Son dönemde gün içi oynaklık bir miktar daha hızlandı. Oynaklık diyorum çünkü tam yukarıya da aşağıda yönlü bir hareket bahsedemiyoruz ama şunu söyleyelim ki İran'ın Umman'la birlikte o Hürmüz tarafını ciddi kontrol etme isteği, gemilerden İran'a zarar veren ülkelerden tazminat talebi ve bir miktar daha her geçen gemi başına bir miktar oradan komisyon alma isteği, vergi alma isteği burada bir miktar daha haber akışlarına girmiş gibi gözüküyor. Petrol piyasası Didem nereye doğru gidecek? Açıkçası şunu söylemek lazım. Enflasyon, faiz beklentileri, bir sürü olay şu anda Brent petrole ciddi anlamda bağımlı olduğunu söylesek sanırım yanlış olmayacak.
1: Pekala, gelelim şimdi içeriye. Hem bilançolar da var, onlara geleceğiz ama önce fiyatlamalar noktasında bir neredeyiz ona bakalım. Bugün özellikle herhalde puansal negatif etkileri biraz daha fazla konuşmamız gerekiyor. Endeksteki düşüş sadece %0,13 oranında ama Mesela Ereğli ve Aselsan'daki satışlar zaten tek başına önemli bir aşağı yönlü baskı yapıyor. Oradan girelim istiyorsan.
0: 53 hissenin aslında yukarı doğru gittiği günde işte endekste dengeli bir performans var. Hafif eksi tarafta Didem. Ama baskı tarafına geldiğimizde şimdi Ereğli bilançosunu birazdan değerlendirmeye çalışacağız. Ama oluşabilecek negatif bir bilanço fiyatlamasının sert bir şekilde tepkisinin olduğunu görebiliyoruz. Neden söylüyorum? Dün beklentilerin üzerinde gelen Koç Holding bilançosu tarafında da bunu gördük. Devre kesicinin devreye girdiği, Bank of America'nın Koç Holding çerçevesinde satışlarını arttırdığı bir ortam vardı. Ve bugün aynı şeyi hemen hemen Ereğli Demir Çelik tarafı içinde söyleyebiliyoruz. Tabii Ereğli'nin birazdan bilanço dinamikleri de bu tarafta önemli olacak. Ama yine o tarafın Bank of America'nın o tarafta satış pozisyonunda olduğunu da söyleyebiliriz. Orada 7 puanlı %7'lik çok ciddi bir geri çekilme var. 31 puan civarında endeksi negatif tarafa götürüyor. Aselsan tarafında genel anlamda 345'in üzerine doğru bir atak görmüştük. Bir toparlanma eğilimi. O en azından bugün gün sonu itibariyle kendini satışa bırakmış gibi gözüküyor. %2 civarında o tarafta bir geri çekilme var. Astor derken CV Enerji'nin puan bazlı baskıları, Kardemir'de de Ereğli'ye çok benzer bir görüntü. %4,5 civarında Demir Çelik tarafında bir geri çekilme söz konusu. Dolayısıyla oranın baskıları derken şöyle bir baktığımız zaman 42 hissenin geri çekildiği bir gün. Şimdi katkılar tarafına bak geldiğimizde bugün özellikle ulaştırma ve biraz daha gıda perakendecileri arasında bir miktar daha farklılaşma var. Aslında hizmetler tarafı biraz daha bankalar ve sanayi tarafa göre daha dirençli kalmaya çalışıyor. Ama şunu söyleyebiliriz ki destek finans faktöring bugün %4,5'a yakın alımlarla 20 puan sadece endeksi yukarıda tutma çabasında diyelim. BİM tarafına baktığımız zaman dediğim gibi biraz önce gıda perakendeleri çerçevesinde %1'in biraz üzerinde bir hareket var. 11 puan civarında oradan katkı. Migros %4 yukarıda. O tarafın 7 puanlık sınırlı bir katkısı var. Biraz sonra okuyacağım. MLP Sağlık Hizmetleri derken Medical Park bilançosunun hareketi çok ciddi. %6'lar civarında, evet. 6,5'lar civarında bir hareket var. Dolayısıyla bilançoların iyi ya da kötülüğü biraz daha endeksler üzerinde etkili olduğunu söyleyelim. Ama şöyle bir baktığımızda Tekfen Holding tarafında puan bazlı katkılarda ilk sıralara yakın görüyorsun. O tarafta da 30 Temmuz'dan bu yana 150 liradan başlayan hareket, 30 Temmuz'da 150 TL'den açılan Tekfen bugün 200 lirayı da bir miktar daha geçerek 7 işlem günde üst üste çok ciddi bir rally gösterdi. Onu da en azından belirtmek lazım. Haftalık performanslara baktığımızda bugünkü yatay harekete rağmen Borsa İstanbul %2'ler 2,5'lar çerçevesinde haftayı pozitif tarafta bitiriyor. Belki farklı bir şey daha söyleyebilirim sana. Her haftanın son işlem günü geldiğinde sana bankacılık endeksi negatif, negatif, negatif diyordum. 6 haftadır sana bunu söylüyorum. Bu hafta pozitif tarafta. %3'e yakın bankalarda bir alım var. 6 haftalık düşüş serisini bankalar bu hafta 5 işlem gününde sonlandırmak üzere. Bu hafta zaten eğer fark ettiysen bir sanayi endeksinde alımlar varken bankalarda realizasyon, bankalarda alımlar varken Tüpraş Aselsan üzerinde bir realizasyonla sanayi endeksinin aşağı doğru geldiğini görmüştük. Bununla birlikte sanayi endeksinde %2,5'lar çerçevesinde yukarıda olduğunu söyleyelim. Hizmetler bu hafta biraz daha sınırlı. %0,4. Sadece 1004 civarında orada bir hareket, yukarı doğru bir hareket var. Ama 13.500 puanın en azından üzerinde olduğumuzu, 14.000'e doğru bir hareket yaptığımızı da bu hafta içerisinde söyleyebilirim.
1: Tekrarı bozmuş olması açısından da bankacılık endeksine kıymet, teşekkürlerimizi sunuyoruz. O halde sen de sıkılmışsındır değil mi? 6 haftadır aynı şeyi söylemekten. Evet. Şimdi bilançolarla devam edelim mi?
0: Evet.
1: İstiyorsan.
0: Şöyle bir bilançolar.
1: Hangisiyle başlayalım?
0: Oyak Çimento ile başlayalım. Peki. Şimdi Oyak Çimento'nun rakamlarına baktığımızda Didem, ben baştan şunu söyleyebilirim. Yıllık bazda rakamlarda bir gerileme var. Yıldan yıla baktığında 6 aylıklarda ama birinci çeyrekten itibaren baktığın zaman Oyak Çimento'da orada bir toparlanmayı görüyorsun. Şimdi bu tarafta ikinci çeyrekte piyasa beklentilerinin hafif üzerinde 15,6 milyar TL'lik bir hasılat geliyor. Baktığımızda çeyreklik bazda %36'lık bir artış var. Yıllık bazda %5'lik bir düşüş var hasılatta Oyak Çimento'da. Şimdi yurt içi satış gelirlerinde %6'lık bir düşüş var. Yurt dışı satış gelirlerinde %14'lük bir artış var. Çimento satış hacminde de %5'lik, yıllık İhracat hacminde de %28'lik bir artış var ama fiyatlama etkisine nedeniyle ciro biraz daha yıllık bazda geriliyor. Şimdi çeyreklik

giro artışında ise burada hacimler etkili Didem. Çimento ve beton satış hacmi sırasıyla %44 ve %27 civarında artıyor. Deprem bölgesi tarafındaki talebin bir miktar normalleşmesinden bahsediyorduk. Onun yüksek bir baz etkisi vardı. Zaten hali hazırda çok ciddi bu sene primlenemeyen çimento şirketleri açısından bu bir toparlanmanın devamı mı olacak? Bunu yakından takip etmek lazım. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte. Şimdi net kâra baktığımız zaman o tarafta da beklentilerin bir miktar üzerindeki yaklaşık 1,5 milyar TL'ler civarında bir net kar bekleniyordu Oyak Çimento'da. O taraf 2 milyar TL'nin hafif üzerinde bir bilanço geliyor. Özellikle net kar marjına baktığımız zaman ise o tarafta da %1'den geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz çeyrekte görülen ilk çeyrekte %13,4 seviyesine yükseliyor o tarafta. Artan vergi gideri ise net karın yıllık bazda %38 civarında gerilemesinin neden olduğunu söyleyelim. Operasyonel kâra geldiğimizde Didem, çimento şirketlerinin en büyük gider kalemlerinden biri olan enerji tarafında çimento şirketlerinde yenilenebilir enerjiye çok ciddi yatırımlar ve kaymalar görüyorduk. Şimdi bu çeyrekte de Oyak Çimento'nun Beypazarı Güneş Enerjisi Santrali'nin devreye alınmasıyla birlikte bir miktar daha petrokok maliyetlerinin de yönetilmesiyle operasyonel kar marjında bir iyileşme olduğunu bu tarafta söyleyebiliriz. Bu tarafta FABÖK rakamı 3,8 milyar TL'ler çerçevesinde açıklandı. Ama dediğim gibi marjlarda bir hareket var. Burayı yakından takip etmek lazım. Şimdi değerlendirmelere baktığımızda iş yatırım ciro yıllık bazda gerilemesine rağmen etkin maliyet yönetimi sayesinde brüt kar ve FABÖK marjlarında iyileşme kaydedildiğini söylerler. Ve burada %89 civarında bir getiri potansiyeliyle al tavsiyesini koruyorlar. Hedef fiyatlarını da 35 lira 10 kuruştan 38 lira 92 kuruşa yükseltmişler Oyak Çimento çerçevesinde. Diğer tarafta bugün baskı tarafına baktığımız zaman Ereğli Didem. Hemen Ereğli'nin rakamlarını ben de seninle paylaşayım. Ereğli'de özellikle piyasa beklentilerinin üzerinde bir net kar gerçekleşmesi gördük. 8,5 milyar TL civarında bir gerçekleşme. Beklentiler 5,3-5,4 milyar TL civarlarındayken. Beklentinin özellikle üzerinde gerçekleşen performansı da 9,6 milyar TL bu çeyrekte gerçekleşen ertelenmiş vergi gelirinin etkilediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu tarafta operasyonel karlılık tarafı piyasa beklentilerine paralel gerçekleşiyor net kardaki sapmaya karşın. Operasyonel tarafta da ilk çeyrekte görülen bir miktar daha toparlanma eğilimi en azından tonbaşı FABÖK'lerde vesaire bunları da görüyoruz. Ama Didem yüksek finansman gideri de temel karlılığı kısmen baskıladığını bu tarafta söyleyebiliriz. Hasılata baktığımızda o tarafta da beklentilere paralel 64,9 milyar TL'ler çerçevesinde gerçekleştiğini söyleyelim. Hasılatta %20 civarında yıllık bir artış var. Satış rakamlarına baktığımız zaman çeyrekten çeyreğe çok ciddi bir oynama yok. Özellikle satış rakamlarında orada 2,2 milyon tonluk bir satış hacmine ulaşıldığını görüyoruz. Kurban Bayramı döneminde planlı bakım faaliyetleri de üretimi sınırlandığından bahsetmişler. Evet. Ham çelik kapasite kullanımı oranı da bu 6 ay itibariyle 2026'nın 6. ayı itibariyle %95 seviyesine yükseldiğini söyleyelim. 2025'te bu rakam %85'ler çerçevesindeydi. Toplam satışlar içerisindeki ihracatın payı da %13,7 çerçevesinde. Bu ikinci çeyrek 2025'te bir yıl önce %27,3'ler çerçevesindeydi. Bunu da söylemek lazım. FABÖK tarafına baktığımızda orada da yıllık %59'luk bir artış var. Çeyreklik bazda da %13'lük bir artış. 6,5 milyar TL seviyesine ulaşıyor o tarafta da FABÖK. Piyasa beklentilerine paralel gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Şimdi tonbaşı FABÖK'ten biraz önce bahsettim. Biz Ereğli'de biraz daha bu tarafa yakından bakarız ama evet, özellikle 2024 ortalarında iyileşmeye başlayan bu ton başına FABÖK bu çeyrekte de bir önceki çeyrekte görülen 73 dolardan 75 dolar seviyesine yükseldiğini söyleyelim. Özellikle şimdi aracı kurum beklentilerine baktığımız zaman da o tarafta global yatırım sonuçları net kar belirgin şekilde üzerine gerçekleşmesi ve operasyonel göstergelerdeki kademeli iyileşme nedeniyle hafif olumlu değerlendirdiklerini söylerler. Ereğli için 55,7 TL'lik bir hedef fiyat ve al tavsiyelerini koruyorlar. TEB yatırım şunu der, ertelenmiş vergi geliri nedeniyle beklenenden daha yüksek net kâra rağmen artan borçluluk ve zayıflayan nakit kârlılık nedeniyle ikinci çeyrek sonuçlarına

0: Piyasa tepkisinin sınırlı negatif olmasını beklemekteyiz. Erdemir'e endeks üstü performans önerimizi koruyoruz derler. Şirketin verimlilik artışları ve disiplinli yatırım harcamalarının da desteğiyle yassı çelikteki yükselişin de desteklediği karlılıktaki iyileşmeden önemli ölçüde faydalanabileceğini düşünüyoruz demişler. TEB yatırımın hedef fiyatı da %53 TL, %27,5'luk bir getiri potansiyelini işaret ediyor. İş yatırım son olarak net kar rakamı beklentilerin üzerinde gelse de bu durum operasyonel anlamda pozitif bir sürprizden kaynaklanmadı derler. Bu nedenle Erdemir'in ikinci çeyrek sonuçlarına gelebilecek pozitif bir tepkinin de sınırlı kalmasını bekliyoruz demişler. İndirgenmiş nakit akımı modelimizi ileriye taşıyarak Ereğli için 12 aylık hedef fiyatlarını 41 lira 45 kuruştan 45 TL'ye yükseltmişler. Ancak yılbaşından bu yana endeksten %44 oranında ayrışan hissenin bir miktar daha sınırlı getirili potansiyeli nedeniyle aldan tuta çektiğini de söyleyebilirim.
1: Mehmet Özdemir, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, iyi dinlenmeler diliyorum. Sana haftaya görüşürüz. Ben gidiyorum borsayı kapatmaya, buyurun efendim.

0: Efendim BIST 100 günü %0.14'lük geri çekilmeyle 13.779 puan seviyesinden noktaladı. İşlem hacmi 190 milyar lira oldu. Neler ön plana çıktı? Önümüzdeki haftayı neleri devrediyoruz? Takip alanımızda neler olacak? Philip Capital Araştırma Direktörü Banu Dirim'e soracağız. Kendisi hazır, bizi bekler. Banu, hoş geldin. Nihayet bu haftayı içeride tamamladık, öyle değil mi? Yani şimdi bugünkü Amerikan tarım dışı verisi de dahil olmak üzere aslında önemli gelişmeler ve fiyatlamaların yaşandığı bir haftaydı. Riskli varlıklar ön plana çıktı gibi sanki. Bugün özellikle emtia tarafında da metallerde dikkat çekici gelişmeler vardı. Bilançolar geldi ve fiyatlandı. Birçok başlık var. Senin özellikle üstünde durmak istediğin notlar hangileri? Seni dinliyoruz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar öncelikle. Aslında sadece makro takvime bakarsak geçen haftaya göre nispeten biraz daha sakin bir makro takvim vardı. Haftanın en önemli verisi bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri diye bahsediyorduk hafta başından beri. Bunun boşluğunu, yani diğer günlerdeki boşluğu bilançolar dediğin gibi biraz doldurdu. Hem yurt içi hem yurt dışı tarafta bilanço takvimi biraz yoğundu. Önemli öne çıkan bilançolar, sektör hisse bazlı hareketlilikler yarattılar hafta boyunca diye söyleyebiliriz. Onun dışında makro gelişmeler veya makro açıklamalar tarafından biraz Fed beklentilerine odaklandığımız, aynı zamanda jeopolitik gelişmelerle petrol fiyatını yakından izlediğimiz bir hafta oldu yine. Tarım dışı istihdamdan başlayacak olursak yine biraz karışık bir tablo, ama genel itibariyle hafif zayıf bir görüntüye işaret ediyor diye söyleyebiliriz. İstihdamda azalış olması ön planda zaten dikkat çeken bir gelişme oldu. Az bir artış bile olsa belki daha farklı görülebilirdi, ama azalış olması dikkat çekiciydi. İşsizlik oranı evet biraz geriledi. Bu onunla tezat bir data, ama ortalama saatlik kazançta da bir miktar beklentinin altında kaldığını gördük. Bu temelde enflasyona yönelik endişeyi biraz azaltan bir data gibi yorumlanabilir bu açıdan. Çünkü geçtiğimiz dönemde hem açıklamalar hem veriler biraz enflasyonla ilgili endişeler ön plana getirmişti. Petrol fiyatlarında ara ara gördüğümüz ralliler, ABD-İran gelişmelerinin etkisiyle yine aynı şekilde enflasyon risklerini ve Fed'in faiz arttırma olasılığını bir miktar ön plana getirmişti. Bu data sanki bunu biraz hafifletici bir data seti olarak gözüküyor. Yani işsizlik oranını dışarıda bıraktığımızda özellikle. Bu dikkat çekici bir gelişme. Onun dışında özellikle jeopolitik tarafta baktığımızda çok net sinyaller almadık diye söyleyebiliriz. Hani önceki dönemde gördüğümüz gibi işte anlaşma metinleri falan çok fazla konuşmuyoruz sanki. Biraz daha bölgesel adımlar varmış gibi gözüküyor. ABD İran'la ilgili çok net kararlar görmedik. Onunla ilgili gelişmeleri önümüzdeki hafta izlemeye devam edeceğiz. Ama makro tarafa da yine hatırlayacak olursak, bugünkü tarım dışı istihdam verisi ve Fed beklentilerinin odakta olduğu olmaya devam edecek. Çünkü haftaya da Amerika'da enflasyon verileri kritik. Çarşamba, Perşembe günü TÜFE ve ÜFE açıklanacak. Hatırladığım kadarıyla aylık datada ılımlı bir artışla yıllık verinin bir miktar azalması bekleniyor. Bu şekilde bu beklentilere paralel olursa bu da bir miktar belki soluk aldırabilir piyasalara diye söyleyebiliriz. Bilançolar tarafında dedin, hani emtialarla ilgili bir odak var. Bugün sanki endeks hareketinde de biraz enerji, emtia odaklı çok majör şirketlerde bir miktar sanki baskı veya işte tam tersi altınla ilgili sektörlerde de şirketlerde ise bir miktar güçlü yükselişler gördük. Ön plana çıkan böyle ayrışmalar dikkat çekti. Bir de belki ondan bahsedebiliriz. Endekse seviye olarak ise çok majör bir değişiklik aslında yok. Yani 13.700'lerde yine 13.600, 14.200 bandı kısa vadede geçerli olacak gibi gözüküyor.
0: Banu Dirim, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Hepinize selamlar, sevgiler. İyi hafta sonları diliyorum sizlere. Seans notlarını da biz burada noktalıyoruz. Sırada günden kalanlar ve Hande Demirel var. Bu hafta artık bugün son. O yüzden görüşmek üzere diyelim. Güzel bir hafta sonu diliyorum hepinize.

0: Haber TR Radyo.
1: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Ile eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Tabii ya.
2: Herkese merhaba. Günden kalanlara hoş geldiniz. Önce sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'na döneceğiz. Bloomberg TT Avrupa Piyasaları Analisti arkadaşımızdan bugünün notlarını alacağız. Ceren, iyi akşamlar. Nasıl bir gün vardı bugün Avrupa'da? Onu konuşalım diyeceğim ama önce rakamlarımıza bir bakalım. Çok özür diliyorum. Çok hızlıca bir gün sonu rakamlarına bakalım. Öyle dönelim Ceren'e. Borsa İstanbul'da negatif bölgede tamamladık. 13.779 kapanış seviyesi, %0,14'lük bir geri çekilme var BIST 100 endeksinde kapanış itibariyle. Dolar TL'de %0,14'lük yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Euro TL tarafı da %0,53. Bu arada İş Bankası'ndan önemli bir haber akışı var. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın görevden ayrıldığı. Şimdi yine son dakikalar devam ediyor. Şişe Cam Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'nin 7 Ağustos itibariyle görevinden istifa ettiği. Hep bunlar açıklanan notlar. Detaylarına bakarız. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Euro dolar çaprazında da %0,33'lük bir yukarı yönlü hareket var. 1.1563 seviyesini görüyoruz orada da. Evet, devam edelim. Avrupa'ya, Ceren'e döneceğiz birazdan. Evet, bu arada Hakan Aran yönetim kurulu başkanı olarak atanmış. Onu da Şişe Cam'ın kap açıklamalarından görüyoruz. Avrupa borsaları primli kapanışa doğru. Söylediğim gibi detayları Ceren'den alacağız ama şu an gördüğüm kadarıyla Londra FTSE %0,45. Paris CAC 40'da %0,35, Frankfurt DAX'da %0,86, İtalya FTSE MIB tarafında %0,13'lük yukarı yönlü hareketlerle kapanışa yaklaşılıyor. Tabii bugün haftanın en önemli verisi tarım dışı istihdam verisi geldi. ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında kalınca faiz arttırım beklentileri de ortadan kalktı ve piyasalara müthiş bir ivme geldi. Özellikle emtia tarafını birazdan göreceğiz. Altında mesela ABD borsaları da alıcılı. Dow Jones'da %0,27, S&P 500'de %0,60 ve Nasdaq tarafında an itibariyle %1,17'lik primler görüyoruz. Evet, ABD tahvillerinde, tahvil getirilerinde tarım dışı istihdam verisi sonrası geri çekilme var. 10 yıllık tahvil getirisi %4,64, 5 yıllıklarda 4,35 seviyesini görüyoruz. 2 yıllık tahvilin getirisi ise %4,19'a işaret ediyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın 31 Ağustos'ta görevinden ayrılacağı söyleniyor kap açıklamasında. Sonrasında da yönetim kurulu başkanı olarak göreve gelecek. Bu arada mevcut yönetim kurulu başkanı da 7 Ağustos itibariyle yani bugün istifa etmiş. İş Bankası Genel Müdürü Cahit Çınar oluyor 1 Eylül itibariyle. Evet, söylediğim gibi altında $4,355.88 seviyesinde %2,76'lık bir primi var. Gümüş tarafı %3,39, hatta 40 primli. Orada da $63.62 seviyesini görüyoruz. Bitcoin'e baktığım zaman %0,86'lık yukarı yönlü bir hareket var. 64.949 seviyesinden geçiyor işlemler. Petrolde de yön yukarıda. Brent'te %1,18'lik bir yukarı yönlü hareket var. $83.46.45 seviyesindeyiz. NYMEX tarafında ise %1,07'lik yukarı yönlü bir hareketle $78.12'den geçiyor işlemler. Evet, şimdi Ceren'e dönebiliriz. Ceren'ciğim, iyi akşamlar.

0: Akşamlar. Ceren duyabiliyor mu beni arkadaşlar?
1: Merhabalar Hande, iyi akşamlar. Evet, duyabiliyorum.
0: Peki, çok güzel. O zaman Avrupa'da bugün tarım dışı istihdam verisi tüm piyasaları bir pozitif yansıdı. Avrupa'da da sanki onu görüyorum ama başka detaylar da var. Almanya tarafında mesela sanayi üretim verileri var. Dolayısıyla bütün detaylar için sözü sana bırakıyorum.
1: Evet Hande, bugün gözler Amerika'dan gelen tarım dışı istihdam verisindeydi. Veri negatif sürpriz yaptı. Fakat Avrupa endeksleri zaten sabah saatlerinden beri alıcılıydı. Yani endekslerde veri sonrası kayda değer bir değişiklik yaşanmadı. Kapanışa baktığımız zaman endeksler bugünü de yükselişle tamamlıyor ve böylelikle rekor seviyelerini tazelemiş oldu. Beklenenden güçlü gelen bilanço sezonu aslında bu iyimserliği destekledi Avrupa borsalarında. Bugün hem STOXX 600 endeksi yeni rekor seviyeyi test etti, hem Fransa borsası hem de İspanya borsasında yeni rekorları gördük ve böylelikle Avrupa borsaları 4. haftayı da üst üste yükselişle tamamlamış oluyor. Şimdiye kadar gelen bilançolara baktığımız zaman MSCI Avrupa şirketlerinin ikinci çeyrek karları %17 oranında artış gösterdi. 2022 sonundan bu yana en güçlü yükselişi kaydetmiş oldu. Tabii bugün de teknoloji tarafında bir yükseliş var. Teknoloji sektörü %2'lik primle öne çıkmış durumda. Diğer tarafta rally artık yalnızca birkaç büyük ölçekli hisseyle sınırlı değil. Biraz daha aslında bilanço sezonunun başlamasıyla beraber bu yükselişin genele yayıldığını takip ettik. Şimdiye kadar STOXX 600 şirketlerinin yaklaşık 4'te 3'ü 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde işlem gördü. Ve bu oran son 10 yılın en yüksek seviyelerine yakın. Aynı zamanda Bank of America'nın da son yayınladığı verilere baktığımız zaman Avrupa hisse senedi fonlarına çarşamba gününe kadar olan haftada 55 milyon dolarlık giriş gerçekleşti. Bu son 3 haftanın ilk net para girişi oldu. Bu da pozitif bir ivme. Diğer tarafta tabii gelen kurumların raporlarını takip ediyoruz bilanço sezonuna ilişkin olarak. Özellikle ABD ile Avrupa arasındaki kıyaslama dikkat çekici. JP Morgan'a göre güçlü geçen ikinci çeyrek bilanço sezonuna rağmen hisse fiyatlarının tepkisi görece sınırlı kaldı. Çünkü stratejistler beklentileri aşan sonuçlar açıklayan şirketlerin hisselerinin çoğu zaman piyasanın gerisinde kaldığını, bunun da özellikle teknoloji tarafında belirgin olduğu görüşünde. Yani stratejistlere göre bunda yüksek beklentiler, aynı zamanda sektörde yatırımcı pozisyonlarının kalabalıklaşmış olması ve şirketlerin sermaye harcamalarına ilişkin açıklamalarına artan odak etkili olmuş olabilir. Tabii tüm bölgelerde hisse başına karda biz pozitif sürprizler gördük. Sadece Avrupa'da değil, yani ABD'de de bilançolar oldukça güçlü gerçekleşti. Her iki bölgede de şirketlerin %80'inden fazlası bilançosunu şimdiye kadar açıklamış durumda. Artık bundan sonrası sakin geçecek. Tabii buna göre kar büyümesi ABD'de yıllık %25, Avrupa'da ise %23 seviyesinde ilerliyor ve bu her iki oranda piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde. Gelir büyümesi tarafına baktığımız zaman orada ABD'de tablo biraz daha iyi. Çünkü orada yıllık %14'lük bir büyüme var. Fakat Avrupa'da büyüme %10 ile sınırlı kalmış durumda. JP Morgan'a göre ABD ile Avrupa arasındaki bu hisse başı kar büyümesi farkının da önemli ölçüde bu çeyrekte daraldığını ifade ettiler. Her iki bölgede de medyan büyüme yıllık %12 seviyesinde gerçekleşmişti. Aynı zamanda sektörel bazda baktığımız zaman zaten sezon başlarken finans ve aynı zamanda enerji tarafı için çok büyük beklentiler vardı. Keza teknoloji tarafı için de öyle. Bu üç sektör her iki bölgede de kar büyümesinin önemli bölümünü sürükledi. Özellikle finans sektörü güçlü katkısıyla öne çıktı. Avrupa'da enerji ve bankacılık sektörleri ikinci çeyrekteki toplam kar büyümesinin sadece %80'ini oluşturmuş durumda. Deutsche Bank da bugün bir rapor yayınladı ve Avrupa şirketlerinden gelen finansal beklentilerin bu çeyrekte kayda değer ölçüde güçlü olduğunu ve yukarı yönlü revizyonların aşağı yönlü revizyonlara kıyasla en az 2024 başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ifade ediyorlar. Kurum 2026 yılı kar büyümesi tahminini %12'den %15'e yükseltmiş durumda. Bugün verilere baktığımız zaman tabii dün Almanya'dan fabrika siparişleri verisini almıştık. Bugün de sanayi üretim verisi geldi. O da aynı fabrika siparişleri verisi gibi Haziran ayı verisi beklentiden güçlü bir ivmeye işaret etti. Diğer tarafta Fransa'dan işsizlik oranını takip ettik. Orada beklentilerin üzerinde bir artış var. Hatta 2020 sonlarından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Fransa'da işsizlik oranı %8,1'den %8,3'e yükseldi. Tabii burada genç işsizliğine bakmak lazım. Çünkü genç işsizliğinde artış oranı daha yüksek. %21,6'ya yükseldiğini görüyoruz. Yani aslında çalışma hayatının başındaki gençler arasında belirgin bir bozulma yaşandı mesela bu veride. Gençler artık daha çok kısa süreli sözleşmelerde çalışıyor ve pandemiden etkilenen dönem hariç tutulduğunda genel tablo aslında işsizlikte 2019'dan beri görülen en yüksek orana işaret etmekte. Tabi bu veriler ne anlama geliyor? İş gücü piyasasındaki bozulma. Şimdi ilk 5 yıllık görev döneminde işsizlikte düşüş eğilimine öncülük etmişti Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ekonomi sicili açısından. Aslında bu olumsuz bir gelişme. Bu başarıdan güç almıştı hükümet. Başlangıçta Macron'un gelecek sene sona erecek ikinci görev döneminin sonuna kadar tam istihdama ulaşmayı hedeflemişti. Bu tam istihdam ifadesi işsizliği yaklaşık %5 seviyesine indirme hedefi için kullanılıyor. Fakat bugün açıklanan %8,3'lük oran bu seviyenin oldukça üzerinde. Hem Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yaşanan enerji fiyat şoku ve şimdi İran savaşı nedeniyle ekonomi zaten baskı altında ve hedefe dönmekte zorlanıyor. Ve işsizliğin daha da kötüleşmesi gelecek sene Macron'un yerine geçmeyi hedefleyen adaylara destek sağlayabilir. Bu adayların bir kısmı görev süresi sona erecek Macron'un ilk yıllardaki istihdam başarısının arkasındaki temel unsurlar olarak gösterdiği iş dünyası yanlısı vergi indirimleri ve iş gücü piyasası reformlarını sert şekilde eleştirmekteydi. Son olarak haftaya Avrupa'nın veri gündemine de bakalım. Çünkü bu hafta veri ajandası açısından görece biraz daha yoğun bir haftaydı. Fakat haftaya oldukça sakin geçecek. Gözler İngiltere'den gelecek ikinci çeyrek büyüme verisinde ve Cuma günü Euro bölgesi dış ticaret dengesi verilerinde olacak. Euro bölgesinden gelen son büyüme verileri ekonominin şimdiye kadar enerji şokundan çok fazla etkilenene dair sınırlı işaretler verdi. Hatta büyüme verisi beklentinin üzerinde gerçekleşmişti Euro bölgesinde. Perşembe günü de İngiltere'den biz büyüme verisini alacağız. Burada da aslında ilk bakışta benzer bir tabloyu ortaya koyması bekleniyor büyüme verilerinin. Fakat İngiltere için tablo biraz daha karmaşık. Burada Bloomberg ekonomistlerin tahminlerine baktığımız zaman ikinci çeyrek verileri ekonominin yılın ilk 3 ayını güçlü biçimde tamamlamış olmasından olumlu etkilenecek. Ayrıca sıcak hava ve FIFA Dünya Kupası'nın da geçici bir destek sağlaması bekleniyor büyümeye. Şu anda piyasa beklentisi yaklaşık %0,4'lük bir büyümeye işaret ediyor. Yani Euro bölgesinden gelen verilerden daha güçlü. Diğer tarafta hane halkının enerji faturalarının Temmuz ayında yükselmiş olması ve iş gücü piyasasının hala zayıf seyretmesi nedeniyle büyümenin yılın ikinci yarısında trendin altında, yani çeyreklik bazda %0,3 seviyesine kalması bekleniyor. Bu görünüm enflasyon hedefin üzerinde kalmaya devam etse bile İngiltere Merkez Bankası'na faizleri sabit tutma konusunda daha fazla güven verebilir ki biz zaten son günlerde petrol fiyatlarındaki düşüşle beraber artık İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerini iyice gerilediğini görmüştük piyasalarda. Diğer yanda Cuma günü gözler Euro bölgesinden dış ticaret raporunda olacak. Burada da ABD'nin Euro bölgesi ihracatına yönelik talebindeki düşüş ve aynı zamanda Avrupa Birliği dışındaki Avrupa ülkelerinden gelen alımlarla telafi edilip edilmeyeceği noktasında bize önemli ipuçları verecek diyebiliriz Hande.
0: Ceren'cim çok teşekkür ediyorum bu detaylı notların için. Kolaylıklar diliyorum sana. İyi hafta sonları şimdiden. Efendim bugün günden kalanlarda çok kıymetli Hakan Güldağ benimle birlikte. Hakan Beyciğim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Hande.
2: Siz de hoş geldiniz.
0: Evet, bu programa hoş geldiniz.
2: Buradayım.
0: Ben de pazartesiden beri buradayım. Artık bu son yani. Biz sizinle çarşambadan beri görüşmüyoruz.
2: Bu hafta için.
0: Bu hafta peki. İçin. İki günde pek bir şey olmadı farklı. Bizimle son bir araya geldiğim sizinle gelme. Bu akşam bir önemli son dakikayla evet, başladık. Evet, İş Bankası'nda yönetim, üst düzey yönetimde değişiklikler var. Bir kere Sayın Adnan Balin'in görevden ayrıldığını duyduk. 7
2: sadece
0: Ağustos.
2: Şişe Cam'la ilgili.
0: Ha, sadece Şişe Cam'daki yönetim kurulu başkanlığı. Başka alanlarda evet, da yönetim kurulu başkanlıkları var çünkü. Ama İş Bankası'nda da bugün genel müdür olan Hakan Aran'ın evet, görevinden ayrılıp ay sonunda yönetim kurulu başkanı olacağını da
2: Şişe
0: duyduk.
2: Cam'da.
0: Şişe Cam'da. İş Bankası tarafında ise yeni bir genel müdür var. O da Sayın Cahit Çınar.
2: Evet, Hasan Cahit Çınar.
0: Hasan Cahit Çınar. Öncelikle tebrik edelim bu yeni görevleri.
2: Tabii, hayırlı uğurlu,
0: hayırlı
2: olsun.
0: Uğurlu olsun.
2: Bütün değişiklikler, devir teslimler, bayrak yarışı gibi oralarda tabii bu işler. Bu açıdan hepsine hayırlı olsun.
0: Evet, ama tabii Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birinden çok bahsediyoruz. Doğru. En büyük bankalarından birinden bahsediyoruz. Dolayısıyla

0: dolayısıyla bu değişiklikler piyasa tarafından da yakından izleniyor. Hani evet. Türkiye ekonomisi açısından da önemli diye düşünüyorum. Belki biraz konuşuruz üzerine.
1: Tabii 100. yılını kutlayan bir banka. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun hemen her dönemine tanıklık etmiş. Sadece tanıklık etmemiş. Çok önemli kilit rollerde bulunmuş bir banka. O açıdan bir yanıyla da şöyle bir tarafı da vardır. İş Bankası'nın herhalde Türkiye'deki yatay ve dikey olarak holding sıfatını da hak eden bir bankadır. Çünkü biliyorsunuz Munzam Sandık asıl şeyi. Evet. Yani çalışanların ortak olduğu, önemli iştiraklerinin olduğu Türkiye sanayisinde işte Şişecam zaten bunlardan bir tanesi. Evet. Siz de söylediniz. Ama böyle bir hisseleri çalışanlarının ve halkın elinde bulunduğu çok önemli bir şey, kuruluştur. Tabii ki banka olarak Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasında aldığı roller nedeniyle de ön plandadır. Gördüğüm kadarıyla, tabii biraz dışarıdan da bildiğimiz, gözlediğimiz kadarıyla Cahit Bey yeni genel müdür, mülkiyeli. Yani Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuş. Sonra bir sürede yurt dışında, Almanya'da bir görev, daha doğrusu eğitim hayatına devam etmiş. Ondan 91'den bu tarafı da İş Bankalı. Yani o dönemi de İş Bankası'nda, zaten orada da bir gelenektir bu. Dışarıdan pek genel müdür, pek değil. Benim bildiğim, işte 40 yıldır ekonomi gazeteciliği yapıyorum. Hiç dışarıdan genel müdürü olmamıştır İş Bankası'nın. Hep içeriden genel müdürler gelir. Ve daha çok da sahadan tecrübeli genel müdürler gelir. Cahit Bey de gördüğüm kadarıyla böyle. Yani şöyle biraz kafa yapılan açıklamaya da baktım. Gelen bilgiler üzerinden de bakıyorum. Çok klasik olarak İktisadi Araştırmalar Müdürlüğü'nde başlamış. Uzman yardımcılığı hemen, yani İş Bankası'nın, o da bir böyle bir merhaledir, bir basamaktır İş Bankası açısından. Hemen sonra da Teftiş Kurulu. Yani bir sene sonra da Teftiş Kurulu. Sonra 2001'de bir müdür yardımcılığı var. O da ticari krediler bölümünde. Yani sahaya oradan atlanmış. 2013'te de gene İstanbul'un önemli merkezlerinden, iş merkezlerinden biri olan Güneşli'de de şube müdürlüğünde de bulunmuş. Yani o tecrübeleri de olan birisi.
0: Her safta çalışmış bir yönetici
1: yani
0: o zaman.
1: Kurumsal tarafta da var.
0: İşte bireysel tarafta da var.
1: Portföyde de var ama kredi tahsisleri ağırlıklı. Trakya Yatırım Kurumu'nda bir dönem çalışması var yine. 2018'de genel müdür yardımcısı olmuş. Sonra da o Trakya Yatırım'dan sonra da geçen yıl Mayıs 2025'ten bu tarafa da gene genel müdür yardımcısı olarak görev yapıyor bankada. Yani tecrübeli bir isim, sahadan bir isim. Hayırlı uğurlu olsun tekrar.
0: Hayırlı uğurlu olsun gerçekten de. Şimdi bu değişiklikler şöyle gerçekleşecek. Bir kez daha not düşelim. KAP'a yapılan açıklamalara göre bankamız yönetim kurulunun 7 Ağustos 2026 tarihli kararı uyarınca genel müdürümüz Sayın Hakan Aran'ın Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ'de yönetim kurulu başkanı olarak üstlendiği görev nedeniyle 31 Ağustos 2020 tarihinde bankadan görevinden ayrılacak ve bankamız genel müdür yardımcısı Cahit Çınar'ın bankacılık denetleme ve düzenleme kurumuna gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Eylül 2026 tarihi itibariyle genel müdür olarak atanmasına karar verilmiştir. KAP'tan gelen açıklamalar böyle. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyelim ve dönelim gelişmelere. Şimdi önümüzdeki hafta enflasyon raporu var. Beklentiler nasıl şekilleniyor? Belki azıcık geldiğimiz noktadan belli bir revizyon bekler miyiz hedefler tarafında? Çünkü biz hep sizinle konuştuğumuz üzere talepte bir düşüş var normal koşullarda. Evet.

0: İşte bunu beyaz Doğru. eşyada gördük, otomobilde gördük, evet. son rakamlarda. Aslında talep tarafındaki bu düşüş bir faiz indirimine izin verebilir normal koşullarda. Ama bir de diğer yandan bir savaş devam ediyor. Petrol fiyatlarının Tabii. nasıl şekilleneceği bilinmiyor. Çok net de bir tablo yok. Yine de en son enflasyon verisinden sonra çeşitli kurum ve kuruluşlardan yılın son çeyreğine doğru bir indirim alanı açılabilir minvalinde yorumlar geldi. Şimdi oraya gidene kadar daha zaman çok ama bu enflasyon raporuna önem veriyoruz. Ne beklemeliyiz?
1: Aslında çok fazla bir zaman yok ama bugünkü koşullarda...
0: bir günde neler oluyor evet, Hakan Bey o yüzden çok.
1: Konjonktüre bakınca hakikaten 24 saat çok uzun zaman.
0: Gerçekten
1: haline
0: öyle.
1: Gelmeye başladı. Vallahi rapor gördüğüm kadarıyla piyasada enflasyon yani 13'ünde açıklanacak. Bu ifade edilecek herhalde sorular cevaplar yine olur. Hı hı. Oradan da belki birçok ipucu da çıkar. Yani bu enflasyon raporları hep önemli oluyor. Fakat bir değişiklik, bir revizyon, bir üst band, alt band, orta band ayarlaması hı hı. Hedefin 24 olarak kalması bekleniyor. Şu anda üst bandın da değiştirmeyi gerektiren bir durum var mı? Sanki yok gibi.
0: Evet.
1: Yani birçok şimdi tahminlerde 29'a doğru inmeye başladı. En azından üst bant olarak böyle bir durum var. Yani ben de doğrusu beklemiyorum bu şeye bakarak, tabloya bakarak. Ama sonrasında indirimler gelir mi? Eğer bu savaş hakikaten çok farklı bir noktaya doğru gitmezse gelecek gibi görünüyor.
0: Hı hı.
1: İlk etapta muhtemelen 37'nin haftalık olarak tescili hı hı. yani oradan fonlamanın yapılması
0: 40
1: haftalık,
0: yerine 37'den
1: 40 yerine 37'den yapılıyor olması. Zaten politika faizi 37.
0: Hı hı.
1: Çok uzun süredir aslında bu türden bir ayarlama için bakınca uzun bir süredir 40'tan yapılıyor. Bu da piyasada bir nakit sıkışıklığına da yol açtığı da çeşitli kesimlerden ifade edilmeye başlandı. Tek nedeni bu değil hı hı. ama bir şey var. Yani piyasada bir nakit dönüşünde bir sıkıntı var. Hani Türk lirası tatile çıktı
0: evet.
1: Yaklaşımlarını hatırlıyorsunuz.
0: Evet,
1: geçenlerde
0: çünkü.
1: Kapalı Çarşı'da hı hı. falan böyle konuşulduğunu ifade etmiştik. Bu tabloda fazla bir değişiklik yok hı. doğrusu. Onun için yavaş yavaş faizlerde önce bir matematik ayarlama, sonrasında da indirim adımlarının gelmesi daha bas senaryo gibi görünüyor. 34-35 gibi de bir aralıkta sene sonuna en azından kapatacağımız beklentisi yaygın. Yani bunun ötesinde şu anda pozisyon değişikliğine yol açabilecek bir gelişme yok. Ama akaryakıt tarafı dediğiniz gibi önümüzdeki süreçte enerji fiyatları diyelim genel itibariyle gıda da öyle ama enerji fiyatları gıdayı da etkilediği için belli ölçülerde gıdanın tarlada fiyatı düşse ister istemez işte lojistik nedenlerle ulaştırma masrafları maliyetleri nedeniyle fiyatları yukarıya doğru gelebiliyor. Ki son dönemde benim de piyasadan konuştuğum hmm. insanlar bunu söylüyor. Ya diyorum her şey 200 lira. İncir satıyorsun 200 lira. Kiraz satıyordun 200 lira. Kayısı satıyorsun 200 lira. Nasıl bir şey bu?
0: Yani evet.
1: abi işte kamyon falan böyle şeyler söylüyorlar. Yoksa herhalde bunun daha bir şeyi vardır. Aşağısı yukarısı bir şeyleri vardır. Ama görünen o ki hmm. enerji fiyatlarına bağlı olarak bu süreç şekillenecek gibi evet. görünüyor. Savaşa da o tarafı da savaşa çok bağımlı gidiyor.
0: Bu arada bugün BDDK'nın verileri vardı. Şimdi kredi, ticari krediler
1: evet.
0: Tarafında. Büyüme hızı ivme kazanmış. Bir kere bir taraf bunu gösteriyor. Ama diğer tarafta da sorunlu kredi oranlarında bir yükseliş olduğu görülüyor. Dolayısıyla bu tabloyu nasıl okumak lazım? Yani ticari kredi büyümesi BDDK'nın rakamlarına göre Temmuz sonunda %19,8'e yükselirken evet. takibe düşen kredilerin toplam kredilere oranı %2,3'e çıkmış. Şimdi evet. 2,3 deyip geçmemek lazım. Burada seviyeler önemli. Hala çok böyle dramatik bir tabloya belki işaret etmiyor ama bir trende okuyup anlamak açısından belki kısaca değerlendirebiliriz. Evet.
1: Bir şeyi ben tam oradan anlayamadım. Yani onun için özür diliyorum. Acaba bu nefes kredileri falan oraya dahil mi değil mi tam anlayamadım. Normalde çünkü biliyorsunuz onların bu kredi büyümesi sınırlarına dahil edilmeyeceği yönünde bir ifade vardı. Piyasaya

0: düşük, oranlarına doğru geldi. 40'ın altında filan, ki stopajı filan çıkartınca aslında Merkez Bankası'nın orada aralığının da daralmaya başladı. Evet. Yani bir dövize yönelmemesini isteyen bir Merkez Bankası, ki bu konuda çok hassas. Bakıyorsunuz 7 aylık enflasyon 19,9, yani 20 deyin. Hı hı. Sepet kurun, yani yarım euro, yarım dolardan oluşan sepet kurun artışı ise, Türk lirası karşısındaki değerlenmesi ise 8,8. Yani 20'ye 9 diyelim. Yani çok büyük bir orada makas hala çok açık duruyor. Hı hı. Bu bir takım, acaba eğer mevduat tarafındaki 65'lere geldi Türk lirasının toplam içerisindeki payı. Bu çünkü önemli bir veri, istenen bir durum. Türk lirasının cazibesini koruduğunu da gösteren bir durum. Ama burada bir hassas dengede de olduğumuz ortada. Artık hiç kimse de şunu diyemiyor: ya bundan sonra Türkiye'de dövize yönelim olmaz. Hayır, her an bunu soran, her an kafasında bunu, yani bu yönde hareket etmese de bunu sorgulayan, ne olabilir diyen çok büyük bir kesim de var. Vatandaşlar da bu yönde hareket ediyor. Yani böyle düşünüyorlar. Hı hı. Ama sonuçta kontrolde edildiğini gördükleri için de o yöne hareket etmiyorlar. Marj daralırsa bu farklı şeyler, acaba senaryolar gündeme gelir mi diye de bir soru işareti var orada.
1: Şimdi mesela altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket mesela var. Dolayısıyla orası da çok aslında bizde hem enflasyon üzerinde etkisi var, servet etkisi diye geçmişte çok konuştuğumuz, hem de mevduat tarafıyla da, yani o dolarizasyon önemli bir bölümü hali hazırda altın tarafında. Ve altındaki o uzun zaman devam eden geri çekilme bir miktar aslında tüketiciyi oradan, yatırımcıyı oradan uzaklaştırmıştı. Şimdi tekrar altın fiyatlarında bir yukarı yönlü hareket görüyoruz ve piyasa yorumcuları bunun mevduat tarafına yansıyabileceğini, mevduat faizlerinde yükselişe sebep olabileceğini bile söylüyorlar. Yani evet, o da tabloyu belki farklı bir yere taşıyabilir mi acaba? Yani ne dersiniz?
0: Kısmen olabilir tabii, ama ben yani ana eğilimin orada olduğunu düşünmem. Hı-hı. Çünkü bu esas itibariyle yurt dışından kaynaklanan, doğru, bir fiyat artışı. Yani bizim burada içeride bir özel talep yükselmesi görmüyoruz, ama şunu görüyorduk. Yani bu fiyatlardan da satmak istemeyen bir kesim olduğunu, değil mi, bunun tekrar yükseleceği beklentisinde olan geniş bir kesim olduğu söyleniyordu. Hı hı. Ki şu, en azından şu kısa vade için haklı da çıkmış sayılabilirler. Evet, evet. Ama nereye doğru gider, çok dikkatli olunması gereken de bir konu. Çünkü biz böyle bazen iştahla, hah artık başladı bu, hiç öyle olmayabilir. Hı hı. Tekrar geri çekilmeler de yaşanabilir. Doğru. Onun için çok dikkatli olunması gereken bir konu, ki yani zaman zaman finansal okur yazarlığımızın, hı, az olduğunu söylüyoruz. Fakat bu altın konusunda finansal okur yazarlığımızın öyle çok,
1: çok iyi,
0: çok zayıf olduğunu
1: çok
0: söylemek
1: zayıf değil,
0: zor.
1: Bayağı iyi bana kalırsa yani. Türk halkı o konuda
0: var yani,
1: uzman yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum Hakan Beyciğim.
0: Ben de
1: Beyciğim
0: teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Bu arada Halk Bankası ikinci çeyrekte 8,2 milyar lira net kar elde etmiş. Beklenti 7 milyar liraymış. Özür diliyorum, bunu da aktarmış olayım. Detaylarını arkadaşlarım birazdan, evet, ekranda da son dakikada da görüyorsunuz. Şimdi bitirirken güzel bir röportajla bitiriyoruz. BMI MTA Araştırmaları Başkanı Sabrin Chowdhury, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda düşman hedeflere saldırdığı yönündeki haberlerin ardından emtia piyasasındaki fiyatlamaları değerlendirmiş. Bu röportajla devam edeceğiz. Sonra reklamlar, sonra saat 19'da 60 dakikayla yeniden karşınızda olacağım.
2: Bakıla başlayalım. Tabii ki bu gümrük vergilerinin ne getireceğine dair çok büyük bir beklenti birikmiş durumda. Şu an bakır söz konusu olduğunda yapısal temelleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Bakır piyasası aslında geçmiş yıllara ve önümüzdeki yıllarda olacaklara kıyasla oldukça iyi arz ediliyor. Yani Çin'den rafine bakır açısından oldukça sağlıklı bir üretim gerçekleşti. Şili de aynı şekilde iyi gidiyor. Yeşil devrim ve teknoloji devrimi dışındaki talep sektörü ise zayıf kalmaya devam ediyor. Yani ben küresel çapta büyük bir bakır tüketicisi olan Anakaraçin'deki altyapı ve gayrimenkul sorunlarına işaret ediyorum.

0: ediyorum. Yani fiziksel temeller açısından piyasa hala eskisinden ve gelecekte olacağı durumdan daha iyi besleniyor. Ancak aynı zamanda bakıra yönelik duyarlılık son derece güçlü. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi açıkçası yapay zeka sektöründen gelen güçlü bir talep var. Bakır, fiziksel yapay zeka altyapısında kullanılan önemli bir metaldir. Yeşil enerji talebi de mevcut. Ama aynı zamanda son zamanlarda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin bakır konsantresi ihracatını yasakladığına dair haberler aldık. Bu da kesinlikle duyarlılığı fiziksel piyasalardan daha fazla etkileyecektir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti büyük bir bakır üreticisi olmasına rağmen bakırının çoğu rafine edildikten sonra ihraç ediliyor. Bu yüzden yasağın fiziksel arz üzerinde aslında maddi bir etkisi yok.
1: Şu an yapay zeka öngörülerinde gördüğümüz onca dalgalanma göz önüne alındığında yeşil dönüşüm ve yapay zeka altyapısındaki rolü bakımından bu itici güç hala ne kadar etkili?
0: Mevcut dalgalanmaya rağmen üreticiler oldukça yüksek miktarlarda ihracat yapıyorlar. Yapay zeka endüstrisinin büyük bir kısmı zaten bakır stokladı. Bu yüzden fiyatlar son birkaç ayda zaten yükseldi. Metal fiyatlarına bakarsanız bakır son birkaç ayda önemli ölçüde ve sürdürülebilir şekilde fayda sağlayan metallerden biri. Amerika Birleşik Devletleri ve İran-Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki risklere, küresel jeopolitik risklere, küresel bir resesyona yönelik risklere rağmen tutarlı bir yükseliş trendindeler. Yani bakır tüm bunlara rağmen kazançlı çıktı ve bu gerçekten yapay zeka ve yapay zeka talebinin yanı sıra yeşil talepten kaynaklanıyor.
1: Petrol söz konusu olduğunda fiyat hareketlerinde çok fazla gelgit yaşadık değil mi? Hürmüz Boğazı üzerindeki belirsizlik ve bu çatışmanın geniş kapsamlı etkileri sürerken kazançların veya kayıpların ne kadar kalıcı olacağı konusunda buradan nereye varılır?
0: Yani şu anda tüm fiyatlar son derece değişken. Yılbaşından bugüne fiyatlar varil başına ortalama 87 dolar civarında seyretti. Bir MI olarak biz bu yılın tamamı için fiyatların varil başına ortalama 83 dolar olacağını öngörüyoruz. Tabii bu durum bir dizi faktöre bağlı. Biz bu çatışmanın 3. çeyreğin sonuna kadar bir ön anlaşmayla çözüleceği görüşündeyiz. Yani Eylül sonuna kadar bir ön anlaşma yapılacak. Bunun gerçekleşme olasılığı en yüksek olanı. Eğer bu gerçekleşirse anlaşmanın duyurulmasından yaklaşık 6 ila 12 hafta sonra Hürmüz Boğazı'ndan en az 30 geminin geçişiyle bir normalleşme bekliyoruz. Şu noktada gerilimin tırmanma riski de oldukça yüksek. Bu yüzden durum son derece belirsiz. Şu an itibarıyla gerilimin tırmanma olasılığını %35 olarak görüyoruz. Gerilimin tırmanması durumunda fiyatlar varil başına 100 doların üzerine çıkar ve haliyle Hürmüz Boğazı'nda normalleşme olmaz. Çünkü bu herhangi bir anlaşmadan sonra 6 ila 12 hafta sürer.
1: Ve tabii ki bu durumun altına da yansımaları oluyor değil mi? Özellikle yüksek petrol fiyatları ve Fed'den beklentiler. Altın için ilginç bir hafta oldu. Hala pek çok şey enerji arzına ne olacağına bağlı değil mi? Ve bunun Fed'in ne yapabileceğine nasıl yansıdığına.
0: Evet, kesinlikle. Altın jeopolitik gerilimlerden ve jeopolitik risklerden her zaman faydalanmıştır. Dünya risk moduna girdiğinde altın yükselir. Ancak bu sefer altın bundan faydalanamadı ve bunun asıl nedeni çatışma sonucu yükselen petrol fiyatlarının ABD Fed'inden gelen pek çok şahin sinyale yol açmasıdır. Getirisi olmayan bir varlık olan altın faiz oranları yükselirse doğal olarak zarar görecektir. Bu yüzden altın ciddi bir baskı altında kaldı. ABD doları da bu yıl güçlü seyretti. Altının aleyhine olacak şekilde dolarda daha fazla yukarı yönlü riskler bekliyoruz. Altın ons başına 4300 dolarlık güçlü bir direncin altında kaldı ve ons başına 4000 dolar civarında hala çok güçlü bir destek seviyesi var. Merkez bankalarının altın alımları çok güçlü seyretmeye devam ediyor ve bu da önümüzdeki haftalarda altın için varsa yukarı yönlü hareketin ana itici gücü olacak.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Akbank Fast uluslararasıyla yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
3: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TRT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese tekrar merhaba. 60 dakikaya hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi haber başlıklarıyla başlayacağız. ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz ayında 80 bin artış beklentisine karşılık sürpriz biçimde 23 bin azaldı. Son 2 aya ilişkin istihdam verileri toplam 103 bin aşağı yönlü revize edildi. İşsizlik oranı %4,2 beklentisine karşılık %4,1 olurken ortalama saatlik kazançlar aylık %0,1, yıllık %3,2 arttı. ABD Başkanı Donald Trump seçim öncesinde ABD Merkez Bankası'nın faiz artırıp artırmayacağına ilişkin bir soruya "karar tamamen Walsh'a bağlı değil" yanıtını verdi. Trump, Walsh'un harika biri olduğunu belirterek "onu eleştirmeyeceğim" dedi. ING stratejistleri enflasyondaki yavaşlamanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı likitte koşullarını gevşetmeye yöneltmesi halinde Türk lirasının dolar karşısında değer kaybedebileceğini öngördü. ING ekibi dolar TL'nin bir ay içinde 48,30 seviyesine, önümüzdeki 12 ayda ise 58,50'ye yükselmesini bekliyor. Bank of America stratejistleri yatırımcı iyimserliğinin aşırı seviyelere ulaşması nedeniyle riskli varlıklardaki pozisyonları azaltmaya başlamanın zamanı geldi değerlendirmesinde bulundu. Bankanın Bull and Bear göstergesi 9,4'ten 9,7'ye yükselerek 2021'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü küresel gıda fiyatları endeksinin Temmuz ayında %0,6 artarak 3 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Tahıl, şeker ve bitkisel yağlar öncülüğündeki yükselişte Karadeniz'deki tahıl koridoruna ilişkin endişelerle başlıca üretici bölgelerdeki olumsuz hava koşulları etkili oldu.

0: Efendim bu akşam çok tatlı bir konuğumuz var. Kariyer.net ürün yönetimi ve pazarlama genel müdürü yardımcısı sevgili Ezgi Kargan bizimle birlikte. Ezgi Hanımcığım hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi Kariyer.net çok şahane bir araştırma yapmış. Biliyorsunuz, malumunuz, her alanda, sadece ekonomi ve piyasalar açısından değil, tüm alanlarda yapay zeka bir numaralı gündem maddesi. Ne konuşursak konuşalım, başına bir yapay zeka koyuyoruz. Şimdi aynısı istihdam piyasası için de geçerli, iş hayatımız için de geçerli. Ve Kariyer.net yapay zekanın çalışanlar üzerindeki etkisi konulu bir araştırma yapmış. Şimdi bu araştırmada genel hatlarıyla ne tip sonuçlar çıktı? Onları sizden dinleyerek başlayalım Ezgi Hanımcığım.
1: Evet, araştırmayı Mayıs ayında gerçekleştirdik. 1000'den fazla çalışanla gerçekleştirildi farklı yaş gruplarından. Öncelikle kullanım oranları tabii bizim için önemli göstergelerden bir tanesi. Burada Türkiye'nin dünyanın da gerisine kalmadığını görüyoruz. Genel kitlede %54, genç kitlede ise %65'i aşan bir oran. Haftada bir ya da birkaç kez yapay zeka araçlarını işimde kullanırım diyor. Bu aslında dönüşümün oldukça hızlı ilerlediğini bize gösteriyor. Tabii yapay zeka söz konusu olunca çıktı ne kalitede olacak ve ne derece kullanılıyor? Yani çıktı direkt alınıyor mu da soru işaretlerinden biri. Çünkü yapay zekanın çıktısı ne kadar hiç dokunulmadan kullanılırsa o derecede o işin yapay zekaya devredilebileceği de konuşulabilir. Araştırmaya katılanların sadece %16'sı çıktığı direkt kullanıyorum diyor. Kalan %84'ü üzerinde bazı değişiklikler yapıyorum ya da bunu bir ilk öncü çalışma gibi kullanıyorum ve üstüne kendim bir şeyler inşa ediyorum diyor. %70'den fazlası hem yapay zekanın verimlerini, iş verimlerini artırdığını belirtiyor. Hem de iş yapış şekillerini değiştirdiğini söylüyor. Tabii ki bu gibi değişiklikler ya da bu verim artışı aynı zamanda iş yükünün artması olarak da vücut buluyor. %42'si kendilerinden performans anlamında beklentilerin arttığını da belirtmiş. Araştırmaya katılan çalışanlar yapay zekanın işlerinde olan etkisini ve işini nasıl dönüştüreceğini bilfiil deneyerek, deneyimleyerek fark ettiklerini ve bir çıkış yolu bulmaya çalıştıklarını da söylüyorlar. %60'ı bir eğitimle vesaireyle değil, bilfiil iş üzerinde çalışırken deneyerek öğrendiğini ve işine katkı sağlamaya çalıştığını söylüyor. Ana hatlarıyla aslında çıktılar bunlar.
0: Aslında çok önemli ve tahmin edilebilir sonuçlar bunlar. Eminim her yıl yaptığınızda bu araştırmayı çok daha farklı sonuçlar elde edeceksiniz. Çünkü yapay zeka aslında bizim böyle şu anda kullandığımız basit diyeceğim tırnak içerisinde, işte ChatGPT gibi mesela uygulamaların çok ötesinde bir şey. Dolayısıyla ağırlıklı olarak belki hali hazırda kullanılan o boyutu işin ve dolayısıyla işe yansıması, iş yapma biçimlerine yansıması da bence hızlı bir şekilde değişecek. Ama hali hazırda nasıl değiştirdiğini gösteriyor bu araştırma iş yapma biçimlerinin.
1: Aslında şunu görüyoruz biz, bu genellikle yani dünya çapında yapılan araştırmalarla da benzer çıktıları var. Öncelikle artık kolay olan işlerin yapay zekaya devredilebildiğini görüyoruz. Zor işler çalışanların daha fazla zamanını alıyor ve imkansız diye konuşulabilecek işlerse artık gündeme girmeye ve bunları nasıl çözebiliriz diye bakılmaya başlanıyor diyebiliriz. Bizim araştırmamızın yanında yakın zamanda Boston Consulting Group'un yaptığı bir araştırma var. Orası da işleri aslında her bir rol için iki farklı eksende değerlendiriyor ve şuna bakıyor. Yapay zeka bu işi tamamen üstlenebilir mi yoksa insana yardımcı mı olur? Ve yapay zeka ile birlikte bu işe, bu göreve olan talep artar mı yoksa azalır mı? Bunu değerlendiriyorlar ve bunun sonunda işlerin %50'sinin bir şekilde dönüşeceği sonucuna varıyorlar. Yani tabii ki yapay zeka sonrasında işler ortadan kalkacak mı, işsizlik artacak mı, bir sürü felaket senaryosu da konuşulan şeyler arasında. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla %50'si işlerin dönüşecek. tabii ki sınırlı sayıda iş ortadan kalkacak, yenileri oluşacak gibi görünüyor. Türkiye'deki çalışanlar da bu şekilde tecrübe etmeye başlamış.
0: Mesela sizin
1: duruyor.
0: Araştırmanızda iş kaybı endişesini de sormuşsunuz evet. Galiba değil mi? Orada oranlar nasıl?
1: Yaklaşık, şimdi öncelikle şunu söylemek lazım. İş kaybından endişeli olmak ya da olmamak biraz şirketin yapay zeka uygulamalarına bakış açısıyla da ilintili bir kavram. Genel olarak %37'si bir şekilde yapay zeka işimi elimden alır mı endişesi taşıyor. Yaklaşık %50'si ise çalışanların herhangi bir endişeye bu konuda sahip değil, kendilerine güveniyorlar.
0: Güzel.
1: Endişeli olan kitle en sık yapay zeka kullanan kitle ve aslında ellerindeki aracın kapasitesini ve ne yapabileceğinin de farkında olan kitle diye düşünebiliriz. Teknoloji, hizmet, sanayi ve otomotiv sektöründeki çalışanların bir miktar daha endişe oranının daha fazla olduğunu söylemek mümkün.
0: Farkındalık endişeyi arttırıyor diyorsunuz yani
1: aynen
0: her
1: öyle.
0: Alanda olduğu
1: aynen
0: gibi.
1: Aynen öyle. Eğer şirketler yapay zeka uygulamalarını ve işte yapay zeka kullanımını desteklemezlerse daha çok kaygı gibi durumlar ve kafa karışıklığı gibi durumlar ortaya çıkıyor. Ama şirketten destek gördüklerinde heyecan gibi duyguların, daha pozitif duyguların ön plana çıktığını araştırma sonuçlarımız bize gösteriyor.
0: Peki şirketlerin yaklaşımı nasıl? Orada da özellikle çalışanlar yapay zeka farkındalıklarını ya da becerilerini arttırmak adına şirketlerinden destek görebiliyorlar mı? Bu konuda yanıtlar nasıl oldu?
1: Çalışanların yaklaşık %40'ı şirketten çok destek göremediğini belirtiyor. %60'ı kendisi deneyerek öğrendiğini, %13'ü eğitimle öğrendiğini söylüyor. Dolayısıyla aslında şirketler şu anda bir miktar destekliyorlar ama tamamen de bütün yükü üstlenmiş değiller. %30'u tam olarak bir destek görebildiğini belirtmiş çalışanların. Dolayısıyla aslında şirketlere bir hayli rol düşüyor. %40 çalışanların eğitimi bekliyor. Diğer taraftan da yapay zeka sonrasında roller nasıl değişecek, iş tanımları nasıl değişecek ve kendilerinden beklentiler nasıl değişecek onu anlamak istiyorlar. Dolayısıyla işin sadece işte bir aboneliklerin alınması ya da kişilerin eğitime gönderilmesi değil, aynı zamanda bir stratejiyle birlikte çalışanlara biraz güven verilmesi de gerekiyor gibi duruyor.
0: Evet, galiba şirketler de bu konuda hala arayış içerisindeler. Dolayısıyla onlar netleştirdiğinde kafalarında galiba çalışanlar için de daha net bir tablo ortaya çıkacak. Bir de tabii çok ciddi bahsettiğimiz yapay zeka işin içerisine araştırma geliştirmesi gibi daha sofistike alanlar girdiğinde daha büyük bütçeler de ayrılması gerekecek. Yani bugün mesela hep konuşuyoruz Amerika'daki büyük 500 şirketinin yarısının yılbaşında yapay zeka için koyduğu bütçeler, yıllık bütçeler yılın daha ilk çeyreğinde bitmiş. Yenilerini koymaları gerekiyor. Öyle bir dünyadan da bahsediyoruz. Ama hızlı gelişiyor tabii değil mi aynı şekilde?
1: Evet, hızlı gelişiyor ama sonuçta bu bir seçime dönecek. Eğer sıkıcı, daha repetitif işleri yapay zekanın yaptığı, çalışanların ise daha gerçekten çözmesi enteresan olan, o işi derinlemesine bilmeyi gerektiren problemlere odaklandığımız bir çalışma hayatına doğru gidebilirsek, bu durum hem çalışanların işten aldığı keyfi, iş tatminlerini artıracak bir düzlem oluşturabilir. Hem şirketin toplam ticari başarısını, çalışanların o şirkette tutunma oranına varana kadar birçok değişkeni etkileyebilir. Dolayısıyla biraz aslında yapay zeka her zaman içinde her şeyi yapacak, işi elimizden alacak değil. Belki de en sıkıldığımız ve yapmaktan biraz imtina ettiğimiz işleri işlerden bizi kurtarabilir. Bütçeler o tarafa doğru kayabilir ve bizler daha enteresan şeylerle uğraşabiliriz.
0: Evet, gerçekten yani hayal etmesi zor ama aynı zamanda çok keyifli bir tablo var karşımızda. Son olarak şunu merak ediyorum. ilanlara girdi mi yapay zeka? Mesela eskiden işte vasıfları aranırken çalışanların işte şu şu programları kullanabilme, şu konuda bilmem ne. Burada da böyle yapay zeka becerisi aranmaya başlandı mı?
1: Son 3 yılda 3 kat arttığını görüyoruz. Yapay zeka ve onunla ilintili kelimelerin işte otomasyon vesaire olabilir. İlanlarda kullanılma oranın dolayısıyla girdiğini söylemek mümkün. Sadece normal yapay zeka, yazılım vesaire gibi ana geliştirici rollerinde değil, birçok diğer fonksiyonda da aslında yapay zeka yetkinliklerinin resmin içerisine girdiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla artık sadece teknoloji rollerinde yapay zeka ile bir şeyler üretmek değil, her türlü rolde, her türlü pozisyonda yapay zekanın iş tanımını değiştirdiği bir düzlemden bahsediyoruz. O yüzden ilanlar da değişiyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Bence bu dönemde çok da faydalı. Bugün son gün galiba, değil mi, üniversiteleri seçmek için genç arkadaşlar? İnşallah seçimlerini bu doğrultuda yapmışlardır ve sadece seçmek ve başlamak değil, devamında da işe yetkinliği geliştirmek adına okul hayatını böyle verimli ve kıymetli bilgileri de bilerek değerlendirmek çok önemli diye düşünüyorum. Ezgi Hanımcığım, çok sağ olun.
1: Ağzınıza
0: sağlık.
1: İyi yayınlar.
0: Çok sağ olun. Kariyer.net CMO'su Ezgi Kargan'la birlikteydik. 60 dakika biliyorsunuz devam edecek başarıya doğruyla. Ama öncesinde oraya gitmeden kısa bir röportajı paylaşarak veda etmek istiyorum. Sonra biz saat 21'de yeniden ekonomik görünümde sizlerle birlikte olacağız.
2: Bize bu çeyrekte hissedarlara mesajınızın ne olduğunu söyleyin.
3: Oldukça açık. Yani bir sonuç alıyoruz. Yılın ilk yarısı için 1,8 milyar euro ile rekor bir net gelir elde ettik. Ve bu çok güçlü gelirler sayesinde oldu. %7 artışla özellikle %8 net komisyon geliri artışından etkilendiler. İyi bir maliyet disipliniyle faaliyet sonucu %14'ü aştı. Zorunlu katkılar dahil %53'lük rekabetçi bir maliyet gelir oranına ulaştık. Onlar olmadan %50. Sonuç olarak bu veriler çok faydalı. Dışarıdaki tüm çalkantılara rağmen sonuç aldığımızı gösteriyor.
2: Peki İran'daki savaşın ve Alman harcama paketinin işiniz üzerindeki etkisi ne oldu?
3: Genel olarak yani İran'daki savaşın etkisi az oldu. Mayıs ayında tüm yıl için öngörümüzü artırdık ve bu değişmedi. 3,4 milyar euroluk net gelirimize bağlı kalıyoruz ve bu da bu yıl için oldukça iyi bir sermaye getirisi demek. Ve yani şu an Almanya'da gördüğümüz şey bazı verilerin toparlanması, gayri safi yurt içi hasılada büyüme tahminimizi daha önce %0,6 iken %1'e çıkardık. Ve IFO verilerinin, IFO endeksinin iyileştiğini görüyoruz. Sipariş verilerinin iyileştiğini görüyoruz. Ve Alman hükümetinin hem emeklilik reformu hem de iş gücü piyasası konusunda yeni reform paketleri başlattığını görüyoruz. Yani sonuç olarak bu durum biraz ivme kazandırabilir. Ancak biz yine de potansiyel müşterilerin hala oldukça temkinli olduğunu görüyoruz.
2: UniCredit hakkında da konuşmalıyız. Bu rakamlarla birlikte kazanç sunumunda yaptığınız bir açıklamada UniCredit ile ekip kurmanın olumlu olabileceğini söylemiştiniz. Kazanç sunumundan sonra hala doğrudan CEO Andre Orsay ile görüşecek misiniz?
3: Evet, biz konuşuyoruz ve her çeyrekten sonra UniCredit ve Commerzbank olarak konuştuk. Çünkü onlar birkaç çeyrektir çok büyük bir yatırımcı konumundalar. Bu yüzden çok önemli bir hissedarla etkileşim içinde olmamız çok normal ve bu toplantılar kesinlikle devam edecek.
2: Evet, Andre Orsay ile ilişkinizin nasıl olduğunu merak ettim Bettina. Çünkü onun Alman hükümeti ve işçi konseyi ile görüşmek istediğini biliyoruz ve son yorumlarında Commerzbank yönetiminden hiç bahsetmedi.
3: Her şeyden önce sanırım her ikimiz de paydaşlarımız için değeri artırmaya ve maksimize etmeye kararlıyız. Bence bu aramızdaki görüşmeler için iyi bir temel oluşturuyor.
2: Devralma görüşmelerinde başka hangi temel talepleriniz olacak? Uluslararası ağın, genel merkezin ve halka açık statünün korunması veya iş garantileri gibi konuları mı istersiniz?
3: Buna olan ilgiyi anlıyorum ama takdir edersiniz ki bu tür konuların önce Commerzbank ve UniCredit arasında görüşülmesi gerekiyor. Sonrasında detayları paylaşmak için kesinlikle kamuoyuna açıklama yapacağız. Şu an için bence önemli olan birincisi hedeflerimize ulaşmaya devam etmemiz. İkincisi ise UniCredit ile yapıcı bir diyalog içinde olup teknik detayları netleştirmemiz. Önümüzdeki süreci nasıl organize edeceğimizi ve olası hedeflerin nasıl görünebileceğini belirlememizdir. Ve bunu yapmanın en iyi ve en çok değer yaratan yolu bunu ortaklaşa yürütmektir. Temelimiz de budur.
2: Planladığınız stratejik değişikliklerden bahseder misiniz? Yatırımcılar şu aşamada büyük bir fark yaratıp yaratmayacağını merak ediyordur.
3: Biliyorsunuz şu an bizim için biz halka açık bir bankayız. Bu yüzden şu an en önemli şey piyasaya vaat ettiklerimizi yerine getirmek. Çünkü beklenti de bu yönde. Ve sadece bu yıl için değil, 2028 ve 2030 yılları için de iddialı hedeflerimiz var. 2028 için %17, 2030 için ise %21 öz kaynak karlılığı hedefini düşünün. Ve şu an duramayız ya da başka bir şey yapamayız. Gerçekten yatırım yapmamız gerekiyor. Değer önerimizi daha da geliştirmeliyiz. Girişimlerimizi hayata geçirmeli ve müşterilerimizin yanında olmalıyız. Paralel olarak UniCredit ile birlikte ortak bir yaklaşımla nasıl değer yaratabileceğimizi bulmak bizim görevimiz.
2: Belki de devralma görüşmelerinin detayları hakkında konuşmak istemiyorsunuz. Bunu anlıyorum ama UniCredit dışındaki herhangi bir yatırımcı sizden Andrea Orsel ile anlaşma yapacak başka birine yer açmak için CEO'luktan çekilmenizi istedi mi?
3: Hayır, tam tersine. Bence bu durum çalıştığım kurumu her türlü riske karşı korumayı ve aynı zamanda kurumun başarısı için ortaya konan değeri mümkün olan en üst seviyeye taşımayı kendime ait temel bir görev ve sorumluluk olarak görüyorum. 2029'a kadar sözleşmem var ve denetim kurulu aksini istemediği sürece şirket ve paydaşları için orada olacağım. Geriye dönüp baktığınızda sadece son 22 ayı ele alırsanız UniCredit'te dahil olmak üzere tüm paydaşların çıkarına hareket ettik. Çünkü karlılığımızı önemli ölçüde artırdık. Hisse fiyatımız 3 katına çıktı. Yani sonuç olarak bence herkes bankanın gelişiminden son 22-24 aydaki durumundan çok ama çok memnun olabilir.
2: Evet, bu noktada 1,2 milyar euroluk bu geri alımı açıkladınız. Merak ediyorum, temettü ve geri alımların esasen UniCredit'e yaradığı düşünülürse dağıtım politikanızı daha fazla değiştirmeyi düşünüyor musunuz?
3: Sermaye getirisi söz konusu olduğunda hissedarlarımız için en iyisini yapıyoruz ve buna açıkça UniCredit de dahil. Biz hissedarlarımızdan hiçbirine ayrımcılık yapmayacağız ve piyasaya, yatırımcılara net gelirimizin %100'ünü iade edeceğimize dair söz verdik. Sadece AT1'i dikkate almanız gerekiyor. %13,5'lik hedefsi iti bir oranımıza ulaşmadığımız sürece şu anda %14,4'teyiz ve bu zaten bu yıl net gelirimizin %100'ünü iade edeceğimizi hesaba katmış durumda. Bu nedenle öz sermaye hikayemizin bir parçası olan sermaye getirisi politikamıza bağlıyız ve bu tüm hissedarlar için faydalı ve açıkçası UniCredit için de faydalı.

0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: reklam.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
0: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Mutlu akşamlar. 20. yılında eğitimin merkezine ve başarıya doğru hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Yozgatlıgil. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.

0: Gül Hocam, biz bugün ekibinle birlikte birçok rehber öğretmenle ve özellikle de üst Anadolu Lisesi, örneğin bir Galatasaray Lisesi, bir İstanbul Lisesi ya da karşıdaki Fen Lisesi öğrencileriyle görüştük. Kurslarında rehber hocaları görüştük. Tabii sizin geleceğini duyunca bize birçok sorular yönelttiler ve size özellikle bir şey teşekkür ediyorum. Yayından önce çok değerli ekibinizle bir araya geldik ve bir altyapı hazırladık. Kısaca şu sorular gençlerden, yanıt Sayın Ahmet Yozgatlıgil'den diyerekten başlamak istiyorum. Efendim, birinci soru şu: Ankara'da ve Kuzey Kıbrıs'ta kampüsleriniz var. Tamam, burada çok özel bir iki soru var, onları yöneteceğim. Burada okuyan öğrenci ya da buralardan mezun olan öğrencilerin avantajları nelerdir? Tabii.
1: Öncelikli olarak ben Başarıya Doğru'nun 20. yılını kutlamak istiyorum.
0: Çok naziksiniz.
1: Gerçekten hem Turgut Hocam ve siz Sait Hocam eğitimde aslında bir referans program. Ben sizin hem profesyonelliğinize ve hem de yayınlarınızın gerçekten hayranıyım. O açıdan da tebrik ediyorum. Nice 20 yıllara diyorum.
0: Hep birlikte sağlıklı hocam.
1: Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Tabii yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi bildiğiniz gibi dünyanın ilk 300 üniversitesi arasında ve gittikçe tırmanan bir performansımızla aslında önemli bir uluslararası araştırma üniversitesi. Dünyadaki büyük üniversitelerin olduğu gibi de bizim birçok kampüsümüz var. Tabii ki bunların en önemlileri Ankara kampüsümüz, asıl 1956'da doğduğumuz kampüs ve 20 yıldır da Kuzey Kıbrıs kampüsümüz. Bu noktada tabii bizim mottomuz tek üniversite iki kampüs noktası. Ve biz burada ODTÜ kalitesinin ve ODTÜ'nün ortak akademik yapısının her iki kampüste de eğitim standartında rol oynadığı çok başarılı bir model ortaya koyduk. Bu şekilde de aslında ODTÜ diploması, evet, her iki kampüste de aynı şekilde geçerli.
0: Şimdi Sayın Rektör, ben açık net klasik sorular sormayacağım.
1: Tabii ki.
0: Öncelikle gençlerden gelen birinci soru. Onu söylediniz ama lütfen gençler iyi izleyin. Bakın, dünyada da öyle. Bir üniversitenin tek rektörü olur, çeşitli kampüsleri olur. Orada da rektör yardımcıları bulunurlar. Onlar birlikte olayı götürürler. Ankara, Kıbrıs tek rektör.
1: Evet.
0: Bu doğru.
1: Evet.
0: İki, diplomanın üzerinde ODTÜ yazıyor.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Diplomanın üzerine ODTÜ yazdığına göre her ikisinde de eğitim, öğretim aynı mı? Aynı.
1: Ay, evet.
0: Peki, bununla birlikte geldik. Şimdi buradan şuraya size getirmeye çalışıyorum. İkinci bir soruya geçeceğim. Bu da bir motto sizde. Geleceğin meslekleri ODTÜ'de şekilleniyor mu?
1: Evet. Tabii ki, yani biliyorsunuz artık biz yapay zeka hayatımıza çok kuvvetli bir şekilde, hı-hı, girdi. Bunun ötesinde de tabii ki kuantum teknolojide de yine aynı şekilde.
0: Evet.
1: Biz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gerek yenilikçi mesleklerimizle, mesela nedir bu? İşte Kuzey Kıbrıs kampüsümüzdeki siber güvenlik mühendisliği. Bu çok kritik bir konu. Ya da işte yapay zeka noktasındaki bizim yüksek lisans, doktora programlarımız. Kuantum alanında, yine yapay zeka, hı-hı, alanında hem seçmeli derslerimiz hem yan dal programlarımızla beraber bütün fakültelerimizde öğrencilerimizi güçlü bir şekilde geleceğe hazırlıyoruz.
0: Şimdi cümlenizden cımbızla bir iki kelime seçmek istiyorum. Yanlış söylüyorsam lütfen düzeltin. Dediniz ki Kuzey Kıbrıs'ta açılan siber güvenlik.
1: Evet, evet. Tabii ki bu sadece Kuzey Kıbrıs kampüsümüzde var, siber güvenlik mühendisliği. Biliyorsunuz dünyada adaların yapısında bilişim sektörünün çok kuvvetli olduğunu, girişimcilik kültürünün yine aynı şekilde çok kuvvetli olduğunu hep görürüz. Siber güvenlik alanının da biz Kuzey Kıbrıs'ta kuvvetli bir şekilde gelişeceğine inanıyoruz. Ülkemiz için de tabii ki çok önemli bu. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu, biliyorsunuz, kara kuvvetleri, hava kuvvetleri, evet, deniz kuvvetlerinin yanında artık siber güvenlik de, hı hı, çok önemli bir savunma aracı. Biz bu konudaki uzmanları Kuzey Kıbrıs'ta yetiştiriyoruz.
0: Özellikle ben Kuzey Kıbrıs'taki kampüsünüzün kuruluşunu 20 yıl öncesi bilirim. Çorak bir alandan başlayan bir olay. Daha sonra söyleyin, eğitim binaları, yurt binaları, yeşillikler, bambaşka bir dünyaya karşı karşıya geldik. Ve büyük bir gelişme içerisinde. Efendim, bir soru gelmiş. Bu çok önemli. Ankara ODTÜ ile Kıbrıs ODTÜ aynı değil mi diyorlar? Lütfen altını çizerek söyleyin.
1: Tabii ki burada kampüs üniversitesi, bu konsept çok önemli. Evet. Türkiye'nin ilk kampüs üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'dir. Biz Bozkır'ı yeşertenler olarak biliniriz. Ankara'da da bir tek ağacın olmadığı noktadan bugün 30 milyon üzerinde dev bir ODTÜ ormanı. Kuzey Kıbrıs'ta yine aynı şekilde 3 kilometre kare alanda kurulu gerçek bir kampüs üniversitesi. İçinde her şey, yani yurtları, spor tesisleri, havuzu, kütüphanesi, derslikleri, teknokenti. Bunu da çok birazdan konuşuruz. Çok önemli bu girişimcilik ODTÜ'nün genlerinde var. Ve aslında bir eksik vardı. ODTÜ'deki Devrim Stadyumu'nun kardeşi de Kuzey Kıbrıs'a geliyor. ODTÜ'nün Barış Stadyumu, Kuzey Kıbrıs'ın Barış Stadyumu. İnşallah 15 Kasım 2026'da bunun da açılışını gerçekleştireceğiz.
0: İşte bizim arkadaşlara bir araştırma yapmışlar. Hatta beni uyardı hocam. Kasım'a doğru açılacak demişlerdi. Evet, evet. Oraya geliyor olayınız.
1: Kasım 15 hem ODTÜ'nün doğum günü hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin doğum günü. Tamam, o açıdan çok güzel bir çok etkinlik planlıyoruz.
0: Bu konuya da parmak basmanız da çok iyi oldu. Şimdi hocam burada en önemli olay şu. Tabii ki bir üniversite seçerken ben Türkiye'deki hemen hemen ilçeler dahil her yıl yüzün üzerinde seminerlere gidiyorum. Sizin üniversitede ilgili soruluyor. Tabii ya ODTÜ'yü anlatmak bize düşmez çünkü ODTÜ zaten dünyanın üniversitesi, dünya üniversitesi. Ancak tabii burada bir özellikler var şimdi. İki kampüs arasında sayın rektör, öğretim üyesi ilişkileri nasıl?
1: Tabii gerek öğretim üyesi ilişkisi gerekse öğrenci ilişkileri. Bunlar öğrenci aslında ilişkiler. Bir bütündür.
0: Hatta şöyle bir şey var mı hocam? Akranlar birbirlerine dersler veriyorlar. İşte ne bileyim sizin mezunlarınız iş yerleri kuruyorlar. Oraya gidip öğrenciler staj yapıyorlar. Yani bunu global olarak alalım.
1: Yani birlikte geliştirme kültürü. Yani bizim iki kampüs arasında herhangi bir yani ders programları aynı olduğu, öğretim üyesi kalitesi aynı olduğu noktada çok ciddi bir geçişkenlik var. Mesela siz Kuzey Kıbrıs'ta okurken, Kuzey Kıbrıs kampüsümüzde okurken bir senenizde tabii belli bir akademik başarıya bağlı olarak Ankara kampüsünüzde geçirebilirsiniz. Genellikle öğrenciler dördüncü senelerini geçirmeyi tercih ediyorlar. Çünkü işte Ankara'daki iş bulma imkanları vesaire noktasında son senede bitirme projelerinin o heyecanını Ankara'da yaşamak isteyebiliyorlar. Yine aynı şekilde de akademisyenlerimiz. Mesela biz bilimsel araştırma projeleri çağrısına çıktığımızda her iki kampüsümüz için ortak çağrılara çıkıyoruz. Böylece işbirliklerini kuvvetlendiriyoruz. Tabii ki uçan profesörlerden de bahsetmeye gerek var. Uçan profesörlerimiz Kuzey Kıbrıs'tan Kuzey Kıbrıs'ta ders veriyorlar. Haftanın bir günü ya da bir dönem boyunca orada görevlendirdiğimiz öğretim üyeleri. Böylece hem işbirlikleri kuvvetleniyor hem de Kuzey Kıbrıs'taki öğrencilerimize oradaki kuvvetli kadrolara ek olarak birçok nitelikli ve kıymetli akademisyenlerinden de ders alma fırsatını sunuyoruz.
0: Tabii uçan hocalar deniliyor esasında onlara. Evet. Burada da çok açık net bir şey var. Siz Ankara'nın kalitesini oraya götürüyorsunuz. Kesinlikle. Yani bu çok doğal. Kesinlikle. Uçan hoca olayı Kıbrıs'taki üniversiteler için çok önemli bir unsur. Evet. Bunu kullanıyorsunuz. Evet. Şimdi ben buradan şuraya geleyim. ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünde nasıl bir yaşam var? Ne olanaklar var öğrencilere?
1: Tabii ki bir kere biz her öğrencimize, yeni kayıt olan her öğrencimize yurdunu garanti ediyoruz. Yani kampüsün içerisinde yurt. Dediğim gibi burada konaklama olanakları ve yurtlar gerçekten çok yeni yurtlarda. Bu sene de tadilatını bitirdik. Ve yepyeni güzel bir ortamda her öğrencimiz, isteyen her öğrencimiz yurtlarda kalabiliyor. Tabii ki biz güvenli bir kampüs yaşamı onlara yine aynı şekilde sunuyoruz. Ve 22 bin metrekarelik spor kompleksiyle, 55'in üzerindeki öğrenci topluluğuyla, yani bunlar çok önemli biliyorsunuz spor, kültür, sanat, teknoloji alanında birlikte az önce de bahsettiğiniz birbirinden öğrenme kültürü. Tabii sosyal ve kültürel yaşamıyla ve uluslararası kampüs deneyimiyle birçok uluslararası öğrencinin kampüste bulunması, uluslararası öğretim üyesinin kampüste bulunmasıyla tabii ki Kuzey Kıbrıs kampüsümüzde öğrencilerimiz gerçek bir kampüs üniversitesini uluslararası standartlarda ODTÜ kalitesiyle yaşıyorlar.
0: Kıbrıs'ta yani Kıbrıs'taki öğrencilerde en önemli nokta güvenlik. Biz Kıbrıs'a öğrenci gönderecek velilerle de konuştuk.
1: Evet.
0: Velilerin sordukları birinci madde güvenlik, güvenlik, güvenlik. Zaten siz onun altını çizdiniz. Evet. Bu son derece önemli olarak karşımıza geliyor. Şimdi ODTÜ'nün Kuzey Kıbrıs kampüsü bugün nasıl bir eğitim ve kampüs ortamı sunuyor? Buna bir girelim. 20 yıllık bir geçmiş var çünkü. Hatta şöyle siber güvenlik, yazılım mühendislikleri de yukarıya doğru çıkış getiriyor.
1: Tabii. Yani biz Kuzey Kıbrıs kampüsümüzde uluslararası akreditasyona sahip. Mesela mühendislikte en bilinen akreditasyonlardan birisi ABET akreditasyonudur. Bizim hem Ankara kampüsümüzdeki mühendislik bölümlerinin hepsinde ve Kuzey Kıbrıs mühendislik bölümlerinin hepsinde ABET akreditasyonu vardır. Yani biz Ankara'daki eğitim kalitesi ve akreditasyon neyse Kuzey Kıbrıs'ta da aynı şekilde bunu uyguluyoruz. Tabii sanayi ile sıkı işbirliği. Mesela Kuzey Kıbrıs kampüsümüzde Kalkanlı Teknoloji Vadisi'nde 30'a yakın firma bulunuyor. Bunlardan büyük firmalar, savunma sanayi

0: alanında. Mesela Aselsan. Aselsan orada çok kuvvetli bir şekilde Kuzey Kıbrıs'taki kampüsümüzdeki öğrencileri de işe alarak, adadaki diğer üniversitelerden de tabii ki işe alarak orada bir ekosistem oluşturdu. İsterlerse öğrencilerimiz mesela girişimcilik noktasında kendi şirketlerini de kurabiliyorlar. Şöyle bir örneğe çok kısaca bahsetmek Lütfen. İstiyorum. Mesela bizim öğrencilerimizin kurduğu şirket işte oyun alanında o kadar başarılı oldu ki o şirkette daha öğrenci bunlar. Adanın diğer üniversitelerindeki öğrenciler staj yapıyorlar. Düşünün yani hani bu noktada aslında öğrencilerin hem fırsatlar noktasında büyük şirketlerle ve kendi kuracağı şirketlerle ve biz adadaki her öğrenciye, Kuzey Kıbrıs kampüsümüzdeki her öğrenciye stajı garanti ediyoruz. Hı hı. Yani istedikleri takdirde yazın Ankara'daki Teknokent firmalarında, yani bizim üniversitemizde 430'un üzerindeki Teknokent firmasında ya da üniversitemizin uluslararası laboratuvarlarında stajını yurtlarımızda kalarak garanti ediyoruz, yapabiliyorlar.
1: Hocam bizler dünyayı değiştirebiliriz derken nasıl bir vizyonu kastediyorsunuz?
0: Tabii ki bu aslında mesela yaptığınız bir proje, gerçekleştirdiğiniz bir çalışma, ortaya sunduğunuz farklı katkılar. Önce kendi bölgemizi, daha sonra bütün dünyada etki yapacak projeleri, uluslararası projeleri. Bunlar nelerdir? Mesela iklim değişikliğiyle ilgili projeler, uzay alanında gerçekleştirdikleri projeler, uluslararası destekli projeler ve yaptıkları katkılarla aslında biz dünyanın daha iyi ve daha yaşanabilir olma noktasında ciddi katkılar sağlıyoruz. Ya da bir öğrencimizin kurduğu bir şirket dünya devi oluyor. Yani mesela bizim bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu öğrencilerimiz işte Udemy diye çok meşhur bir eğitim platformu var. Onu kurdu. Bütün dünyada eğitime ciddi bir şekilde online eğitime katkıda bulunuyor. Bu ne demektir? Bu dünyayı aslında bir nevi hem değiştirmek daha iyiye götürmektir.
1: Sayın Rektör, 1,5 dakika kadar zaman var ama bir soru var önemli. Burslar diyorlar Kuzey Kıbrıs için.
0: Tabii ki. Aslında biz Kuzey Kıbrıs kampüsümüzde ilk 60 bine giren öğrenciler için yurtları ücretsiz sunuyoruz. Tamam. Tabii ki bunlar bizim tam burslu programları puanları yetiyor. Yarı burslu dediğimiz, bizde burssuz program yok. Yani öğrenci kalitesi çok ciddi bir şekilde yukarıda Kuzey Kıbrıs'ta. O noktada tabii ki yani mühendislik okumak, yani ODTÜ kalitesinde mühendislik okumak isteyenler için ama sınavda belki yeterli başarıyı gösterememiş, 2-3 soruyu yapamamış, başarı sıralamasında geri kalmış öğrencileri
1: bir puan 10.000 kişi oynatıyor.
0: Evet, ODTÜ diplomasını onlara biz aynı kalitede sunuyoruz.
1: Sayın Rektör, size ters bir soru soruyorum. Üniversite adayları, üniversite seçerken neleri yapmalı değil, neleri yapmamalı?
0: Şehir seçmemeliler. Yani ben işte şu şehirde, bu şehirde okumak istiyorum. İlk başlangıç noktası bu olamaz. Üniversite seçmeliler ve mümkünse kampüs hayatı eğitimle, bilimle ve sporla, sanatla dolu bir üniversite seçmeliler. ODTÜ'yü seçmeliler.
1: Evet, bu bölümün sonuna geldik. Çok değerli konuğum Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ahmet Yozgatlı ile bir kez daha teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdi başarıya doğru rehberlik bölümünde doğru tercih listesi nasıl olmalı sorusunu yanıtını almak için eğitimci Burak Kılanç'a bağlanıyoruz.
2: Değerli üniversite adayları, 2026 YKS sonrasında tercih döneminin artık son günlerine yaklaştık. Tercih dönemini tabii ki her dakikasını en iyi şekilde değerlendirerek kullanmak zorundasınız. İşin matematiksel boyutuyla ilgili ülkemizde ciddi bir bilgi birikimi olduğu için ne kadar başarı sıramdan yukarıya gideyim, ne kadar geriye gideyim ile ilgili rehber öğretmeninizden zaten doğru yönlendirme almışsınızdır. Türkiye'de üniversiteye yerleşen yaklaşık 1 milyon öğrencinin yaklaşık yarısı ilk 3 tercihine yerleşiyor. Demek ki işin matematik boyutunda bir sıkıntı yok. Önemli olan size uygun üniversite, bölüm, meslek tercihini sağlıklı bir şekilde yapabilmeniz. Bunun için de tercih masa başında yapılmaz kuralını hatırlatmak istiyorum. Tercih edeceğiniz tüm üniversiteleri tercih listesinde yer vereceğiniz 24 üniversitenin programının her birini yerinde ziyaret etmeniz eğer mümkünse doğrusu olacaktır. Üniversitelere gidin. Giderken bir soru listesi hazır olsun elinizde. Önceden çalışmış olun. Oraya gittiğinizde o üniversitenin hedeflerinize ne kadar uygun olduğunu bu soru listesinden doğru kişilere doğru sorular sorup aldığınız yanıtlara göre karar verin. Bu çerçevede sizlere başarılar diliyorum. Önemli masa başı bir kaynakları var. Birincisi YÖK Atlas, ikincisi YÖK Akademik.

0: Yok akademikte de üniversitelerdeki akademik kadroyu, o akademik kadronun yetkinliklerini görürsünüz. Üniversitenin web sitelerine bakmak çok çok önemlidir. Üniversitenin kariyer merkezlerinin faaliyetleri, öğrenme öğretme merkezlerinin var olup olmadığı, sürekli eğitim merkezlerinin iş dünyasıyla entegrasyon oranı, bunların hepsi dikkat edilmesi gereken konulardır. Lütfen tüm bunları masa başında çalışıp soru listenizi hazırlayıp o şekliyle üniversiteyi ziyaret edin ve tercihlerinizi ona göre yapın.
1: Evet, başarıya doğru devam ediyor. Konuklarım Fevziye Mektepleri Vakfı Ayaza Işık İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Sayın Hakan Çay. Ayrıca iki genç dostum da burada. LGS Türkiye birincisi Sayın Eliz Özdemir, YKS Sayısal 18.'si Sayın Poyraz Güllü. Değerli konuklar, hoş geldiniz. Şimdi Sayın Çay, sizinle başlayacağız sorulara. Ancak özellikle okulunuzla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Eğer bir yanlışlık yapıyorsam lütfen düzeltin. 2026 YKS sonuçlarına göre okulunuzda toplam ilk 500'de 10 derece, 501 ile 1000 arasında 7 derece, 1001 ile 5000 arasında 39 derece, 5000 ile 10.000 arasında 32 derece bulunmaktadır. Okullarınızda 2026 YKS toplam derece sayısı 88. Bu YKS. Ama LGS'ye geldiğimizde de iki tane tam puan, yani 500 puan alan öğrenciniz var. Öncelikle sizin uhdenizde tüm okullarınızın yönetici ve öğretmenlerini kutluyorum. Efendim, 2026 yılına geldik. 2026 yılında LGS ve YKS'de bireysel ve kitlesel başarınız var. Bu başarıyı yakalarken eğitim modeliniz nasıl? Belirli başlıklarla bize yol gösterir misiniz?
2: Çok teşekkür ederiz. Sait Bey, öncelikli olarak 20. yılınızı kutlarız. Bir eğitimci olarak ben de 20. yılımı tamamlıyorum. Öğretmenliğe başladığım ilk yıllardan itibaren sizi takip eden birisi olarak...
1: Hocam, siz ODTÜ mezunusunuz, fen bilimleri öğretmenisiniz değil mi?
2: Doğrudur. Hatta programın bizden önceki kısmında...
1: Sayın Rektör var.
2: Evet, mezun olduğum üniversitenin tekrardan dinlemek beni tekrardan heyecanlandırdı.
1: Evet, çok gözleriniz ışıl ışıl oldu, evet, onu gördüm yani. Aynen. Bu işte bir aidat duygusu, okulu bağlılık duygusu, ODTÜ'de bir ayrıcalık.
2: Çok teşekkürler.
1: Evet, buyurun. Yola çıkalım.
2: Şimdi bizim okullarımızda öğrencileri hazırlarken hem lisede YKS hazırlığı hem de ilköğretim okulumuzda, ortaokulumuzda LGS hazırlığı yaparken biz aslında bunun iki önemli bacağı olduğunu düşünüyoruz. Birisi bilgi anlamında öğrencilerin hazırlıklı olması gerekiyor. Diğeri de beceriler anlamında. Beceriler bilgiden daha da önemli olduğu bir dönemin içerisindeyiz aslında sınav gelişimi açısından. Ve biz eğitimciler olarak, Işık Okulları öğretmenler olarak öğrencilerimizin okula geldiği ilk günden itibaren ki hatta iki öğrencimiz de anaokulundan beri Ayazağa kampüsümüzün öğrencileri. Yani uzun yıllardır bizim okulumuza anaokuluna girmişler. Poyraz liseden mezun olarak bu sene üniversite sınavında çok güzel başarı gösterdi. Eliz de aynı şekilde LGS'de. Bu becerinin gelişmesi için ciddi anlamda metodolojik bir planlamamız var. İşte okuduğunu anlama, anladığını yorumlama, sözel mantık yürütme, problemler karşısında çözüm üretebilme becerilerini daha belki de anaokul yıllarından ilkokul yıllarına ve liseye kadar gelişim gösterecek şekilde tasarlıyoruz. Bunun yanında tabii ki öğrencilerimizin girecekleri sınava daha önceden hazırlanabilmeleri için lisede 11. sınıftan itibaren, ortaokulları 7. sınıftan itibaren koçluk ve akademik danışmanlık sistemlerimiz var. Bu sistemler öğrencilere akademik olarak bu sınavları nasıl hazırlanacakları, zorlandıklarında nasıl destek alacaklarını, sayısal olarak da girdikleri sınavlarda aldığı sonuçların geri bildirimlerini onları nasıl yönlendireceğini destek olmak için tasarladığımız bir yöntem. Yine öğrencilerimize hem 11. sınıfta hem de 7. sınıfın ikinci döneminden itibaren girecekleri sınavların onların hayatında neleri değiştirmesi gerektiğini, neyi düzenlemeleri gerektiği, süreci nasıl yönetmeleri gerektiği ile ilgili ciddi bir hazırlık çalışması yaptığımız bir dönem. Sınav yılı da okullar açıldığı tarihten itibaren konuları adım adım ve müfredata uygun bir şekilde işliyoruz ve arkasında bu konuları işledikten sonra da öğrencilere mutlaka bir ölçme değerlendirme uygulayarak öğrenme eksiklikleri var mı? Bunları ortaya çıkartıyoruz. Sonrasında bu anlamda en güçlü olduğumuz alanlardan bir tanesi de öğrencilerimizin bireysel anlamda zorlandıkları yerleri tespit edip oraya gerekirse bireysel, gerekirse grup etütleri yaparak, okul çıkış çalışmaları yaparak, hafta sonları çalışmaları yaparak neredeyse bir eğitim öğretim yılı 180 gündür Ben saat olarak hesapladığımda neredeyse 45 günlük bir ekstra çocuklara destek çalışması yapmış oluyoruz. Bunları yaparken tabii öğrencileri konu anlattıktan sonra nerede zorlandıklarını tespit etmek lazım. Ve öğrencileri en iyi tanıyan yine kendi öğretmenleri. Bizim öğretmenlerimiz özellikle seviye, bu sınav seviyesi dediğimiz yıllardaki öğretmenlerimiz, yıllardır bu seviyeye giren öğretmenler. Yani tüm sınav sistemlerini, değişen sınav adlarını ve değişen sınav metodolojilerini

0: Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu ve Yükseköğretim Kurumu'nun hazırlamış olduğu sınavlara, ÖSYM'nin hazırlamış olduğu sınavlara öğrencilere hazırlamış oluyoruz. Öğrenciler bu hazırlığı yaparken belki de sınav yılından önceki yıllardan itibaren bunun heyecanını, bunun stresini ve beklentisini yaşamaya başlıyorlar. İşte burada rehberlik birimi devreye giriyor. Evet. Rehberlik biriminde öğrencilerin bu anlamdaki duygusal anlamdaki bu sınav hazırlık süreçlerini baştan itibaren takip ediyor. Evet. Ve bunun için bir anekdot kaydı tutuyor. Ve öğrencilerin ihtiyacı olduğu anda gerekse bireysel, gerekse grup anlamında öğrencilere destek veriyor. Bunların bu uzun yıllar sürecek bu çalışmanın meyvesinde bu güzel evlatlarımızda yaşamanın gururunu yaşadık biz de. Ben de sizin önünüzde ve izleyicilerin huzurunda onları bir kere daha tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında onlara başarılar diliyorum.
1: Peki, şimdi yavaş yavaş biz yola çıkalım. Sevgili Elis Özdemir'e dönelim. Siz LGS'de Türkiye birincisiniz. Bu şu anlama geliyor. 500 tam puan aldınız. Hazırlığa başladığınız tarih nedir? Ne zamandan beri hazırlanıyorsunuz? Yani sınav hazırlığı ne zamandan beri başladınız?
2: Zaten LGS gerçeğinin farkındaydım. O yüzden tüm eğitim öğretim hayatım boyunca konu eksiği bırakmadan çalıştım. Ama 7. sınıftan itibaren denemelere ve özel derslere başladım. Bir yandan da okulumun verdiği destekle ilerledim. O şekilde başladım.
1: Zaten burada özellikle de şunu da söylemekte yarar var. Yani siz her ne kadar sınavda 8. sınıftan sorular çıkıyorsa da bir sarmal sistem var. Matematik ve fende özellikle evet. 6, 7, 8 olaraktan bir olaya geliyor. O şekilde çalıştım diyorsunuz. Sizin?
3: Ben 10. sınıfın sonunda YKS'nin yaklaşmakta olduğu gerçeğinin farkına vardım ki bu noktada da belli başlı konu eksiklerim vardı. Düzenli bir şekilde soru çözmeye ve hem okulumun hem de dershanenin yardımıyla YKS odaklı çalışmaya 11. sınıfın başında Eylül ayında başladım.
1: Başladın. Peki daha sonra 12'ye doğru geçtim. Peki şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani çok enteresan bir şekilde 11. sınıfın başında olayın gerçek tarafını yakaladım dedim. Ki Türkiye 18.si olmuş ama ondan önce dersler nasıldı? Dersleri nasıldı?
3: Ondan önce dersler benim için bir tık daha okul sınavları bazlı ilerliyordu. Yani oradaki YKS gerçeğini daha çok idrak etmemiştim belki de.
1: Belki YKS'yi daha sonra idrak ettin ama okul derslerine önem vererek temeli oluşturdun. Daha sonra da binayı dikerekten getirmeye çalıştım. Bu olaya geliyoruz. Peki hemen yine sana soralım sevgili Poyraz Güllü. Sosyal yaşamından fedakarlık yaptın mı?
3: Ya elbette küçük bir miktar fedakarlık olmuştur. Örneğin şu anda YKS öncesine nazaran daha çok arkadaşlarla dışarı çıkabiliyorum ama ben kesinlikle YKS öncesi eve kapanıp soru çözmeye ya da bütün hayatımızı test haline getirmeye, test kitabı haline getirmeye inanmıyorum. Çünkü ben YKS öncesinde de arkadaşlarla dışarı çıktım. Arkadaşlarımla kütüphaneye gidip soru çözdüm. Okul dışı aktivitelerde de bulundum ve bence bunlar insana köstek değil destek olan bir şey. Çünkü insanın bu şekilde zihnini bir tık boşaltabilmesi ve dikkatini başka şeylere verebilmesi daha sonra soru çözme performansını arttırıyor bence. Yoksa insan bir noktadan sonra bunalıma girmeye başlıyor.
1: Ben bir de şunu söylüyorum. Eğer bir şey yasaklarsanız o daha beter oluyor. O zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yaptığın son derece doğru. Sevgili LGS ya da YKS adayları önümüzdeki yıllar için, yıl ve yıllar için konuşuyorum. Lütfen sevgili Poyraz Güllü sözlerine çok dikkat edin. Sosyal yaşamınızdan tamam belli miktar ödün verebiliriz ama tamamen devreden çıkarmayın. Çünkü insanoğlu bir taraftan da yalnızca olay test değil. Yaşamında noktaları var. Bunu unutmayalım. Peki sen ne dersin sevgili Elis?
2: Ben de çok katılıyorum. Çünkü ben de evet ufak ufak fedakarlıklar yapmış olabilirim. Ama yine de arkadaşlarımla dışarı çıkmayı veya kendime zaman ayırmayı hiç aksatmadım.
1: Sana bir soru soracağım. Örneğin annen sana şunu söylese. Hiç arkadaşlarına dışarı çıkmayacaksın. Şunu yapmayacaksın. Etmeyeceksin dese. Bu artı mı olurdu?
2: Eksi olur.
1: Seni gererdi değil mi?
2: Evet. Devam gergin bir ortam zaten ders çalışmak için çok hoş olmuyor.
1: Doğru.
2: Arkadaşlarım hem benim moral motivasyonumun toparlanmasında etkili oldu. Hem de çok boğucu ders çalışma ortamından dışarıya çıkmamı sağladı. Aynı zamanda kendime de zaman ayırdım. Kendi başıma da yürüyüşlere çıktım. Kendime de vakit ayırdım. Bu sayede beynim toparlanmış oldu.
1: Bakın sevgili gençler ne kadar güzel iki tane genç size durumlarını anlatıyorlar. Evet sınavlara hazırlanacak olacaksınız ama özel yaşamınızdan lütfen herhangi bir ödün vermeden götürün. Daha mutlu ve daha başarılı olma şansına sahipsiniz. Hadi tekrar sana Elis dönelim. Ders çalışma şekli neydi? Örneğin böyle şehir efsaneleri var. İşte günlük şu kadar test çözülüyor, bu kadar sorusu çözülüyor, bilmem ne yapılıyor. Sen ne yaptın?
2: Ben olaya hiç öyle bakmadım aslında. Daha çok disiplinli ve düzenli çalışmaya çalıştım. Şöyle bir listem vardı. O gün içinde ne

0: yapacağımı ona göre belirliyordum. Ödevlerimi vesaire o listeye yazıyordum. O sayede ne yapacağım gözümün önünde oluyordu. Genelde 200 soruyu aşmamaya çalışıyordum. Çünkü aşınca çok o haftanın yorgunluğu üzerimde oluyordu. Sonraki günlerde çok bir şey yapamıyordum. Zaten bu listede yeterli olan şeyler vardı. Hem okulumun hem dershanemin önerdiği ödevler vesaire. Bana yardımcı oldu.
1: Sen ne diyorsun Poyraz?
2: Bence öncelikle dersi derste öğrenmek önemli bir nokta.
1: Çok önemli. Çiz altını. Dersi derste öğrenmek.
2: Derste özellikle hocalara kafamda kalan soruları sorarak aslında ben evde şey yapmak zorunda kalmadım. Okulda zaten işlenen konuları sıfırdan evde tekrar öğrenmek ya da ders anlatım videolarıyla bu konuları sıfırdan inşa etmek zorunda kalmadım. Benim evde elimdeki tek artık görev soru çözerek bu konuları pekiştirmek oluyordu. Bir de dinleyen YKS'ye hazırlanan arkadaşlara şunu ben çok önemli tavsiye etmek istiyorum. Birincisi paragraf ve problem. Özellikle TYT'nin bence en tuzaklı kısımlarına her gün ben 20 soru çözüyordum ve bunun yararını çok ciddi bir derecede gördüm. İkinci olarak da bol bol branş deneme çözmeyi özellikle 12. sınıfta ben arkadaşlara çok tavsiye ediyorum. Soru sayısı olaraksa herhangi bir sayı söylemiyorum çünkü hem kişiden kişiye değişiyor hem de ne kadar verimli ya da neyden çalıştığınıza göre değişiyor. O yüzden herhangi bir soru sayısının ben bir şey olarak sabit bir gerçek olarak verilmesi gerektiğine katılmıyorum, inanmıyorum.
1: Peki sana bir soru. Bu başarıda okulun rolü ne?
2: Öncelikle bence okuldaki okulun en büyük yararlarından bir tanesi bizim okulun hocalarının ilgili olması. Yani hem dersi anlatırken hadi anlattık bitirdik eve gidelim modunda değil cidden önem vererek anlatmaları hem de derste kafamızda kalan herhangi bir noktayı o öğretmenlere daha sonrasında sorabilmemiz. Bu hem derslerde aklımızda kalan noktalar olabilir hem de okulun yaptığı deneme sınavlarından sonrasında çözemediğimiz soruların doğru çözümleri olabilir. Özellikle benim örneğin hem 11 hem de 12. sınıfta sadece bir tane iki tane deneme sorusundan baştan aşağı bir konuyu anlatacak o soruyu açarak bütün konuyu tekrar ettirecek hocalarım oldu. Bir de son bir şey daha eklemek.
1: Lütfen.
2: Ben okulda aynı zamanda münazara kulübünün üyesiydim. Ve bunun hem bilmediğim konulara çalışmaktır, hem konuşmaktır, hem kafamı organize edebilmektir ve şu anda da bazılarına en yakın arkadaşlarım diyebileceğim çok önemli arkadaşlıklar geliştirmektir tarzında bana bir sürü getirisi oldu. Bunun da sınavdaki başarımda çok büyük bir katkısı olduğuna inanıyorum. Ve eğer yani dinleyen bunu Ayza Işıklı arkadaşlar varsa münazara kulübünde tavsiye ediyorum.
1: Peki. Hemen sana geçiyorum. Okulun sana başarındaki rolünü.
0: Ben de çok katılıyorum. Öğretmenlerimiz gerçekten çok ilgililer. Bir soruyu anlamadıysam zaten hep peşlerinde koşuyordum bana anlatmaları için. Hepsi de sağ olsun anlatıyorlardı hiç kırmadan. Hatta o soruyu anlamadım mı? Tekrar anlatıyorlardı. İkinci, üçüncü, dördüncü kere hatta. Ve anlamadığım bir konu olduğunda hemen etüde alıyorlardı, şey yapıyorlardı, ilgileniyorlardı. Hem o dersi dinlediğin öğretmenin sesinden o tekrar yapmak insana çok katkı sağlıyor bence. Çünkü zaten kafanda ona göre oturtturmuşsun konuyu. Aynı kişi sana tekrar tekrar anlattığında daha da iyi oturuyor bence. Aynı zamanda koç öğretmen uygulaması vardı okulumuzda. Demin de anlattığım o listeyi benim koç öğretmenim önerdi bana. Bunu aldığımda veya ders çalışmak istemediğimde koç öğretmenimle konuşurdum. O bana moral, motivasyon sağlardı. Ve gerçekten neyi nasıl düzeltebilirim, nasıl toparlayabilirim bana bu konularda çok yardımcı oldu. Okul genel olarak çok yardımcı olan bir okul ders konusunda da, sosyal açıdan da. Herhangi bir kulübe katılmak istediğimizde her zaman destek oldular. Zaten bundan önce de spor kulüplerine üyeydim. Veya robotik kulübüne de üyeydim. Gerçekten çok katkı sağladı.
1: Yani sonuçta altını çiziyoruz. Başarınızda okulun rolü çok büyük. Evet. Peki sevgili hocam size dönelim. Sayın Çay, 2027 hazırlık planınız ne?
3: Öncelikli olarak... Hani
1: ben bir buçuk dakikamız var hocam.
3: Biz bu sene olduğu gibi yine başarılı bir yıl geçirmek için... hem velilerimizi motive etmek için hazırlıklarımızı yaptık. Evet. İkinci dönem toplantılarımızı yaptık. Önümüzdeki yıl nasıl bir süreçle karşı karşıya kalacaklarını onlara bir rehberlik ettik. Çocuklarımız zaten 7. sınıftan itibaren başlamıştık. Yaz için öneriler gönderdik öğrencilerimize. Bu yaz LGS hazırlığına başlamadan önce hangi kitapları okumalılar, nelere dikkat etmeliler, nasıl hazırlık yapmalılar ve süreci nasıl

0: planlamalılar bu konuda. Onları bir rehberlik edecek hem bir toplantı yaptık hem de bir kitapçık gönderdik. Okul açıldığı hafta hem lisemizde hem ortaokulumuzda tüm seviyelerde hazır bulunuşluk sınavı uygulayacağız. Bu sınav sonrasında öğrencilerin bir yıl önceden bu yıla taşıması gereken bilgilerde eksiklikler varsa bunları tespit edeceğiz. Ve ilk bir buçuk haftalık oryantasyon süreci içerisinde bu konuları tekrar ederek yıla başlayacağız. Sonrasında da iki öğrencimiz de bahsettiği koç öğretmenlerimiz bu yılı nasıl ilerleyecekleri hakkında öğrencilerle tanışacaklar. Ve bir yol haritası çıkartacaklar hep beraber. Umarım önümüzdeki yılda birçok öğrencimiz hayallerine ulaşarak başarılı bir şekilde yılı tamamlıyor olacak.
1: Peki. Evet sevgili dostlar, programın sonuna geldik. Konuklarım Feyziye Mektepleri Vakfı Ayaza Işık İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Sayın Hakan Çay. Ayrıca aynı okulların iki öğrencisi LGS Türkiye birincisi Eliz Özdemir, YKS Sayısal 18.'si Poyraz Güllü. Burada Poyraz'ın bir özelliği daha var. TYT'de 52. YTD'de de 20. olmuştu. Programa katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar, bir başka başarıya doğru da tekrar bir arada olmak dileğiyle tüm güzellikler sizin olsun.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: kamu spotu.
1: Oğlum Serdar. Annem de babam da beni çok seviyorlar.

0: gece uyumadan önce elimi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerini

0: sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
1: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: İyi akşamlar, ekonomik görünüme hoş geldiniz. Bu ekonomik görünüm bir cuma klasiği olarak huzurlarınıza geliyor biliyorsunuz. Neden? Çünkü her zaman olduğu gibi dişe dokunan, cebe dokunan, birazcık omuzları düşüren bir program oluyor. Sevgili İsmail Sevinç ve Emrah Akın'la. Çünkü vergi ve istihdam piyasasını, çalışma hayatını konuşuyoruz. Her hafta yeni bir şey. Vallahi her hafta konuşacak bir şeyiniz oluyor yani, inanılmaz. Hatta az geliyor program, yetmiyor konuşmaya. İsmail Beyciğim, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz stüdyoya. Emrah merhaba.
0: Teşekkür ederiz Emrah'cığım, sen de hoş geldin.
2: Hoş bulduk hanım.
0: Emrah'la konuşuyorduk bu hafta çok uzun geçti diye. Bak mesela Temmuz ayı enflasyonunu hafta başında aldık. Ben bir duraksadım ya, daha önceydi sanki diye. Yani bu hafta bana özellikle çok uzun geldi. Çok kalabalıktı gündem. Buradaki benim mesaim de yoğundu filan. Emrah'ın da öyleymiş. Sizin nasıldı bu hafta İsmail Bey?
1: Gerçekten benim de çok yoğundu. Hem dışarıda hem içeride bayağı bir toplantı vardı. Yani daha çıkamadık diyebilirim.
0: Vallahi yani iş olsun tabii. Allah kolaylık versin herkese. Ama neticeye de ulaşmak önemli.
1: Kazanç da bol olsun tabii.
0: Aynen. Kazancı da, emeğin karşılığı da olsun inşallah. Gerçekten zorlu bir yaz bu yaz her açıdan. Yani hepimiz açısından, ücretli çalışanlar açısından, iş sahipleri, hizmet sektöründe olanlar açısından, sanayici açısından, kamu açısından. Yani dünyanın derdi de bizim derdimiz de bitmiyor. Öyle bir dönemdeyiz bu dönem. Bu yaz mesela her zaman, her yaz daha sakin geçerdi. Son dönemde artık çok hareketli geçiyor yaz aylarımızda. Çarşı pazar dersen orada da her hafta nabzı yoklamaya devam. Ben bugün gittim yine pazara. Çok sıcaktı bir kere. Pazar da boştu. İnsanlar hem sıcaktan hem biraz da pahalılıktan galiba daha azdılar pazarda, öyle gördüm. Yani yaz meyveleri, sebzelerinde bile öyle çok ucuz fiyatlar hala yok İsmail Bey. Sizde durum nasıl bilmiyorum ama ben bu sene bibere taktım. Dolmalık biber kıtlığı yaşıyoruz bu sene. Geçen sene kiraz yoktu ya. Bu sene hadi çok şükür kiraza doyduk ama dolmalık biber kıtlığı var. Vallahi yok. Olanıza çok pahalı.
1: Çok doğru. Bir de yani fiyatlarda da böyle bir dengesizlik oluşuyor. Bir hafta pahalı, bir hafta ucuz. O da kafaları karıştırıyor.
0: Değil mi? Evet.
1: Evet. Yani hani böyle kendi bütçenizi de çok ayarlayamıyorsunuz. Birden yükseliyor. Hani limon fiyatları bana hep yüksek geldi. Dediğiniz gibi dolmalık biber bulamıyoruz. Artık normal biberden vatandaş dolma yapmaya çalışıyor. Tabii fiyatlar yüksek. Bir taraftan da esnaf da yani sorunlu. Yani sadece pazar değil. Esnafla da konuştuğum zaman satışların çok az olduğunu, ciroların düşük olduğunu çokça söylüyor. Özellikle yiyecek, içecek sektörüyle konuştuğumda da. Yani eskisi gibi insanların çok dışarıda yemek yemediğini, bu anlamda sorun yaşadıklarını, satışların azaldığını, inşaat sektörü derseniz kan ağlıyor. Yani onlar da doğru dürüst bir satış yapamıyor. Şu anda herkes bir beklemede, acaba bir düzelme olur mu diye. Tabii
0: vallahi,
1: enflasyon rakamları da.
0: Evet, valla düzelme, düzelecek yer enflasyon. Oraya bir bakacağız öncelikle, değil mi? Yine Temmuz ayı rakamları geldi. Evet, beklentilerin biraz altında ama hala yüksek olduğunu görüyoruz enflasyonun. Şimdi bu gelen son rakamlar, madem oradan açıldı konu İsmail Bey, oradan devam edelim.
1: Evet.
0: Hem ücretliler hem emekli aylıklarına nasıl yansıyacak, ne etkisi olacak, konuşalım.
1: Evet, bir taraftan enflasyon açıklanınca hani bir taraftan çalışanlar yüksek olsun diyor aslında. Yani yüksek olsun derken maaşı artar diye düşünüyor. Ama aslında bir taraftan da alım gücü düşüyor. Yani böyle garip bir paradoks içindeyiz. 1.78 geldi. Yani beklentinin biraz altındaydı. Yani şöyle, beklentinin üzerinde 1.78 aylık enflasyon bugün batıda 6 ayda falan görülüyor. OECD'nin yani 5 ayda falan topladığı bir enflasyon bu. Tabii bizde bu aylık görünüyor. Baktığınız zaman bu alım gücünü direkt düşürüyor. Yani 1.78. Zannedersem İTO 2'nin üzerinde bekliyordu. Biraz daha ona göre bir yumuşak geldi. Ama tabii yüksek bir oran. Çünkü bizim yıl son hedefimiz de hala 16'lardaydı. Yani düzeltmedi OVP'de. 16 görünüyor her ne kadar tahminler değişse de. Ama anlaşılan o ki 30'un da altında olmayacak. Şimdi 1.78 dediğimiz zaman tabii bu bir şeyi etkiliyor. Yani ücretleri direkt etkiliyor. İşte bakıyorsunuz ücretli yıl başında %27 zamla başladı ama bugüne kadarki TÜFE %19.86'yı buldu ilk 7 ayda. Yani %20 ücretlinin maaşı eridi. Ücretlilere yaptığımız artışlarda biliyorsunuz standart son 3 yıldır bir kez yapılıyor. Yani Ocak'ta yapılıyor. 28 bin lirayla yıla başladı. Şu anda işte %20 düştü. Yani nereden bakarsanız 6 bin liraya yakın. Yani 22 bin liraya düştü aile ücretinin. Tabii diğer taraftan yıl sonunu düşündüğünüzde 3'te 1'i aile azal, %30'un biraz üzerinde gelse düşünsenize 28 bin lira 18 bin liralara yaklaşacak. Yani 10 bin lirası erimiş bir şekilde yıl sonuna giriyor aslında. Bu da çok böyle hani kabul edilebilir bir şey değil. Yani yılda bir kere artırıyoruz bunu. Emekli deseniz

Orada da işte bir ayda düşünün. Şimdi daha dün ödendi farklar. Yani 23.552 liraydı. 3.500 lirayla 1 lira arasında fark aldı emekli. Şimdi enflasyon 1.78 çıktı. 450 lira, 400 lira. Direkt o 550'nin neredeyse 500'ü, 3.500'ün 500'ü gitti. Yani bir ayda gitti. Yani bu artışlar da fazla işe yaramıyor. Yani hani çok artış ama çok tabii yapılmasın değil yapılsın ama çok da yani ücretli ve emekli açısından anlam ifade etmiyor. Artışları şimdi biz yılda bir kez yaptık. 2024, 25, 26'da ücretlilere yönelik. Şimdi çalışan açısından baktığınız zaman yani bu neredeyse 3-4 ay sonra çalışan açısından eksi yazmaya başlıyor. Şimdi 3 yılda yani bir kez artırdık. Daha önce 2 kez, 3 kez artırdığımız dönemler vardı. Tabii biz hedefe göre artırdık aslında. Yani dedik ki enflasyon hedefimiz var, bu hedefe ulaşacağız. Bir taraftan da mevcut bir enflasyon var, bunun ortasında verelim ama hedefi gözeterek yaptık. Ama maalesef hedefe bir türlü ulaşamadık. Hedefe ulaşmak bir tarafa yakın sayamadık da üzücü olan o. Yani pek yakında da durmuyoruz. Yani mesela ben şöyle OVP rakamlarına baktım. Tabii ki hedef böyle insan hedef koyarken ulaşmak istediği şeyi hani ulaşamasa da yakın bir şey koyar ama gerçekten çok uzaklaşmışız. 2022'de OVP'de %9,8 demişiz. %64 gerçekleşmiş. Yani epey yani 6 kat. 2023'te 24,9 demişiz. %64 epey var yani 2 kattan fazla. 2024'te %33 demişiz. Biraz daha böyle makul. Orada da %44 gerçekleşmiş. 25'te 2025'te 17,5 30,89. 2026'da henüz benim bildiğim revize edilmedi %16, o da herhalde %30'larda gerçekleşecek. Şimdi böyle olduğu zaman yani siz hedefi koyduğunuz zaman bu sefer ne oluyor? Hedefe göre yapıyorsunuz. Gerçekleşen enflasyona göre ücret artışı yapmıyorsunuz. Şimdi gerçekleşen enflasyona göre ücret artışı yapmadığınızda arada bir makas ve puan farkı oluşuyor. Yani bu nasıl oluyor? Mesela 2023'te ona da bir baktım. 2023'te mesela TÜFE ne olmuş? 64,77 gerçekleşmiş. Ama biz ücretlere ne kadar zam yapmışız? %49. Yani aynı yıl ücretlere yaptığımız zam %49. Ama %64,77 enflasyon gerçekleşmiş. Yani 15 puan altında yapmışız. Hadi demişiz 2024'te %44 gerçekleşmiş. Biz 25 yılına girerken artışı %30 yapmışız. Yani demişiz ki %30 hedefimizde biraz daha altında yapalım. %44 gerçekleşmesine rağmen %30 yapmışız. 2026'ya gelmişiz. Bir önceki yıl %30,89 gerçekleşmiş. Yani %31 diyelim. Biz bu sefer de %27 yapmışız zammı. Yani eğer biz sadece bu gerçekleşenler kadar yapsaydık zaten 35 bin liranın üzerine çıkıyor asgari ücret. Yani burada bir şey oluyor. Yani biz her ne kadar ücretlileri yani ücret enflasyona sebep oluyor diye baktığımızda bunu varsaydığımızda yani ücretleri tek bir kere artırdığımız halde ve enflasyonun altında artırdığımız halde bir türlü yani enflasyon da düşmüyor. Demek ki bu artık anladığım para politikasının ötesinde bir mücadele gerekiyor. Yani bu maliye politikası hep deniyor. Uzmanlarınız çıkıyor hep söylüyor. Ama burada tabii önemli bir şey yapmak gerekiyor. OECD ülkelerine baktığımızda da yani bizim enflasyon gerçekten çok büyük kalıyor. Yani rakam çok büyük. Yani 30'ların üzerinde. Şimdi OECD ortalaması 4'lerde yani. Şimdi 4'lerde bir ortalamayla yani 30'lardaki bir ortalama tabii çok da kıyas götürmüyor. Peki ne yapacağız yani? Biz böyle ücretliler bir taraftan böyle hedefe göre yaptığı zaman ezilip duruyor. Yani burada bence bir hamle yapmamız gerekiyor. Yani nasıl bir hamle? Mesela bizim işte örnekleri var. Ya işte Fransa'dır, Belçika'dır, buna benzer birçok ülkede örnekleri var. Ya tamam bir şey belirleyelim asgari ücret. Bu TÜFE'ye göre olabilir. Kendi içinde bir TÜFE benzeri genelde öyle yapıyorlar. Yani bu çalışanlara yönelik bir sepet yapıyorlar. Klasik bir TÜFE değil, onların en çok tükettiği malzemelerin artışına göre. Ondan sonra da mesela %2 aşağı

0: açtı mı enflasyon hemen güncelliyorlar. Yani mesela %2'ye ulaştı yıl içinde enflasyon ki bizde o 2 ayda bir ulaşır bu rakama. Hadi biz biraz daha az verelim diyelim ki ya 5 puan olduğu zaman enflasyon biz bir ücretlere bir güncelleme getirelim. Yani bir bunu güncelleyelim diyelim. Ve buradan başlayalım. Yani çünkü insanlar böyle yılın sonunu beklediğinde birden %30 maaşının 1/3'ü erimiş bir şekilde Aralık ayına giriyor. Ya bu çok düşük gelir grubu açısından çok kaldırılabilir düzeyler değil. Yani bunu yapmak gerekiyor. Bu çok hani zor bir şey değil. Bir yıl yani en geç 2 yılda bir ücretlerin artması, asgari ücretin belirlenmesi de hani çok mantıklı değil. Tabii işveren de diyor ben de olsa zaten vereceğim diyor ama tabii burada bir durumu bir zor şey yapmak lazım yani zorlamak lazım.
1: Evet.
0: Asgari ücret çok geride kaldı.
1: Maalesef öyle ve bu yeni değil, uzun bir süredir de böyle. Dediğiniz üzere artık yapısal da bir soruna doğru evriliyor. O yüzden müdahale etmek son derece önemli. Yani gelişmiş memleketlerde yapıldığı gibi sizin önerdiğiniz veya farklı bir modellerle bu işi daha normal bir hale getirmek lazım. Enflasyon bir taraftan çok ciddi bir hayat pahalılığından bahsediyoruz ve bundan etkilenen kesimler de giderek artıyor. Mesela geçen hafta en düşük emekli maaşını konuşmuştuk. Orada bir izleyicimiz herkes emekli maaşıyla tek başına geçinmiyor ki gibi bir şey yazmış. Belki kendi etrafında gördükleri öyledir ama günün sonunda sadece o maaşla geçinen de çok ciddi bir kalabalıktan bahsediyoruz, öyle değil mi? Yani toplumun
0: Evet,
1: önemli bir
0: yani
1: kesiminde de bu var.
0: çok,
1: Ve tabii
0: çok.
1: bir diğer konuda hep sizlerin anlattıklarınızdan da öğrendiğim Emrah, değil mi? Yani asgari ücret dışında da ücretler, emekli, dün geçen
0: Düşük.
1: hafta yine konuşuyorduk, İsmail Bey çok güzel anlattı. Yani 30 bin liralar falan ortalama
2: Makaslar aldı.
1: makas çok
0: Evet.
1: daraldı. Dolayısıyla bütün bunlar
0: Çok da.
1: aslında yine İsmail Bey'in tabiriyle, bak ne kadar güzel şeyler öğreniyorum da geri
0: Ya bana
1: söylüyorum
0: ne güzel
1: İsmail Bey,
0: atıf
1: çok iyi
0: yapıyorsunuz.
1: dinliyorum sizi. Yine sizin tabirinizde hiçbir şey yapmamanın neticesi bunlar. Bir şey yapmayarak aslında çok şeyi bozuyoruz. Güzel, doğru
0: Çok
1: öğrenmiş miyim
0: doğru.
1: İsmail Bey?
0: Çok doğru, çok doğru söylediniz. Yani siz daha
1: Siz
0: iyi ifade
1: söylediniz.
0: ettiniz benden.
1: Ben sizin söylediklerinizi tekrar ediyorum.
0: Olsun size daha iyi yakıştı. Şimdi
1: Evet.
0: şöyle diyeyim. Mesela dediniz ya bir şey yapmıyor. Mesela biz emekli aylıklarını ben geçen o rakama da baktım. En düşük emekli aylığını artırmışız. Ama en düşük emekli aylığını artırırken biz aslında diğer gruba da bir yanlış yapmışız yani. Neden? En düşük emekli aylığını artırırken aslında başlangıçta en düşük emekli aylığından mesela 1500 liraymış 2020 yılında en düşük emekli aylığı. O zaman 2000 lira maaşı olan kişiyle 1500 lira maaşı olan kişi şu an denkleşmiş. Yani aslında onun 1,3 katı fazlasını alıyormuş bu insan. Ama biz en düşük emekli aylığına yaptığımız zammı diğerlerine yapmamışız aynı oranda. Orayı hedef yapmışız, orayı artırmışız. Bir bakmışız ki orada 3 milyon varken 4 milyon olmuş, 4 milyon varken 5 milyon olmuş. Eğer 10 sene daha bu şekilde devam edersek mesela şu an 23 bin lira alanlarla 47 bin lira alanlar, 30 sene daha devam edersek 23 bin lira alanlarla 100 bin lira alanlar tek bir maaşta buluşacak. Yani bir tarafı yani bu şey gibi biri bir adım atarken diğeri 2 adım atarsa bunu ne kadar sürede yakalar gibi bir şey. Yani
1: Evet.
0: burada da yani politikalarımızı çok böyle dar bence değerlendiriyoruz. Yani en düşük emekli aylığı değil yani. Emeklinin burada genel bir problem var. Ben de bir 2 satır bir şey söylemek istedim.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum İsmail Bey. Çok önemli söyledikleriniz. Ben şahsen çok şey öğreniyorum ve bir tarafa not ediyorum, aklımın bir köşesine. İzleyicilerimizin de öyle yaptığını biliyorum. O yüzden sağ olsunlar, hem sizi hem Emrah'ı çok yakından takip edip dinliyorlar. Bu arada varsa sorularınız sevgili izleyicilerimiz, lütfen iletin. Hem Emrah hem İsmail Sevinç zevkle o sorulara da yanıt verirler. Hande Demirel TV biliyorsunuz adresim, hem X'ten hem Instagram'dan yazabilirsiniz. Şimdi Emrah'cığım, senin tarafta da birçok yenilik oluyor, birçok değişiklik oluyor. Ben yetişemiyorum. Siz nasıl yetişiyorsunuz bilmiyorum. Geçen gün benim komşum var, Figenciğim. Ona selam söyleyeyim. Emrah'ın da arkadaşı
2: Meslektaş.
1: ve meslektaşı. Ondan sonra her gördüğümde yine bilmem kaç sayfa okudum Hande dün gece. Evvelsi gün bilmem kaç sayfa okudum. Sürekli yeni bir düzenleme geliyor. Onları oku, anla, anlat. Böyle geçiyor günlerim diyor. Dedim ben biliyorum seni Emrah'tan da gerçekten çok sayıda düzenleme oluyor o tarafta. Şimdi mesela bu sefer de vergi incelemelerinde yeni bir dönemin başladığını öğrendik. Evet, evet. İncelemeye hazırlık dosyası diye bir şey hayatımıza girdi. Yani bu taraflarda birçok şey olup bitiyor. Aslında bir kısmını da çok takdirle karşıladığını biliyorum burada da konuştuğumuzu. Şimdi bu incelemeye hazırlık dosyası nedir? Ne getirecek hayatımıza veya ne götürecek? Bize anlatır mısın?
2: Bir kere bugün tabii bu yaz biraz önce programın başında da konuştuk ya Hande. Yani bu yaz hakikaten çok zor bir yaz geçiyor. Yani çok yoğun, hem ekonomik hem politik olarak çok yoğun bir yaz geçiriyoruz. Dolayısıyla biz meslek mensupları olarak, danışmanlar olarak da çok da rahat edemedik bu sene yazın. Onu söyleyelim. Bu yazdan bir hakkımız var. Onun bir altını çizmiş olalım. Şimdi Vergi Denetim Kurulu'da, Gelir Dersi Başkanlığı'da son dönemde özellikle çok güzel, özellikle dijital dünyaya yönelik, dijital dünyayı kullanmaya yönelik çalışmalar yapıyorlar. Bu incelemeye hazırlık dosyası da aslında böyle bir çalışma. Hı hı. Dolayısıyla Vergi Denetim Kurulu aslında OECD'nin çok uzun süredir söylediği, hatta Hazine ve Maliye Bakanımız bu dosyayı devrim niteliğinde bir değişiklik olarak duyurdu Hande X'de, onu da söyleyelim. Hı. Dolayısıyla bu bir dijital dosya. Bu dijital dosya neye yarayacak? Bir kere şunu bir tartışalım. Vergi incelemesinden kim korkar? Aslında vergi incelemesi deyince bizim Türkler olarak kafamızda canlanan şey şu: açığı olan insanların açığının bulunup onların vergi cezasıyla, faizle, verginin aslıyla cezalandırdıkları bir model. Hayır, aslında vergi incelemesi dediğiniz şey mükellefin uyumuna yönelik yapılan en önemli çalışmalardan birisi. Dolayısıyla aslında bakarsanız vergisini düzgün ödeyen, bütün ekonomik faaliyetlerini düzgün şekilde, kanunlara uygun şekilde yerine getiren, buna uyumlu diyoruz. Yani sadece vergi kanunlarına değil, diğer kanunlara da uyum gösteren, ki ecnebilerin hani compliance dedikleri şey. Evet. Mükellefler açısından vergi incelemesi oldukça önemli bir konu. Çünkü bu uyumu ortaya koyabilecekleri en önemli alanlardan birisi. Bir kere uyumu yüksek, işlemlerinde hukuka uygun davranmaya çalışan mükellefler için temel problemlerden birisi şeffaflık. Hı hı. Devletle karşı karşıya kaldığında, vergi incelemesiyle karşı karşıya kaldığında ne kadar şeffaf karşısındaki idare. İkincisi öngörülebilirlik. Özellikle bu mükellefler açısından öngörülebilirlik paha biçilemez bir şey. Yani öngöreceksiniz, yaptığınız adımların sonuçlarını veya idarenin sizin karşınızda alacağı aksiyonları öngörebilmek önemli bir konulardan birisi. Bir diğeri de girdiğiniz vergi incelemesinin maliyeti. Aslında uyumlu bir mükellef için vergi incelemesinin maliyeti Hande zaman. Harcadığınız zaman, sizin personelinizin, şirketinizin harcadığı, kaybettiği zaman. Dolayısıyla biz vergi incelemesi deyince sadece vergi kaçıran, kayıt dışı ekonomiyle uğraşan insanları anlamamalıyız. Vergi incelemesi aslında bunun dışında da %80, %90 mükellef potansiyelini böyle varsayarsak, ki Türkiye'de öyledir aslında. Vergi ödeyenlerin çok büyük bölümü uyumlu mükelleflerdir. Bu anlamlarda önemli konular aslında mükellefler açısından. Yani şeffaflığı sağlıyor mu, öngörülebilirlik yaratıyor mu ve bir maliyeti ne kadar düşük. Bu denetim dosyası dediğim gene ecnebilerin audit file dedikleri uygulama aslında mükelleflere dijital bir portal, bir dosya imkanı yaratıyor. O dosyayı Vergi Denetim Kurulu hayatımıza soktu ve Hazine ve Maliye Bakanımızın da X'de de söylediği gibi bence de devrim niteliğinde bir uygulama. Niye? Bu hazırlık dosyası sayesinde mükellefler bir kere vergi incelemesinden önce Vergi Denetim Kurulu ile irtibata geçmeye başlayacaklar. Neyle? Bir incelemeye hazırlık yazısıyla. Bu arada Vergi Denetim Kurulu da bu konuda yayınladığı bilgilendirme notunda açıklamış. İncelemeye hazırlık yazısı bir incelemeye başlama yazısı değil. İncelemeye başlama yazısı incelemenin resmi olarak başladığı tarihi işaret eder ve belli kuralların uygulanmasını gerektirir o saatten sonra, o yazıyı aldığınız andan itibaren. İncelemeye hazırlık yazısında neler var? Ne konularda inceleneceksiniz? Cevaplandırılması gereken sorular varsa denetim elemanı tarafından o sorular var. Sizden sunulmasını istediğiniz bilgi belgeler var. Dosyanın hazırlanması için size ne kadar bir süre verildi, o var. Bunun dışında sistemi nasıl kullanacaksınız, bunu anlatan bir model var incelemeye hazırlık yazısında. Dolayısıyla mükellefler bu sürece başladıktan sonra incelemeye hazırlık yazısıyla birlikte gerekli bilgi ve belgeleri tamamlayacaklar. Eksikleri varsa o eksiklikleri de giderecekler. Hatta bu uygulamanın bence artık yavaş yavaş şuraya doğru gittiğini de söyleyebiliriz hem de. Mükellef belki inceleme öncesinde bazı şeyleri düzeltebilecekler. Yani bu da önemli bir şey. Çünkü devletin amacı mükelleften daha fazla faiz almak, mükelleften daha fazla ceza almak değildir. Asla.

0: Devlet böyle bir yapı üzerine kurulmaz. Böyle bir mali yapısı yoktur. Hı hı. Dolayısıyla mükellefler bu sayede hem çok düzgün bir şekilde kendilerine gelen soruları, bilgi ve belge taleplerini cevaplayacaklar, konuyu anlayacaklar ve bilgi ve belgeleri o portal, o dosya üzerinden vergi denetim kuruluna gönderecekler. Mesela bizim mükelleflerimizin en çok eleştirdikleri hususlardan birisi şudur Hande. Sizden bir belge 5 defa istenir veya bir çalışma 5 defa, 6 defa istenebilir. Burada o mükerrerliğin önüne geçiyor. Yani o bahsettiğim zaman kaybı var ya. Evet. Yani bir incelemeye girersiniz, denetim elemanımız sizden o belgeleri ister. Bir hafta sonra başka bir vergisel konudan tekrar incelemeye girersiniz. Aynı belgeleri, bilgileri tekrar derleyip toparlayıp denetim elemanına veya vergi denetim kuruluna iletmek zorunda kalırsınız. Dolayısıyla o mükerrerliği ortadan kaldırıyor. Bunun dışında eğer eksik bir belgeniz, bilginiz varsa incelemeye başlamadan önce onları tamamlama fırsatı veriyor. Bütün sorular size açık bir şekilde inceleme konusu iletildiği için konu hakkında daha fazla bilgi sahibi oluyorsunuz. Yani çünkü inceleme süreci başlamamış oluyor. Dediğim gibi bunun bir step sonrası bence öyle olması lazım. Mükellefin bazı şeyleri de o dönemde düzeltebilmesine imkan vermek olmalı. Bunun dışında inceleme sürecine böyle pat diye birden başlayıp girmiyorsunuz, hazırlanıyorsunuz. Hazırlık yapma şansı da veriyor size. Bu açılardan baktığımız zaman gerçekten OECD'nin söylediği gibi bir modele geçiyoruz. Tabii ki uygulamasını görmemiz lazım ama şu ana kadar gördüğümüz özellikle son birkaç yıllık dönemde vergi denetim kurulunun daha çok mükellef uyumuna yönelen bir yaklaşımı var zaten. Hani mükelleflere izaha davet yazıları göndermesi, incelemeden daha çok bu tip genel uygulamalarla aslında riskli mükellefleri tespit edip onların üzerine gitmesi. Hep eleştirdiğimiz bir şey vardı, hatırlar mısın Hande? Biz çok inceleme yapıyoruz. Mükelleflerin belki %2'sini 3'ünü inceliyoruz. Amerika'da, Almanya'da olduğu gibi. Ama isabet oranımız düşük. O incelediğimiz mükelleflerin belki %30'una vergi tarih ediyoruz veya ceza kesiyoruz. İşte VDK son 2 senedir bunu yükseltti. Yani bir şey yapıyorsa oradan %60, %70 sonuç almaya başladı. Bu da dediğim gibi hem yapay zekayla hem veri madenciliğiyle hem de felsefe değişimiyle. Dediğim gibi vergi incelemesi bir cezalandırma aracı değildir. Mükellef uyumuna hizmet eden çok önemli enstrümanlardan birisi. Mükellefi uyuma yönlendirmek için vergi incelemesinden daha iyi bir alet düşünülemez zaten.
1: Şimdi sen öyle diyorsun da gerçekten kulağa vergi inceleme deyince ya da vergi incelemeye hazırlık dosyası deyince bir insan strese giriyor. Yani sadece hani kim korkar dediğimiz kategoride bulunanlar değil. Bu biraz önce saydıklarından ötürü. Acaba bir şey eksik mi? Değil mi?
0: Çok
1: yani
0: doğru.
1: Anlatabiliyor muyum? Bir korkutucu bir hali var. Oysa ki buradan şunu anlıyoruz ki bu incelemeye hazırlık dosyası denen şey herkes için fayda sağlayan bir şey aslında.
0: Tabii.
1: Yani mükerrer işlerden kurtarıyor sizi. Yani farkında olmadan gözden kaçırdığınız bir şeyden ötürü ceza yemenizi engelliyor filan. Hani bizde şeydir ya, bu aralar pek dikkat etmiyorum, bilmiyorum hala öyle mi ama eskiden çok öyleydi işte. Aynı sokakta gelir önce PTT kazar,
0: aynen,
1: gelir İSKİ kazar. İstanbul için söylüyorum. Üstüne gelir elektrikli idaresi kızlar. Ya 3 tane ay halbuki bunlar birbirleriyle koordineli olabilseler hani orada hem maddi hem manevi daha az kayıp olur. Aslında evet. Bu öyle bir imkan sağlıyor gibi anladım ben senin söylediklerinden.
0: Öyle.
1: Değil
0: ben
1: mi? Hani 5 tane istiyorsa 5 kere aynı işi yapmak yerine orada evrak hazır.
0: Standart şekilde Hande. Yani denetim elemanının isteğine göre değil standart şekilde o bilgileri gönderecek. Yani evet. Sen nasıl gönderiyorsan ben de onu göndereceğim.
1: İşte
0: ben de bir satır fazla olmayacak.
1: Dileğimiz kayıt dışı tarafta da daha fazla modellerin evet. Geliştirilmesi ve oranın da daha efektif
0: en
1: bir şekilde.
0: En büyük sorunumuz zaten.
1: Yani çok büyük bir sorun. Burası çok güzel. Hani kayıtlı olan vergi mükellefleri için işlerin kolaylaştırılması, devlet için, maliye için işlerin kolaylaştırılması çok güzel. Ama diğer tarafa da...
0: Bir somutlaştırmak için bir örnek verebilir miyim Hande? Yani izleyicilerimizin olur. Kafasında da 2 senede bir aracınızı muayeneye götürüyorsunuz. Ticari
1: evet.
0: Değilse aracınız.
1: Doğru.
0: Eğer aracınız yeniyse, her şey güzel güzel çalışıyorsa siz o muayeneye ilişkin bir endişe duyar mısınız muayeneye girdiğiniz zaman? Arabanız girer, ufak tefek eksiklikleri varsa bile bazen o muayeneyi geçer. Dolayısıyla böyle düşünmek lazım. Vergi incelemesi maliyet yaratan, mükellefi yoran, eğer mükerrerliklere yol açan bir vergi incelemesi ise hiçbir şey çıkmayacak olsa bile muayeneyi düşünelim bir hafta sürdüğünü siz rahatsız olursunuz bundan. Hmm. Vergi incelemesinden gerçekten korkması gerekenler o kayıt dışı ekonominin içerisinde olanlar veya sahte belge düzenleyenler, sahte belge kullananlar.
1: Aslında ona da fayda sağlıyor, sağlayacak diyorsun yeni dönemde. Sağlayacak. Tamam, ben orada eksik anlamışım onu. Peki kısacık bir reklam arasına gideceğim. Bu akşam iki ayrı reklamımız var. İzleyelim, dönelim, gelelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.

0: Πολύ καλά.
1: Άντε συμπάντια.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, yine dertli bir konu. SGK'nın kanser hastalarına yönelik ilaçları ödeyip ödemediği konusu. Şimdi burada bir Yargıtay kararı var, yeni çıktı. Nedir o tarafta son durum? İsmail Bey, geçen hafta da sağlık tarafını biraz konuşmuştuk. Çok ucuz hizmetler, bu nedenle çok geniş bir kalabalık yararlanıyor ve günün sonunda bazı ilaçlara ulaşamama, erişememe, onları karşılayamama gibi durumlarla karşılaşıyoruz diye. Bu da onun bir örneklerinden mi? İyi haber var mı burada? Nedir durum?
2: Aslında burada bir iyi haber var, burada bir tebessüm var. Ama tabii yani ne olduğunu anlatalım önce. Şimdi SGK tabii bir ilaç ruhsatı Sağlık Bakanlığı'ndan alıyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Malzeme Kurumu var, TİÇK. Buradan bir ruhsatlandırma süreci var. Türkiye'ye gelen ithal olsun, yerli olsun bir ilaç. Buradan bir onay alıyor. Hatta burada bir kamu fiyatı da veriliyor. Ondan sonra bir de SGK fiyatı, ayrıca geri ödeme fiyatı oluşuyor. Yani Türkiye'de herhangi bir şekilde onaylanmamış, ruhsat almamış bir ilaç ödenmiyor. SGK bazı ilaçları ise, yani etken maddeyle ödüyor. Tabii bazı ilaçları ise ödeme kapsamını almıyor. Yani geri ödeme kapsamını almıyor. Mesela yetim ilaçlar var, böyle çok az kişide görülen, burada çok fazla hastası olmayan. Onu bile yurt dışından getirtiyor, bir şekilde hastaya temin ediyor. Ama bazı gruplar ise henüz ödemiyor. Bu daha çok teknolojik ilaçlar, yani biyoteknolojik dediğimiz, daha fazla yatırım yaptıkları firmaların, işte üzerine çok fazla çalışma yaptıkları, emek verdikleri, para harcadıkları ilaçlar var. Bu ilaçlarda genelde böyle kronik hastalıkların tedavisinde dünyada kullanılıyor ama biraz pahalı. Yani biraz pahalı derken işte bu 30-40-50'den başlıyor, milyonlara varan bir kutu, yani bir kutusu bu değerlere ulaşabiliyor. Ama hastanın iyileşme sürecinde de önemli katkılar yapıyor. Yani bunu Türkiye'deki bir doktor yazıyor. Yani diyor ki bu ilaç senin için faydalı ve gerekli. Yani bunu reçete ediyor neticede. Ama SGK bunun bir hastalığı, bu ilaçların bir bölümünü ödemiyor. Yani bu genel bir

0: borçlarını ödemiyor. Bunu ne gerekçeyle ödeniyor genelde? Diyor ki benim için ilaç diyor, bu tür ilacı ödemem için sürekli iyileştirmeli hastayı diyor. Yani bir duraksamamalı diyor. Çok etkin olmalı diyor. Normalde diğer ilaçlarda her zaman aramadığı niteliği bu biyoteknolojik ilaçlarda ve biraz daha yüksek fiyatlı ilaçlarda arıyor. Mahkemeler bir dönem bununla ilgili olumlu karar veriyordu. Yani SGK ödemediği için vatandaş ne yapıyor? İlacı almak zorunda. Kanser hastası, işte akciğer kanseri, ilacı almak zorunda ve bunu kullanmak zorunda. Alıyor bu, çünkü doktor diyor ki bunu kullanacaksın. Bu gerçekten senin tedavini, yaşam süreni uzatacak. Tamam, hepimiz öleceğiz. Sen de belki öleceksin. Ama süreni uzatacak ve iyileşme kaydedebileceğin bir ilaç diyor. Bunu yazıyor. Yani bunu ödemeyince dava açıyor. Dava açınca bir dönem SGK'lı hasta ağırlıklı kazanıyordu. Sonra bir dönem bu ilaçlar ödenmemeye başlandı. Yani davayı da kaybetmeye başlandı. Ta ki bir ilaçla ilgili 2026'daki yeni bir karara kadar, birkaç ay önce bir karar çıktı Yargıtay'dan, bence önemli. Yerel mahkemede direndi kararında. Yargıtay'da en son 10. Hukuk Dairesi bunu onayladı. Neydi bu karar? Yani hasta akciğer kanseriydi. Akciğer kanseri olduğu için SGK o yazılan ilacı ödemiyordu. İşte diyordu bununla ilgili yeterli bence araştırma, inceleme yok. İşte bununla ilgili bence sürekli iyileştirmiyor hastayı, daimi iyileştirmiyor diyordu. İşte mahkeme baktı, yok yani daimi iyileştirmeyen, yani her bir ilaç sürekli daimi iyileştirecek diye bir şey yok, yani sürekli iyileştirme görecek diye. İkincisi, yeterli bilirkişi raporu da var dedi. Yani bu bilirkişi raporları da vardı, hastanelerden alınmış, heyetlerden alınmış. Ve mahkeme direndi. Yargıtay'da en son onayladı. Gerekçe şuydu, yani sürekli biz iyileşme beklemiyoruz. Bu ilaç eğer ruhsatlıysa, eğer iyileşme, genel bir iyileşme kaydediyorsa, doktor reçete ediyorsa, hastaya iyi geliyorsa, her zaman maliyet analizi yapma. Yani her zaman sen primle ödediğin şey arasındaki ilişkiyi kurmadan sosyal güvenlik hakları ve sağlık hakları olarak değerlendir. Bu ilaç özelinde öde dedi. Ve hani bu kararda 2024-25'te verilen kararları aslında başka bir karardı yani. Bunu gözetmiyordu fazla. Şimdi diyor ki sürekli iyileştirmesine gerek yok. Sen bunu iddia edemezsin SGK. Yani burada hastanın iyileşme yönünde bunun gerekli araştırmaların, raporların olması, bilirkişi incelemesinin olması, hastaya iyi gelmesi yeterli dedi. Yalnız bu şu demek değil bu karar. Yani Türkiye'deki bütün ödenmeyen kanser ilaçlarını mahkeme kararıyla kazanırız değil. Bu ilaç özelinde kazanıldı. Ama yaklaşım önemliydi. Bir yaklaşım değiştirme var. Yani Yargıtay'ın 10. Hukuk Dairesi'nde olumlu bir yaklaşım
1: Güzel.
0: değiştirme var. Bunu hani belirtmek istedim. Yani çünkü 2024-25'teki karardan başka bir şey söyledi.
1: Evet.
0: Yerel mahkemesinin direnmeyesini de tebrik ediyorum. Yani direndi yani, benim gördüğüm. Ve
1: hı.
0: Yargıtay da o noktada karar verdi. Hastalar için bence önemli. Çünkü insan hayatı yani bir 2 ay, 3 ay da yaşasa, ya daha fazla yaşasa, yani iyileşme yolunda gitse, bunun bir karşılığı, yani bunun bir parasal bir karşılığı her zaman yok. Yani
1: Evet.
0: bunun için bunu ben olumlu buluyorum. Hastalar da bilsin ya, böyle şeyler olduğu zaman belki bir yol bulurlar yani, ama hepsinin ödenecek anlamı taşımıyor, onu da söyleyelim.
1: Evet. Ama
0: Bu
1: haklarını arayabilirler diye
0: evet,
1: anlıyorum.
0: onu diyorum.
1: Bu da çok
0: Hakkını arasın.
1: önemli. Evet.
0: Evet, hakkını arasın, ama olacak diye bir şey yok. Bu ama bir önemli bir kriteri değiştirdi yani. Bu önemliydi.
1: Evet, yani o düşünce biçiminin değişmesi, o
0: Evet.
1: ilaçların sağladığı imkanların kabul edilmesi başlı başına çok önemli bir değişiklik olmuş. Allah şifa sağlık versin bu hastalıklarla uğraşan herkese. Çok zor gerçekten ve çağımızın da hastalığı, hepimiz için de geçerli, etrafımızda da çok görüyoruz. O yüzden özellikle bu tarafta, bir de mesela özel sağlık sigortalarının da birçoğu bunları karşılamıyor. O yüzden
0: Maalesef.
1: devletin bu konuda, yani devletimize ihtiyacımız var bu konuda, öyle söyleyeyim açıkçası. Şimdi Emrah'cığım, bu haftanın gündem maddelerinden bir tanesiydi bu ve çok da konuştuk aslına bakarsan. Şimdi ihracatçının içinde bulunduğu durumu biliyoruz, reel
0: Evet.
1: sektörü.

0: Genel olarak yani hem yüksek finansman maliyetleri var, iş gücü maliyetleri var. Yurt dışında baktığımız zaman ihracat pazarlarımızda birçok etmenden ötürü rekabetçiliğimizin başta bunlar olmak üzere tabii ki çok zayıfladığını biliyoruz. Malum bir kur politikası izliyoruz dezenflasyon programı ile birlikte. Şimdi yurt dışı kaynaklı dövizlerin Türk liraya dönüşümünün desteklenmesine ilişkin tebliğde bazı değişiklikler oldu. Orada aslında bir miktar daha ihracatçıya destek verildi. Hoş yani bizim konuştuğumuz hafta içerisinde ihracatçılar konuyu değerlendirenler tabii ki olumlu karşılıyorlar ancak yeterli bulmuyorlar ama yine de önemli. Şimdi neler değişti? Yine burada nelere dikkat etmek gerekiyor? Konuşalım.
1: Hani 2023 yılından beri hayatımız olan bir düzenleme bu. Çok evet. Güzel özetledin. İhracatçılar gerçekten enflasyonla kur arasındaki makasın dengesizliğinden uzun süredir şikayetçiler. Yani sattıkları ve ham madde ve ara mal olarak aldıkları arasında bir dengesizlik var. Dolayısıyla pazar kaybı çok ciddi noktalara ulaşmış durumda. Bu tabii 2023 yılının hatta 2022 yılının yarısından itibaren bile bakabiliriz buna. Türkiye için ihracat niye önemli? Biz iki kalemle büyüyoruz Hande. Birisi net ihracatın katkısı ekonomiye. Evet. İkincisi de iç ekonomideki dinamizm. İç ekonomideki dinamizm şu an bizim başımıza bela olacak konulardan birisi. Neden? Enflasyonla mücadele ediyoruz çünkü. Yani iç ekonomiyi yavaşlatmadığınız yerde enflasyonla mücadele etme şansınız da olmuyor. Evet. Dolayısıyla bizim tek bir tane çıpamız var. Net ihracatın ekonomik büyümeye katkısı. 2023 yılında zaten bu motivasyonla getirilmiş bir şey. Temelde şöyle bir uygulama, bilmeyen izleyicilerimiz için söyleyelim. Siz yurt dışından elde ettiğiniz döviz gelirleri, bu arada şu da olabilir, Türkiye'den yabancılara hizmet verip döviz geliri de elde ediyor olabilirsiniz. Türkiye içinde de olabilir bu. Bu döviz gelirlerini götürüp Merkez Bankası'na sattığınız takdirde burada firmalara sağlanan bir dönüşüm desteği uygulamasına başladık işte 2023 yılında. Bu da ne? Bir, ilk başta bir döviz almama garantisi veriyordunuz siz. Bunun karşılığında da Merkez Bankası size Türk lirasına çevirdiğiniz tutarın aslında mevzuatta %2 ama geçici maddeyle %3'ü kadar bir ödeme de yapıyordu. Yani hem paranız Türk lirasına normal kurdan hatta birazcık daha iyi bir kurdan çevriliyordu. Hem de %3 diyelim 100 euro bozdunuz. 100 euro karşılığında alacağınız paranın üzerine bir de 3 euroluk bir katkı eklenmiş oluyordu. Dolayısıyla bu ihracatçıları bu anlamda birazcık daha desteklemeye yönelik bir politik olarak uygulandı. Şimdi geçtiğimiz günlerde yapılan değişiklikle ne olmuş oldu? Bir kere geçici olan şu %3 konusu 31 Ocak 2027'ye kadar uzatıldı Hande. Yani normalde mevzuatta %2. Geçici bir maddeyle biz %3 veriyoruz ihracatçıya. Şimdi bunun süresini de uzattık. Süresi geçtiğimiz günlerde bitiyordu çünkü. Süresini de 31 Ocak 2027'ye kadar uzattık. Dolayısıyla %3 destek devam edecek. İkincisi döviz almama taahhüdünden artık firmalar kurtulmuş durumda. Ama ne yapacak Merkez Bankası? Bir döviz pozisyon oranları belirleyecek firmalar için. Sizin döviz pozisyonunuzun bozulmaması bekleniyor Merkez Bankası tarafından. Yani döviz almama taahhüdünüz olmayacak. Pozisyonunuz bozulmadığı noktaya kadar döviz alabilirsiniz. Çünkü ham madde ve ara malı almanız lazım. İhracatçıların böyle de bir açmazı var. Yani elde ettiğiniz 100 euronun götürüp 100 eurosunu veya 100 dolarını da Merkez Bankası'na bozamıyorsunuz tabii ki. Bir kısmını elinde döviz olarak tutmanız lazım ki aradaki kur makasından da zarar görmeyin. Çünkü ham madde ve ara malı almanız lazım. Maalesef ihracat yapımızın, üretim yapımızın da böyle bir çarpık tarafı da var. Dolayısıyla döviz pozisyonu Merkez Bankası tarafından belirlenmiş döviz pozisyonu bozulmadığı sürece artık döviz almama taahhüdü diye bir şey yok. Bu da oldukça önemli. Çünkü önceden döviz almayacağım diyordunuz gidip Merkez Bankası'na bir taahhütte bulunuyordunuz. Dolayısıyla Merkez Bankası burada önemli bir şey yapmış oldu. İkincisi Merkez Bankası bir tavan koymamıştı Hande. Burada ne kadar destekten yararlanabilirsin, ne kadar döviz bozdurabilirsin. Bunlara tavan getirmiş. Çünkü daha küçük ihracatçıyla daha büyük bir ihracatçının arasında korkunç destek farkları oluşabilir. Birisi 1 milyon euro evet. bozar, öbürü getirip 500 milyon euro bozabilir. Dolayısıyla devlet orada bu anlamda büyük bir maliyete katlanıyor olabilir. Bir de dengesizlik yaratmış olabilirsiniz ihracatçılar arasında ki biz ihracatın çok büyük bölümünü de KOBİ ölçeğindeki firmalarla yapıyoruz aslında. Dolayısıyla orada bir sınır belirliyor artık, belirleyecek artık Merkez Bankası hem destek için hem bozulacak döviz için. Bu da oldukça önemli. Bunun dışında Sadece

0: Dış ticaret sermaye şirketlerini kullanarak yaptığınız ihracat faaliyetleri kapsamdaydı. Dış ticaret sermaye şirketi ihracat işinde uzmanlaşmış şirket diyebiliriz izleyicilerimiz anlaması açısından. 5 tane 6 tane ihracat şirket hep beraber ayrı ayrı yapmayacaklar bu işi. Bir dış ticaret sermaye şirketi üzerinden de yapabilecekler diye kurulmuş bir model, eski bir model. Evet. Bunun yanına sektörel dış ticaret şirketlerini eklemiş, diğer aracı ihracatçıları da eklemiş. Yani orada da bir çeşitlenmeye gitmiş Merkez Bankası. Dolayısıyla oldukça önemli uygulamalar. Peki siz Merkez Bankası'nın belirlediği bu regülasyonlara uymazsanız %3'lük desteği de aldınız. O zaman ne olacak? O zaman tabii aldığınız bu döviz karşılığında aldığınız %3'lük dönüşüm desteğini evet. hem kur farkıyla hem de faiziyle Merkez Bankası'na geri ödemek zorundasınız. İki, Merkez Bankası isterse sizinle ilgili bir ceza soruşturması tahkikatı da yaptırabilir mahkemeler aracılığıyla. Merkez Bankası'nın takdirine bırakılmış. Hı hı. Size kimi inceletebilir? Önceden Merkez Bankası'nın incelemesindeydik onu halinde. Bu sefer diyor ki bankaları da inceletebilir mükellefleri, şeyleri, ihracatçıları. Dolayısıyla hem ihracatçılara bir taraftan birazcık daha geniş haklar verirken bir taraftan da sistemi birazcık daha regüle eden, işin içine bankaları da sokan, sadece Merkez Bankası'nın denetlemediği, bankaların da denetlediği. Çünkü gelen para bir ihracat bedeli mi değil mi? Buna karar verecek olan, bunu araştıracak olan artık bankalar olacak Hande. O anlamda da Merkez Bankası'nda işler birazcık daha hızlanır diye tahmin ediyorum. Ama keşke bunlara gerek olmasa, hem rekabetçi bir kur yapımız olsa, hem iç ekonomik dengemiz yavaşlatmak zorunda olduğumuz bir iç ekonomik denge olmasa, piyasalar kendi dengeleri içerisinde, kendi normalleri içerisinde bir dengeye otursalar çok daha iyi olur. Çünkü %3 de verseniz, %15 de verseniz, İhracat pazarlarında kaybettiğimiz bazı şeyleri geri almak o kadar kolay değil. Çünkü maliyet yapınız değişmiyor. Evet. Döviz kurunu tutmak durumundayız. Bunu kabul edelim artık. Bu boyutlarıyla baktığımız zaman olumlu ama umarız önümüzdeki dönemde Türkiye'nin bu 2000'li yıllarda yaptığı gibi ihracat patlaması yaratacak bir ekonomik ortama ulaşalım. Asıl sorunumuz o aslında bizim.
1: Peki. Bir reklam aramız daha var. Onu da izleyelim, dönelim.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İsmail Bey, Tamer Bey yazmış. Vallahi haksız da değil yani. Diyor ki bu aylık bağlama oranı değiştiğinden beri perişan olduk. 3600 gün hiç çalışmadan prim ödeyen kişilerle 9000 gün çalışıp emekli olup aynı maaşı almak hak mı diyor. Hep konuştuğumuz mevzu. Diğer yandan kira artış oranları minimum %32, emekli zamları %12. Vallahi diyor burnumuzu evden çıkaramıyoruz. Barınma sorunu mu yaşayacağız acaba bundan sonraki dönemde? Çok endişeli ve mutsuz izleyicimiz. Bilmiyorum, bir değerlendirmesine katkı koymak ister misiniz? Doğrusu eğrisi nasıl?
2: Çok doğru. Şimdi 3600 gün prim ödeyen de doğru. 9000 gün prim ödeyen, biraz önce anlattığım şekilde en düşük emekli aylığı uygulamasından dolayı diğerini teşvik etmediğimiz için, sadece belli bir kesimi artırdığımız için bir yerde eşitleniyorlar. Bir de hesaplama yöntemleri de burada etkili. Hatta bazen 3600 gün alan 9000'e göre daha fazla alabiliyor. Emekli olduğu dönem ve hizmetlerinin geçtiği yıla bağlı olarak bu da değişiyor. Değil aynı. Bazen tersi de gerçekleşiyor. Hı-hı. Yani bunlar da olabiliyor. İşte diğer sorun neydi? Kira dedi, evet. Kira ile ilgili söyledi.
1: Yani
2: evet,
1: emekli yani aylıklarındaki ücretlerdeki artışın kiradaki, evet, artıştan daha düşük olduğunu söylüyor özetle yani.
2: Evet. Yani aynen öyle. Kiralar artık ya şu olacak herhalde. İnsanların barınma sorunu, hı-hı, emeklilerin artık barınma sorunu ileride daha fazla oluşacak. Şimdikilerin biraz, çünkü geçmişten kaynaklı evleri falan olabiliyor ama yeni emekliler açısından risk daha büyük yani, hmm, çalışanlar açısından. Bence böyle yani bunu planlamak gerekiyor. Yani insanların kalabileceği yerler bulmak gerekiyor. Yani artık belki müstakil büyük bir ev tutamayacak ama böyle en azından böyle yurtlar, barınma yerlerine ileride ihtiyaç duyulacak gibi görünüyor. Yani böyle,
1: evet, zaman. Yani ihtiyaçlar aslında çözümleri de beraberinde getiriyor. Keşke planlı programlı bunu yapabilsek. Bugün için de daha önce planlasaydık. En azından yarını planlayabiliriz. Çok farklı dinamikler oluyor. Dediğiniz gibi böyle çok konforlu, çok büyük, kocaman evlerde değil ama her imkanın olduğu, özellikle sağlıkla ilgili konuların da çözülebileceği yeni tür böyle bir barınma imkanları yaratabilirsek çok çok faydalı olur. Çünkü gerçekten bu gidişat yani sadece ekonomik konjonktürün iyi veya kötülüğüne bağlı değil, demografik yapının, iş yapma biçimlerinin değişmesiyle de, işte yapay zekadan bahsediyoruz değil mi? Yani belki çok daha az kişi çalışacak önümüzdeki dönemde. Yani dolayısıyla bunların önceden düşünülmesi çok büyük önem taşıyor. Son birkaç dakikamız kaldı. Bu prim borcu taksitlendirme konusunda bazı kolaylıklar var galiba. Nedir? Evet, evet, izleyicilerimize hemen aktaralım.
2: Hemen söyleyelim. Prim borcu taksitlendirmesine ilişkin Maliye ve SGK'da bazı kolaylıklar gelmişti. Kanun değiştirilmişti hatta. 48. madde 6183. Yani burada 36 ay 72 aya çıkmıştı. Hatta faiz oranı %39, tecil faizi %29'a düşürülmüştü. 50 bin lira olan teminatsız yapılandırma imkanı bir anda 10 milyonlara çıkmıştı. 50 bin, 250 bin, 1 milyon, 10 milyona çıkmıştı. Bunlar bir kolaylaştırmaydı. Şimdi de bir kolaylaştırma daha geldi. Tabii 31 Ağustos'a kadar bu %29 faizden yararlanabilecekler borçlanırken. Bir de dendi ki ya sen zor durum raporu gerekiyor bu yapılandırma için. Özellikle taksitlendirmede zor durum raporu %1'in üzerindeyse sen zor durumda

0: değilsin diyor. Yani bu %1 dediğimiz aktiflerle şey diyebiliriz, borçlarla mevcutlar diyebiliriz. Yani burada artık zor durum raporunu 36 aya kadar taksitlerde hiç istemeyecek. Bir yerinde de %1 üst sınırlı likidite oranını kaldırıyor. Yani SGK'ya gittiğinizde artık bir kısım taksitlendirmelerde bu raporu istemeyeceği gibi 36 ay üzeri taksitlendirmelerde de sizin kasa nakit durumunuzda, kısa vadeli borç durumunuzdaki o üst sınırı da kaldırmış oluyor. Biraz rahatlatma var. 31 Ağustos'a kadar bundan yararlanın. Borcunuz varsa ödeyin, bir an önce kurtulun diyelim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum o zaman her ikinize de. Ağzınıza sağlık. Yine harika bir cuma akşamı geçirdik birlikte. Gerçi bu akşam biraz da olsa iyi haberler vardı yani.
0: Var,
1: Hiç yok
0: vardı,
1: değildi.
0: vardı.
1: Fena değildi. İki tarafta da vardı. Bunların
0: Vardı.
1: sıklaşmasını arzu ediyorum. Ondan sonra meyve sebzenin ucuzlamasını arzu ediyorum. Gerçi artık önümüzde sonbahar, yazı da bitiriyoruz. Şöyle gönül rahatlığıyla biber yiyebildiğimiz bir yeni dönem temenni ediyorum. Sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkür
2: Rica
1: ediyorum.
2: ederiz. Rica
1: Sevgili
2: ederiz.
1: İsmail Sevinç ve Emre Akın'la birlikteydik. Bir cuma klasiği olarak ekonomik görünümde. Şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra haftayı küresel piyasalarda her zaman olduğu gibi Doçent Doktor Derya Hekim ve sevgili Abdurrahman Yıldırım'la birlikte kapatacağız.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın 31 Ağustos itibariyle görevinden ayrılacağını KAP'a bildirdi. Genel Müdürlük görevini 1 Eylül'den itibaren Cahit Çınar devralacak. Şişe Cam'da KAP açıklamasında Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali'nin görevinden istifa ettiğini ve yerine Hakan Aran'ın atandığını açıkladı. BDDK tasarruf finansman şirketlerine yönelik yeni sınırlamalar getirdi. Düzenleme ile bir kişi aynı tasarruf finansman şirketiyle en fazla bir taşıt ve bir konut veya çatılı iş yeri finansmanı olmak üzere toplam iki sözleşme imzalayabilecek. Kişi veya risk grubu başına azami sözleşme tutarı taksit finansmanında 6 milyon 250 bin lira, konut veya çatılı iş yeri finansmanında ise 62 milyon 500 bin lira olacak. İNG enflasyondaki yavaşlamanın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı likitte koşullarını gevşetmeye yöneltmesi halinde Türk lirasının dolar karşısında değer kaybedeceğini öngördü. İNG ekibi dolar TL'nin bir ay içinde 48,30 seviyesine, önümüzdeki 12 ayda ise 58,50'ye yükselmesini bekliyor. ABD'de tarım dışı istihdam Temmuz ayında 80 bin artış beklentisine karşılık sürpriz biçimde 23 bin azaldı. Son 2 aya ilişkin istihdam verileri toplam 103 bin aşağı yönlü revize edildi. İşsizlik oranı %4,2 beklentisine karşılık %4,1 oldu.

Başkanı Donald Trump seçim öncesinde ABD Merkez Bankası'nın faiz artırıp artırmayacağına ilişkin bir soruya karar tamamen Walsh'a bağlı değil yanıtını verdi. Trump, Walsh'ın harika biri olduğunu belirterek onu eleştirmeyeceğim dedi.

0: Efendim iyi akşamlar. Haftanın son işlem gününü geride bırakırken öncelikle rakamlara bakacağız. Pardon, rakamlarımızda bir problem var galiba. Önce biz gidelim Londra'ya, Avrupa'nın notlarını Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alalım. Sonra hep birlikte bakarız rakamlara da.
1: Avrupa borsaları beklentilerden güçlü geçen bilanço sezonundan aldığı destekle 4. haftayı da üst üste yükselişle tamamladı. Şimdiye kadar gelen bilançolar MSCI Avrupa şirketlerinin ikinci çeyrek karlarında %17'lik bir artışa işaret ediyor. Yani 2022 sonundan bu yana en güçlü yükselişi gösteriyor. Aynı zamanda rally artık yalnızca birkaç büyük ölçekli hisseyle sınırlı değil. Stoxx 600 şirketlerinin yaklaşık 1/4'ü 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde işlem görüyor ki bu oran son 10 yılın en yüksek seviyelerine yakın. Aynı zamanda Bank of America'nın son yayınladığı veriler Avrupa hisse senedi fonlarına çarşamba gününe kadar olan haftada 55 milyon dolarlık giriş gerçekleştiğini gösterdi. Bu da son 3 haftanın ilk net para girişi oldu. Kurumlardan gelen raporlara baktığımız zaman JP Morgan'a göre güçlü geçen ikinci çeyrek bilanço sezonuna rağmen hisse fiyatlarının tepkisi görece sınırlı kaldı. Stratejistler beklentileri aşan sonuçlar açıklayan şirketlerin hisselerin çoğu zaman piyasanın gerisine kaldığını, özellikle bunun teknoloji tarafında daha belirgin olduğunu ifade ediyorlar. Tabii hem ABD'de hem de Avrupa'da aslında bilanço sezonunun yaklaşık %80'i geride kaldı. Yani şirketlerin %80'lik bir kısmı bilanço açıklamış durumda. Buna göre kar büyümesi ABD'de yıllık %25, Avrupa'da ise %23 seviyesine ilerliyor. Her iki oranda piyasa beklentilerinin üzerinde. Gelir büyümesi ise Amerika'da yıllık %14, Avrupa'da %10'luk bir seviyeyi işaret etmekte. Tabi burada ABD ile Avrupa arasındaki hisse başı kar büyümesi farkının önemli ölçüde daralmış olması ikinci çeyrek bilanço sezonunda oldukça önemli. Çünkü beklentiler yaklaşık %12'lik bir seviyeyi işaret ediyordu özellikle Avrupa tarafında. Özellikle tabi bu dönemde enerji, finans ve teknoloji sektörleri öne çıktı ki enerji ve finans tarafı karlardaki büyümenin çok büyük bir kısmını oluşturduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet, Ceren'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi gelin birlikte rakamlara bakalım. Bu arada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan bir not var. Komşu ülkelerle ilişkiler önemli ölçüde iyileşti diyor. Tabii İran tarafından gelen açıklamalar son derece önemli. Özellikle Hürmüz konusunda ve ABD ile anlaşma konusunda. Evet, haftanın son işlem gününde nasıl bir fiyatlama var? Borsa İstanbul'da negatif bir kapanış gördük. %0,14 kadar. 13.779 seviyesinden kapattı BIST 100 endeksi. Aslında uluslararası piyasaların biraz piyasalardan negatif ayrıştığımızı söylemek mümkün. Dolar TL'de %0,12 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Euro TL tarafı ise %0,53 birimli. Euro dolar çaprazında işlemler 1.1565'ten geçiyor. Parite an itibariyle %0,35 kadar primli. Devam edelim. Avrupa, biraz önce Ceren detayları aktardı. Yeşillere bürünmüş bir tablo vardı kapanış itibariyle tüm merkez borsalarda. Londra FTSE 100 endeksi %0,31. Paris CAC 40 %0,17. Frankfurt DAX %0,69 ve İtalya FTSE MIB tarafı da %0,06'lık primle haftanın son işlem gününü tamamladı. ABD tarafı da alıcılı. Dow Jones'tan itibariyle %0,22, S&P 500 tarafında %0,49 ve Nasdaq'ta da %1'i aşan prim olduğunu görmekteyiz an itibariyle. Tahvil getirilerine baktığımızda orada da yönün aşağıda olduğunu görüyoruz. 10 yıllık tahvilde 4,65 seviyesine geriledik. 5 yıllıklarda getiri %4,35 seviyesinde. 2 yıllık tahvilin getirisi ise an itibariyle %4,20 düzeyinde. Bugün gelen tarım dışı istihdam verisi sürprizli geldi. Beklentilerin altında artış beklenirken azalış ve bu veri aslında piyasalardaki yeşillerin kaynağı diyebiliriz. Birazdan detaylarıyla konuşacağız. Altına büyük bir doping etkisi yarattı gelen tarım dışı istihdam verisi. Bu hafta aslında altının seyrinde genel olarak yukarı yönlü hareketler gördük. Hafta içinde de sert yükseliş vardı. An itibariyle %2,41 primli ons altın 4.341 dolar 82 sentten geçiyor işlemler. Gram tarafında biz 6.649 lira 54 kuruş seviyesini görüyoruz. %2 %2,42 kadar orada da bir yukarı yönlü hareket var. Bitcoin'de %0,55'lik bir yukarı yönlü hareket var. Kripto parada işlemler an itibariyle 64.751 seviyesinden geçiyor. Petrolde yön yukarıda. Brent'te %1,27 kadar bir yukarı yönlü hareket var an itibariyle. $83.54 seviyesini görüyoruz. NYMEX tarafında ise $77.51'deyiz. Orada da yine %0,30 kadar bir yukarı yönlü hareket karşımıza çıkmakta. Evet efendim, rakamlar böyle. Bu akşam her cuma akşamı olduğu gibi haftayı kapatmak üzere. Stüdyoda doçent doktor Derya Hekim benimle birlikte. Birazdan hadi Allah, Abdurrahman Bey de gelmiş. Dediler ki yok, ulaşamadık dediler. Perişan oldum burada. Birdenbire karşımda görünce nutkum tutuldu. Hemen kaldık. Derya'cığım, piyasalarla uyumlu mu olmak istedin yeşillere bürünerekten?
2: Evet, inşallah. Totem yaparız belki dedim bir sonraki hafta için. Totem. Pozitif olur.
0: Peki. Şey. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ama bizler sohbetimize başlamadan önce bir araştırma masasına da dönelim müsaadenizle. Sevgili arkadaşım Çağlar Kuzlukluoğlu'nun bugün için hazırladığı notları da izleyelim hep birlikte.
3: Bu haftaki küresel piyasalar notlarında elimizden geldiğince şu anda mevcutta gördüğümüz resmin arka planındaki birçok özellikle demeç ya da rapora göstergeye göz atmaya çalıştık. Bağlarken birkaç konudan bahsedeceğiz. Bir tanesi malumunuz bu haftaki gün içerisinde yine ABD verileriyle örülü bir gün vardı ama altın ve gümüşün tekrar yönünü yukarıya çevirmesine dönük karşımıza bir manzara vardı. Buna dönük olarak da Çin'in altın alımında Çin Merkez Bankası'nın son 3 yılın rekorunun kırıldığını görüyoruz. Web sitemizde de bugün dikkatinizi çekmiştir. Temmuz'da yaklaşık 20 ton artarak aylık altın alımı 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı şeklinde. Bununla beraber Michael Burry'den bahsettik bu hafta. Bir özellikle ABD endekslerinde teknoloji tarafında Nasdaq'ın bunu yükleneceği bir büyük negatif düzeltmeden bahsetmişti. Belki tersi bir konu ama gelinen noktalar anlamında Michael Burry'nin bir takım argümanları vardı. BofA stratejistlerine göre de yatırımcı iyimserliği o kadar aşırı bir noktaya ve seviyeye geldi ki riskli varlıklardaki pozisyonları azaltmaya başlamanın zamanı geldi şeklinde bir uyarıları oldu. Bununla beraber belki SpaceX'teki bu değer kayıplarını farklı bir takım negatif düzeltmeleri konuşur vaziyetteydik ama bilhassa bu riskli varlıklarda endeksler yükseldikçe artan yükün yalnızca belirli hisselerin etrafında kümelenmesi de tarihsel olarak yakından izlenilen fazla kalmaya devam ediyor. Buna dönük olarak belki Fed Başkanı'nın biz enflasyon artarsa faiz indiririz mesajı vardı ama Trump'tan hemen yanıt geldi. Bu konudaki karar sadece ona ait değil diye. Özet itibariyle fiyatlamaların, değerlemelerin tırnak içerisinde aşırılığıyla beraber soru işaretlerinin üzerine belki son araştırma notlarında sık sık bahsettik ama Fed ile ilgili belirsizlik de ekleniyor. Bununla beraber ABD'de ara seçimleri de izleyeceğimiz bir dönem. Küresel ölçekte başta Japonya meselesi olmak üzere kafayı karıştıracak savaş da dahil olmak üzere birçok da konu var. Özetle huzursuzlukla başlayan Ağustos ayı ilk haftasından ciddi anlamda kendi Pandora kutusundan fazlaca şey çıkardı. Bu noktada piyasalar iyimser devam edebilir mi? Ya da bu iyimserlik ne kadar sorgulanarak bir noktada gerçeğe ya da pratiğe dönüşecek şekilde bir düzeltmeye sahne olur? Tam anlamıyla muamma olmaya devam ediyor. Bakalım ikinci haftada bizi neler bekleyecek Ağustos'ta.
0: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Çağlar'a. Şimdi Derya'cığım bugün tarım dışı istihdam verisi geldi. Ortalığı kasıp kavurdu. Şöyle baktığım zaman Temmuz ayında 80 binlik bir artış beklentisi vardı aslına bakarsan. Ama rakam sürpriz biçimde 23 bin azalış olarak geldi. Şimdi hal böyle olunca faiz arttırımı filan güle güle. Dolayısıyla piyasalarda bir bahar bahçe. Şimdi biz biraz negatif ayrıştık.

0: açık ama küresel piyasaların geneline baktığında bu faiz artışlarının rafa kalkmış olması, en azından bu son gelen veriye istinaden, hı hı, bir miktar endişelerin de azalması o anlamda müthiş bir risk iştahı yarattı diyebiliriz. Birazdan Abdurrahman Bey'e soracağım, özellikle altına doping oldu bu iş en çok. Nasıl değerlendiriyorsun gelen tarım dışı istihdam verisini? Fed'in bundan sonra ne yapabileceğini, hakikaten bu faiz artışları artık zor mu? Zaten boş faiz artışı yapası pek yoktu. Trump da şaşırtıcı bir şekilde evlat kayırıyor bu adam ya. Vallahi bak, Powell'ı adam ne yapsa eleştiriyordu. Diyor ki o harika bir kişi, ben eleştirmeyeceğim diyor onu.
1: Ona bağlı, sadece ona bağlı.
0: Sadece ona bağlı değil diyor filan, evet. Böyle güzel güzel şeyler söylüyor, arkasında duruyor. Evet. Böyle olunca zaten borç faiz arttırabilir mi yani diye biz konuşuyorduk. Ama şimdi galiba veriler de onun eline böyle bir imkan verdi.
1: Aslında onu destekleyen bir şey. 23 bin azalış geldi. Azalış. Ama bunu biraz böyle hani 23 bin azalış, ah vah ne oluyor diye düşünmemek lazım. Çünkü bu biraz mevsimsellik içeriyor.
0: Evet,
1: yaz nedeniyle orada özellikle zaten azalış hükümet tarafında. Yani hükümet işlerinde bir azalış var. O da büyük ölçüde yaz nedeniyle eğitimde öğretmenlerin sözleşmelerinin bitmesi ve onların yenilenme süresi içerisinde olmuş bir şey gibi görünüyor şu an.
0: Evet, alt kalemlerine baktığında aslında bu okuma çok önemli. Doğrusu.
1: Evet, yani baktığım, yani bunu mevsimsel bir etki olarak düşünebiliriz. Onun dışında baktığımızda imalat sanayinde örneğin istihdam artmış. Aslında bu biraz hani Trump'ın istediği bir şeydi. Yani imalat sanayinde istihdamın artmış olması. Özel sektör tarafında istihdamın arttığını görüyoruz. Ama ne tarafta var? İşte bu hükümet tarafında biraz azalma var. Şimdi genel olarak istihdam piyasası tarafına baktığımızda ben uzun süredir bunu altını çiziyorum. Bence bu ki rakamlar, yani bu ay gelen rakamlar da bunu değiştirmedi. Aynı şekilde devam ediyor. İstihdam piyasası çok kötü değil. Akut bir durumda değil. Müdahale edilecek bir durumda değil. Ama çok iyi de değil. Yani böyle ikisi arasında böyle giden, aslında normal diyebileceğimiz, normal işlevinde giden bir piyasa. Şimdi burada işten ayrılma oranına, o quit rate'e baktığımızda, yani kaç kişi işten ayrılıyor. Çünkü bu önemli bir istihdam piyasasında ısınma göstergesidir. Ne kadar çok kişi işten ayrılmak isterse daha yüksek ücret ödenir. Ücret fiyat sarmalına girme ihtimali artar. Yani bunu enflasyonda da konuşmuştuk hatırlarsan. Yani burada quit rate dediğimiz, yani bu işten ayrılma oranları sabit. %2'ler civarında. Bu 2022'lerde %3'ler civarındaydı o dönemde baktığımızda. Onun dışında işten çıkartmalar, evet bazı işten çıkartmalar duyuyoruz. Böyle toplu işten çıkartmalar açıklanıyor ama orada da çok ciddi bir oran yok. %1.1'de sabit kalmış durumda. Hani böyle artan bir işten çıkartma oranıyla da karşılaşmıyoruz. Keza şimdi işten çıkartma olsa da bu dönemki işten çıkartmaları da birbirinden ayırmak da zorlaştı. Çünkü bunların bir kısmı yapısal artık. Yani burada Fed'in yapabileceği bir şey yok. Yapay zeka geliyor. Yapay zeka nedeniyle birçok, özellikle finans sektöründe birçok kişi işten çıkartılmaya başlandı. Bu nedenle burada istihdam piyasasında hem işten ayrılmalar hem işten çıkartmalar tarafında çok ciddi bir, böyle bizim dikkat çekeceğimiz bir durum yok aslında. Sabit ilerliyor. Ücretler tarafına bakalım. Ücretler tarafında da çok ciddi bir şey yok. %3.2 artmış ortalama saatlik ücret. Bu da aslında normal. Yani yüksek bir ücret artışı değil. Enflasyon civarında artan bir, şu anda ücretlerden bahsediyoruz. Yani burada hep korkulan, burada istihdam konusunda hep korkulan aslında. Hani bu istihdam tarafından bir baskı geliyor mu? Ya da istihdam çok kötüye gidiyor mu? Şimdi son dönemde pandemiden sonra burada iş gücüne katılım oranlarında da bir düşüş başladı. Yani böyle bir trend var zaten. Burada iş gücüne katılım oranında düştüğü için işsizlik %4.2'den %4.1'e gerilemiş. Yani burada işsizliğin oranına baktığımızda orada da bir gerileme görüyoruz. Yani şu anda aslında bizim istihdam piyasasında gördüğümüz bir durgunluk. No hire no fire dedikleri var ya. Yani ne işe alıyor ne işten çıkartıyor. Şimdilik durup bekliyor. Yani bu kadar aslında belirsizliğin olduğu bir ortamda, savaşların olduğu bir ortamda bu da çok normal diye düşünüyorum ben. Yani o yüzden bu Fed'in oyun planını değiştirmez. Ben zaten Fed'in faiz arttırmamak üzerine devam edeceğini düşünüyordum. Hep buradaki argümanımda şuydu hatırlarsan. Diyordum ki evet, bu enflasyona neden oluyor ama bu enflasyonun daha sonraki etkileri, yani burada ücret fiyat sarmalına geçmesi ve burada bekleyişleri etkilemesi, evet biraz var ama ücret piyasası o kadar yeterince sıkı değil. Dolayısıyla bu o kadar 2022'deki kadar enflasyona dönüşecek bir boyutta değil. Hı-hı. Yani bu da FED tarafından izleniyor. Evet, biraz petrol fiyatları nedeniyle maliyet enflasyonu yükseliyor ama bunun yaygın etkileri o zamanki kadar olmayabilir. O yüzden bu sıkılıkta kalmayı tercih edebilir FED diye düşünüyorum. Şu anda da bence gelen veriler biraz
0: bunu da destekliyor.
1: Borçun elini rahatlattı diyebilirim. Ben zaten birçok yol buluyor biliyorsun faiz oranını arttırmamak için. Borçun elini rahatlatan bir veri oldu diyebiliriz.
0: Tabii birazdan geliriz. Petrol fiyatları nasıl hareket edecek biraz da ona bağlı borçun elinin durumu ama ne diyor? ABD-İran-Umman anlaşmasının açıklanmasının ardından İran'a uyguladığı ablukayı kaldıracak diyor Reuters'ın haberi. İnşallah bu süreç böyle hızlı bir şekilde ilerler ve dünyanın geri kalanında refaha ve rahata daha doğrusu kavuşur. Çünkü müthiş bir rahatsızlık bu yıl yarattı buradaki tablo. Anlaşma olacak mı? Bu anlaşmada her iki tarafın elde edecekleri neler olacak? Bunlar sonrasında küresel piyasayı nasıl şekillendirecek? Vesaire vesaire gibi birçok soru işareti var. Şimdi dedim ya başlarken Abdurrahman Bey, bu tarım dışı istihdam verisi altında bir altına bir doping yarattı. Zaten altın meyilliydi o yukarı yönlü harekete. Bugün gelen veri ve faiz artışları ihtimallerinin azalmış olması faiz yoksa altın alalım noktasına biraz taşıdı gibi. Diğer yandan işte bugün yine sevgili Çağlar notlarında anlatıyordu Çin'in altın alımlarının rekor seviyede olduğundan. Yani altını tetikleyen dinamikler yeniden oluşuyormuş gibi duruyor ama ne dersiniz? Hem geldiğimiz seviyeyi nasıl açıklıyorsunuz? Bundan sonrasına ilişkin beklentileriniz nasıl şekilleniyor altın tarafında?
2: Şimdi altın veri açıldı. Açıldığına ilişkin geçen günlerde işaretleri baktık. Bu açıdan son gelişmelerden bir tanesi Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılacak olması ve bu konudaki gelişmeler. Bu önemli bir gelişme ama ikinci gelişmede bugün açıklanan bence tarım dışı istihdam. Bu tam olarak arzuladığı, istediği, borçlu arayıp da bulamadığı bir sonuç. Net bir şekilde faiz kaldırdı. Bence bundan sonra ne rakam gelirse gelsin, faiz artırmadan ara seçime kadar devam edilir. Yani 7 Eylül ayında bir rakam gitti. Yani diyecekler ki, geçici alıcımız belli değil, bir aylık görelim devamını. Bir trend oluşursa o zaman duruma bakarız. Dolayısıyla ben ara seçime kadar Amerika'da faiz artırma olmayacak. Ama faiz olur mu deriz? Belki de olur. Yani o ihtimal dahilinde gidiyor. Çünkü bir kötü veri daha geliriz. İşte tarım dışı istihdamda ya da enflasyonun düşmekte olduğuna yönelik bir veri gelirse bu sefer FED hakikaten meyilli dediğiniz gibi. Dolayısıyla belki de bir faiz indirimini gündemini alabilir tam olarak Kasım ayı seçimi öncesinde. Dolayısıyla bunlar altına yarayan şey. Döviz, doları değerini yavaşlatan, düşüren bir gelişme. Bunun yanında Amerikan faizlerinde, tahvil faizlerinde yine gevşetici bir niteliği var. Bu sırada belki dünya piyasalarının nabzını, tansiyonunu yükseltecek bir gelişme Japonya'da yenin aşırı değer kaybettir. Ona da Amerika'nın yardımıyla bir müdahale yaptı. Şimdilik denetim aldı ya da arzulanan bant içerisinde hareket ediyor. Dolayısıyla dünya piyasalarını tehditlecek gelişmelerde azalma var. İşlerinde artış var. Baktığımızın içine bütün dünya borsası kapsayan MSCI endeksi bu hafta 2.7 prim yaptı. 1.7 puanın üzerinde çıkarak tüm zamanlar rekoruna yeniden ulaştı. Bu borsalar için altında altın %7.3 arttı bir haftada. her günü aşağı yukarı prim yaparak bitirdi. Dolayısıyla 4.000 dolar civarında bitseydini bence sonlandı. Ya da oradan destek alarak yukarı döndü. 4.500'e doğru gidiyor. Daha da yukarı gidebilir ama gittiği yerlerde biraz satış da diyebilir. Dolayısıyla çok hızlı hareketin devamını beklemem. Beklersem kar satışlarında beklerim. Dolayısıyla daha yavaş, daha temkinli hareket etmesine yarar var. Ama özellikle de Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmelere çok duyarlı olduğunu söylemek gerekiyor. Orada herhangi bir tıkanma yeniden bütün işte petrolden başlayıp fiyat hareketini bozabilir. Piyasalardır. Vallahi bütün risklere rağmen piyasaların son düzeylerinin yüksek olması, sınırlarda gelmesine rağmen küresel piyasalar çok iyi bir yaz dönemini geçiriyor. Sonuçta baktığımız zaman yani işte bu savaşın hız kestiği Mayıs, Haziran aylarında yani Ağustos'un 9'dan verilmesini görüyoruz. Piyasaların durumu gayet iyi. Bir ölçüde bu Trump'ın durumuyla çok yakından ilgili. Trump hakikaten Amerika piyasalarının Türkiye'ye gitmesini engellemek için elinden geleni yapıyor. Şimdiye kadar başlıklar başarılı oldu. Yani ama bunun faturası da bitmekte olan sinerjisi ara seçim sonrasında ortaya çıkabilir ya da ara seçimden biraz önce seçimin seyrine bağlı piyasalarda kendini gösterebilir.
0: Peki bu Japon yeni meselesi çok önemli. Evet. Bu hafta içerisinde de çok konuştuk. Böyle biraz kazasız belasız şimdilik atlatıldığı hikaye gibi görünüyor ama birçok dinamik var. Bir kere Amerika'nın Japon yeni müdahalesinin arkasında ne var gerçekten? İkincisi bunu yaparken euro kullanmışlar. Euro'nun Avrupa Merkez Bankası'nın haberi yok ondan sonra ve her iki taraf da bunu gayet net bir şekilde açıkladılar. Nasıl okumak, yorumlamak lazım? Bundan sonrası için tekrar bir tehdit diyelim oluşturabilir mi piyasalar açısından? Çünkü yen en popüler keri parası baktığın zaman. Abdurrahman Bey ne diyordu? Tek başına kendisi bile yeter. Yani başka yere sıçrar mı deyince sıçramasına gerek yok. Kendisi yeter zaten diyordu. Gerçekten de öyle bir para birimi. Nedir orada senin anladığın ve bize anlatabileceğin?
1: Şimdi yeni müdahalesi tabii özellikle ABD ile ortak bir şekilde gelmesi bence oldukça önemliydi. Yani 1985'ten beri görmediğimiz bir durum aslında bakarsan. Yani plaza anlaşmasına bir dem vuruluyor ama oradan biraz daha farklı. O dönemde Japonya'nın ciddi bir avantajı vardı. Yani ihracat avantajı ve buna karşı çıkıyordu Amerika. Şimdi ise biraz daha farklı. Şimdi ise ilk hedefi tahvil satmasın diye aslında. Çünkü müdahale etmek için elindeki ABD tahvillerini satacak. Zaten tahviller üzerinde bir baskı var.
0: Evet.
1: Tahvil satılmasın diye müdahale edilmiş gibi görünüyor. İşin başında da 5 sentin olması ilginç. Daha önceki çünkü para spekülasyonlarında biliyorsun sonrasında bu İngiltere'ye falan çektiği spekülasyonlarda 5 sent aynı zamanda bir şey olarak Soros'un yanında çalışan o zaman bir işte trader, bir piyasada bir aktör olarak varken şimdi bu tarafta bu şeyi önleyen, bu işte para üzerine oynanan o şeyi önlemeye çalışan bir tarafa geçmiş duruyor. O da enteresan. Tarihsel açıdan enteresan bir şey. Şimdi burada tabii ABD yardım etti, Bessent yardım etti ama bunu jeofinans olarak adlandırabiliriz artık hani de. Hani nasıl başladık jeopolitikten, jeoekonomiye geçtik, şimdi de jeofinansa geçiyoruz. Çünkü burada Amerika yakın olduğu kişilere yardım edecek. Yani herkesin böyle parası değer kaybettiğinde bize öyle kolayca yardım eder mi etmez mi? Bizde de biliyorsunuz
0: tartışmalar oldu. Valla bizim de elimizde o kadar Amerika tahvili olsa ederdi bence. Sevse de sevmese de.
1: Şimdi tabii bunu bedavaya yapmayacak. Yine de bunun bir karşılığı olacak. Japonya'nın 550 milyar dolarlık bir yatırım taahhütü vardı biliyorsun. Şimdi o henüz o yatırım taahhütünü gerçekleştirmedi. Trump bu kadar övgüler düzdü. Japonya'yı seviyoruz, Takaichi'yi destekliyoruz dedi. Muhtemelen muhtemelen bunların yapmasını, yani bu taahhütlerini yerine getirmesini bekleyecektir yani en iyi ihtimalle. Şimdi tabii burada Japonya'nın bu müdahalelerle, yani sadece müdahaleyle bu yene karşı bu satış dalgasını aslında çok önleyebilecek gibi durmuyor. Çünkü temelde bazı problemleri var. Japonya artık eskisi gibi değil. Eskisi kadar büyüyemiyor, daha az büyüyor, daha şeyde yani tam olarak istediği büyümeyi henüz yakalayabilmiş değil, enflasyon artmış olmasına rağmen. Ama bunun yanında borç oranı oldukça yüksek. %200'ün üzerinde bir borç oranıyla Japonya ekonomisi geliyor. Tabii bunlar faiz oranları bu kadar yüksek değilken, faiz oranları neredeyse sıfırken çok önemli değildi Japonya açısından. Sürdürülebilirdi. Çünkü eğer büyüme oranınız gerçekten faizin üstündeyse borcu sürdürebilirsiniz. Hı hı. Ama şimdi faiz oranları da yüksek. Ve şu anda ciddi anlamda bir faiz ödemeye başladılar. Japon hükümeti baktığında toplam devlet harcamalarının 1/4'ünü, %25'ini bizden daha yüksek faiz ödüyor. Hmm. Yani ciddi anlamda. Çünkü orada faiz oranları çok yüksek, faize borçlanmıyor olabilir ama borç çok fazla. Hmm. Dolayısıyla bu anlamda bu ciddi bir risk yaratıyor ve artık yatırımcılar açısından da sorgulanmaya başlandı bu borcun sürdürülebilirliği. Her ne kadar borcun çok önemli bir kısmı, işte %40'ın üzerinde, neredeyse %50'ye yakını Japon Merkez Bankası, Bank of Japan'de, yani yurt dışında da bu sadece %7 gibi bir oranı tutuluyor. Çok düşük baktığımızda, Amerika'ya kıyasladığımızda, ama yine de bu bir faizler üzerinde artık eskisi kadar düşük faizle borçlanamayacağı bir durum yaratıyor. Bu da tabii ki sürdürülebilirlik kaygılarını arttırıyor. Yani bu Japonya'nın böyle bir durumun içerisine düşmesi tabii tüm dünyayı, tüm piyasaları etkiler. 2 sene öncesini hatırlayalım. Yani en ufak bir faiz artışını nasıl sağlanmıştık? Çünkü bir carry parası ve bir fonlama parasıydı Japonya. ABD de bunu istemez. Çünkü burada Japonya'da faizler arttıkça artık Japon sermayesi evine dönecek. Ve Japonya'da ciddi bir fon çeken bir ülke olacak. Yani daha çok fon gönderen bir ülkeyken fon çeken bir ülke olacak. Zaten ABD'de kendi tahvillerine bulamıyor. Çok fazla yatırımcı bulamıyor. Yani dolayısıyla bu yüzden Besant'ın devreye girdiğini ve özellikle onu yönettiğini görüyoruz. Ve bu anlamda yardım ettiğini görüyoruz. Ama tabii bu yardımla bitecek mi? Japonya bunun arkasından ne yapacak? Ben bir şeyini düşünmüyorum. Çünkü Japonya'da gerçekten genişlemeci bir hükümet iş başında. Takaichi genişlemeci biri. Hatta Bank of Japan'ın sıkılaştırması konusunda da istemediği konusunda da bir takım beyanatları var. Haliyle biz bu müdahaleleri daha sık görürmüşüz gibi geliyor. Yani bunun çözümü mali olarak daha konsolide olmuş bir bütçe, daha bir mali konsolidasyon, artı bir de faiz artışı. Yani hem para politikasından hem maliye politikasından sıkı bir duruş. O da şu anki politik konjonktürde biraz zor görünüyor.
0: Evet, peki, çok güzel anlattın, çok teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim.
0: Herkes için boşluklar doldurulmuştur diye düşünüyorum bu Japon yenine müdahale konusunda. Şimdi virgül koyalım, bir araya gidelim, bir reklam aramız var. Oraya giderken de BMI MTA Araştırmaları Başkanı Sabrin Chowdhury'nin İran'ın Hürmüz Boğazı'nda yaptığı, gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili haberlerin ardından kıymetli metallerde ve petrolde görünümü değerlendiriyor. Bu röportajı da kısa bir bölüm arkadaşlarım derlemişler. İzleyelim hep birlikte. Sonra dönelim, gelelim, petrolü biz de konuşalım.
3: Bakıla başlayalım. Tabii ki bu gümrük vergilerinin ne getireceğine dair çok büyük bir beklenti birikmiş durumda. Şu an bakır söz konusu olduğunda yapısal temelleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Bakır piyasası aslında geçmiş yıllara ve önümüzdeki yıllarda olacaklara kıyasla oldukça iyi arz ediliyor. Yani Çin'den rafine bakır açısından oldukça sağlıklı bir üretim gerçekleşti. Şili de aynı şekilde iyi gidiyor. Yeşil devrim ve teknoloji devrimi dışındaki talep sektörü ise zayıf kalmaya devam ediyor. Yani ben küresel çapta büyük bir bakır tüketicisi olan Anakara Çin'deki altyapı ve gayrimenkul sorunlarını işaret ediyorum. Yani fiziksel temeller açısından piyasa hala eskisinden ve gelecekte olacağı durumdan daha iyi besleniyor. Ancak aynı zamanda bakıra yönelik duyarlılık son derece güçlü. Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi açıkçası yapay zeka sektöründen gelen güçlü bir talep var. Bakır fiziksel yapay zeka altyapısında kullanılan önemli bir metaldir. Yeşil enerji talebi de mevcut. Ama aynı zamanda son zamanlarda Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin bakır konsantresi ihracatını yasakladığına dair haberler aldık. Bu da kesinlikle

0: Kesinlikle duyarlılığı fiziksel piyasalardan daha fazla etkileyecektir. Demokratik Kongo Cumhuriyeti büyük bir bakır üreticisi olmasına rağmen bakırının çoğu rafine edildikten sonra ihraç ediliyor. Bu yüzden yasağın fiziksel arz üzerinde aslında maddi bir etkisi yok.
1: Şu an yapay zeka öngörülerinde gördüğümüz onca dalgalanma göz önüne alındığında yeşil dönüşüm ve yapay zeka altyapısındaki rolü bakımından bu itici güç hala ne kadar etkili?
0: Mevcut dalgalanmaya rağmen üreticiler oldukça yüksek miktarlarda ihracat yapıyorlar. Yapay zeka endüstrisinin büyük bir kısmı zaten bakır stokladı. Bu yüzden fiyatlar son birkaç ayda zaten yükseldi. Metal fiyatlarına bakarsanız bakır son birkaç ayda önemli ölçüde ve sürdürülebilir şekilde fayda sağlayan metallerden biri. Amerika Birleşik Devletleri ve İran-Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki risklere, küresel jeopolitik risklere, küresel bir resesyona yönelik risklere rağmen tutarlı bir yükseliş trendindeler. Yani bakır tüm bunlara rağmen kazançlı çıktı ve bu gerçekten yapay zeka ve yapay zeka talebinin yanı sıra yeşil talepten kaynaklanıyor.
1: Petrol söz konusu olduğunda fiyat hareketlerinde çok fazla gelgit yaşadık, değil mi? Hürmüz Boğazı üzerindeki belirsizlik ve bu çatışmanın geniş kapsamlı etkileri sürerken kazançların veya kayıpların ne kadar kalıcı olacağı konusunda buradan nereye varılır?
0: Yani şu anda tüm fiyatlar son derece değişken. Yılbaşından bugüne fiyatlar varil başına ortalama 87 dolar civarında seyretti. Bir MI olarak biz bu yılın tamamı için fiyatların varil başına ortalama 83 dolar olacağını öngörüyoruz. Tabii bu durum bir dizi faktöre bağlı. Biz bu çatışmanın 3. çeyreğin sonuna kadar bir ön anlaşmayla çözüleceği görüşündeyiz. Yani Eylül sonuna kadar bir ön anlaşma yapılacak. Bunun gerçekleşme olasılığı en yüksek olanı. Eğer bu gerçekleşirse anlaşmanın duyurulmasından yaklaşık 6 ila 12 hafta sonra Hürmüz Boğazı'ndan en az 30 geminin geçişiyle bir normalleşme bekliyoruz. Şu noktada gerilimin tırmanma riski de oldukça yüksek. Bu yüzden durum son derece belirsiz. Şu an itibarıyla gerilimin tırmanma olasılığını %35 olarak görüyoruz. Gerilimin tırmanması durumunda fiyatlar varil başına 100 doların üzerine çıkar ve haliyle Hürmüz Boğazı'nda normalleşme olmaz. Çünkü bu herhangi bir anlaşmadan sonra 6 ila 12 hafta sürer.
1: Ve tabii ki bu durumun altına da yansımaları oluyor, değil mi? Özellikle yüksek petrol fiyatları ve Fed'den beklentiler. Altın için ilginç bir hafta oldu. Hala pek çok şey enerji arzına ne olacağına bağlı, değil mi? Ve bunun Fed'in ne yapabileceğine, nasıl yansıdığına.
0: Evet, kesinlikle. Altın jeopolitik gerilimlerden ve jeopolitik risklerden her zaman faydalanmıştır. Dünya risk moduna girdiğinde altın yükselir. Ancak bu sefer altın bundan faydalanamadı ve bunun asıl nedeni çatışma sonucu yükselen petrol fiyatlarının ABD Fed'inden gelen pek çok şahin sinyale yol açmasıdır. Getirisi olmayan bir varlık olan altın faiz oranları yükselirse doğal olarak zarar görecektir. Bu yüzden altın ciddi bir baskı altında kaldı. ABD doları da bu yıl güçlü seyretti. Altının aleyhine olacak şekilde dolarda daha fazla yukarı yönlü riskler bekliyoruz. Altın ons başına 4300 dolarlık güçlü bir direncin altında kaldı ve ons başına 4000 dolar civarında hala çok güçlü bir destek seviyesi var. Merkez bankalarının altın alımları çok güçlü seyretmeye devam ediyor ve bu da önümüzdeki haftalarda altın için varsa yukarı yönlü hareketin ana itici gücü olacak.

0: radio playing. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Piyasalar devam ediyor. Petrol konuşalım biraz da. Neredeyiz? Nereye doğru gidebilir? Çünkü her şeyin başı petrol. Değil mi Abdurrahman Bey? Barometre.
2: Evet, aynen. Bu dönemde özellikle.
1: Peki ne diyorsunuz şu anda geldiğimiz seviyelere? 80 doların altına inmiştik. Brent'te birazcık üzerine çıktık ama haber akışı hala çok olumsuz değil baktığımız zaman. Diyorsunuz ki seçimler yaklaşıyor. Seçime kadar Trump petrol fiyatlarını da daha çok düşecek dedi. O sözünü tutar. İşte borsaları da çok zedelemek istemez gibi konular da var. Bütün bunlarla acaba biz tekrar bir şok yaşamaz mıyız bu süreç içerisinde en azından yerel bu ara seçime kadar?
2: Ara seçime kadar aynen borsalar gibi yaşamayız tahmin ederim. Yaşayacak olduğumuz anda Trump yine akollarından bir tanesini yapar. Yani politikalarından geri adım atar. Yani bu ülke menfaatlerine aykırı olsa bile diyelim. Yani işte İran'la savaş aşamasında bile takolardan bir iki tanesini gördük. İyi de sonuç oldu. Dolayısıyla bundan sonra beklerim yine benzer davranışları. Ama petrol fiyatları da dalgalanıyor. Yani ilk dalga nereden başladı? 60 dolar civarından başladı. Savaş 72 dolar düzeyindeydi savaş başladığında. 119 dolar, 120 dolara kadar gitti. Oradan geri geliş 70 dolar. Şimdi tekrar bir yükseliş gördü. 89 dolar. Şu anda da 82 dolar civar. Dalgalanıyor. Dalga burada giderek küçülüyor gibi görünüyor. Dolayısıyla küçülerek de olsa bu dalgalanma sürecek. Muhtemelen Merkez Bankası, bizim Merkez Bankamızın da tahmin ettiği ortalaması 80-85 dolar yıllık bazda oraya gelecek gibi oluyor. Bu da Türkiye'yi çok rahatsız etmeyen, ekonomik dengeleri çok bozmayan bir fiyat düzeyi. Tahammül edilebilir, absorbe edilebilir. İşte enflasyona birkaç puan katkısı olabilecek bir gelişme. Dolayısıyla petrol fiyatlarını en azından Kasım ayına kadar rayından çıkartacak bir jeopolitik gelişme beklemiyorum. Olsa bile burada Trump'ın yine tako yaparak bunu belirleyeceğini tahmin ediyorum. Ve kendi çıkarlarını, siyasi çıkarlarını gerçekleştirme konusunda da Trump'a güveniyor.
3: Sen ne dersin Derya? Şimdi petrol konusu biraz artık aslında karıştı. Çünkü petrol de sadece ham petrol de değil artık gündemimizde. Rafineri spreadleri de çok yükseldi. Değil mi? Rafineri fiyatları da. Şimdi rafineri ürünleri 70 dolar primli satılıyor. Özellikle dizel. Dizel tarafında sıkıntı var. Yani burada ham petrol evet düşüyor. Ama biz bunu pompada hissedebilecek miyiz? Biraz zor gibi görünüyor. Hani hatırlarsan ilk başta biraz jet yakıtını konuşmuştuk. Hmm. Jet yakıtındaki artışı konuşmuştuk. Sanıyorum şimdi de motorini konuşacağız bir müddet. Hmm. Çünkü burada birkaç tane etken faktör var. Öncelikle bazı rafineriler, Körfez tarafındaki rafineriler hasar gördüler. Bunların tekrar devreye girmesi biraz zaman alacak. Dolayısıyla buradan gelen akışta bir azalma var. İkincisi, bu tabii biz çok gündemimizde değil, daha çok Körfez tarafına bakıyoruz ama Rusya-Ukrayna arasında da sular durulmuyor. Ukrayna'nın ciddi anlamda Rus rafinerilerini dronlarla vurduğunu biliyoruz. Bu da ciddi bir zarar verdi. Bu da kapasiteyi düşürdü. Hatta Rusya yani ihracatı falan yasakladı biliyorsun. Sonrasında ise bir de Çin tarafı var. Çin'in rafinerilerinde de ihracat yasağı var. Haliyle bu hepsi bir araya geldiğinde rafineriler yaklaşık %70 kapasiteyle çalışıyor. Bu 7 puan falan altında demek normal kapasitesinin. Bu nedenle de muhtemelen biz bunun fiyatlarının çok düştüğünü göremeyeceğiz. Mesela baktığımızda dizel 5.34 dolar şu anda Amerika'da ortalama fiyat. 3.70'lerdeydi savaş öncesinde. Şimdi bu gerçekten petrol fiyatındaki bu yükseliş Trump'ın canını sıkar. Hı hı. Özellikle dizel buradaki yükseliş. Çünkü bütün kamyonlar, bütün iş makineleri veya işte şeyde düşünürsen işte tarım. Bunların hepsi dizele dayanıyor. Şimdi burada tabii bir de şey kısmı var. Böyle bir açıklaması vardı. Chevron'un, Exxon'un bunların kar marjları arttı. Bilmiyorum gördün mü? Bunlara demiş ki Adalet Bakanlığı'nı çağırıyorum kendilerini. Fahiş fiyat uygulaması yapacaklar herhalde orada da. Fahiş fiyat uygulaması soruşturması gibi bir şey yapacaklar. Ve onlara takmış kafayı şu anda. Yani fiyatları çok yükseltiyorlar diye. Çünkü bunun bir karşılığı var tabii ki. Yani ben mesela şöyle dikkatimi çekiyor CNN'de falan. Hep şöyle bahsediyorlar. Trump'ın savaşı. Yani bu şu demek. Trump bunları... bu fiyatların böyle oluşmasına neden oluyor. Trump bütün bunlara neden oluyor. Bu özellikle de vurgulanıyor Amerika'da. Hatta bu ilk başlarında, savaşın ilk başlarında benzinliklerde falan Trump'ın falan fotoğrafları vardı. Yani bu insanların tepkisini çekiyor. Bu tepkiyi çekmek istemeyecektir Trump. O yüzden ham petrolü düşürecek ama ham petrolü düşürmesi de işe yaramayacak. Dikkat edersen hep itidalli açıklamalar yapıyor son dönemde. Vururum ederim açıklamalarından biraz vazgeçmiş gibi görünüyor. İtidalli açıklamalar yapsa da her ne kadar ham petrol işini çözse de rafineri tarafında daha kolay çözülmeyecek gibi görünüyor. Ve bence bu Trump'a ciddi de oy kaybettirecek.
1: Bakalım göreceğiz. Şimdi bu arada sevgili izleyiciler Bloomberg Business Week Türkiye'nin 142. sayısı yayında. Onu da sizlere anons edeyim. Belirsizlik ortamında geleceğini seçmek. Malumunuz gençlerimiz son iki haftadır hummalı bir şekilde gelecekleri için altyapılarını oluşturacakları üniversitelerini seçmeye çalışıyorlar. Artık bu hafta sondu. Üniversite adayları tercih sürecinin sonuna yaklaşıyor. Ancak son yıllarda bu seçimi yapmak her zamankinden daha zor. Teknolojik gelişmeler bugünün mesleklerini dönüştürürken pek çoğunu da ortadan kaldırıyor. Bugün kazanılan pek çok yetenek yarın işlevsiz kalabilir diyor haberde. Bloomberg Business Week'in yeni sayısının kapağında. Hem gençlerin hem şirket sahiplerinin tüm gençleri istihdam edeceklerin herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten müthiş zorlu bir dönem onların da yaşadığı değil mi Derya? Sen de yeni öğrencilerini karşılayacaksın yakında.
3: Aynen.
1: Bakalım nasıl profiller gelecek karşına. Her seferinde yeni bir şey öğreniyorsundur onlardan sen de
3: tabii,
1: değil mi?
3: Tabii yani gençlerle birlikte olmak dinamik tutuyor. Bu bir gerçek. O yüzden ben çok mutluyum onlarla birlikte olmaktan. Tabii ki şimdiki gençler... Hem biraz daha böyle bu belirsizlik ortamında çok doğru, hem biraz daha umutsuz, hem de farklı şeyler düşünüyorlar. Yani gerçekten onların dünyası ve onların görüşü, çünkü onlar yeni nesli çocukları, Z kuşağı, bizim gibi değiller. Çok farklı bakıyorlar hayata. Onlardan da çok şey öğreniyoruz tabii.
1: Evet. Abdurrahman Bey, tekrar üniversite okumak imkanınız olsa yine aynı şeyleri mi yapardınız? Yine meslek seçme imkanınız olsa yine gazeteci mi olurdunuz?
2: Yani gazeteciliği yine seçerdim elbette ama ne diyeyim ben, belki bilgisayar, yapay zeka, teknoloji gibi böyle bu alandan yetişerek gazeteciliği tercih ederdim.
1: Oo, çok sofistike bir seçim olurdu, yakışırdı size de.
2: Ama maalesef. Teknoloji özürlü olmanız için.
1: Yok olur mu? Aşk olsun hiç de öyle değil. Yani artık hiç kimsenin teknoloji özürlü olma lüksü yok bu devirde. Hele ki iş hayatının içerisinde olan herhangi birinin. Gerçekten yok yani. Ve iş hayatının içinde olmayan belli bir yaşın üzerinde olan kişiler.

0: Şey geçecek ve zaman da söz konusu olabilir. Dolayısıyla ben orada temel bilimler
1: Değil mi?
0: yanında
1: Evet.
0: işte bu bilgisayar, yapay zeka, teknoloji ve de bilgisayarların, yapay zekanın yapamayacağı bazı işler var. İnşaat mesela. Bu gibi şeyleri seçerdim.
1: Evet, gerçekten yani her genç arkadaşımıza başarılar diliyorum. İnşallah kendi hayrınıza seçimler yapmışsınızdır. Hiçbir seçimin doğrusu yanlışı yok.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla ve zaman da var o süreçler içerisinde. Ben birçok farklı alanlarda eğitim gördüm. Daldan dala da atladım. Biraz da o gazeteci ruhunun verdiği Abdurrahman Bey benim meslek büyüğüm, o da öyledir. Biz her konuyla ilgili fikir sahibi olmayı severiz. Her konuyu araştırmayı severiz. Ben onların okullarını da okumayı seviyordum. O yüzden çok yorulur. Yani hatta etrafımda dalga geçiyorlardı ya. Hani her bir kişi aynı anda bir sürü şey olamaz yani. Bir yerde bir tercih yap ve devam et. Ben hayır, onu da yapacağım, bunu da yapacağım, bunu da. Ama o ruh da bir enerji veriyor. Çok şey bilmek imkanı veriyor.
0: Ya
1: Ama tabii...
0: bu
1: Hı, buyurun.
0: bahsettiğin çok önemli bir şey. Öğrenme biçimi. Merak etmeyen insanın
1: Hı.
0: gelişmesi olamaz.
1: Evet.
0: Yani doğal gelişme şeyi merak ederek yapılır. Merak edersen öğrenirsin. Merak edersen araştırırsın. Hele bizim gazetecilik mesleği diyelim. Yani merak üzerine dayalı olur.
1: Merak etmek ve soru sormak.
2: Hani burada bir
1: Evet.
2: şey ekleyebilir miyim?
1: Tabii.
2: Bence yapay zeka çağında, yeni girdiğimiz bu dönemde, özellikle ben yeni gençler için şunun altını çizmek istiyorum.
1: Hı.
2: Felsefe çok önemli.
1: Felsefe.
2: Evet, dikkat edersen felsefe nasıl soru soracağın çok önemli bir noktaya geldi. Nasıl düşüneceğin ve OpenAI, Anthropic, bunlar filozoflarla işbirliği yapıyorlar.
1: Evet.
2: Felsefe okuyanları işe almaya başladılar. Çünkü artık günümüzün yetkinliği bu. Yani yapay zeka bir araç. Biz bu aracı nasıl daha etkin kullanabiliriz? Nasıl daha iyi düşünebiliriz? Bunu nasıl tasarlayabiliriz? Bu yetkinlikler çok ön plana çıkmaya başladı. Ben bile kendimi bu alanda geliştirmeye çalışıyorum ki yeni gençler için çok önemli bir fırsat var ellerinde.
1: Zor bir şey söyledin. Zor bir ödev verdin bence
2: Evet.
1: sen şimdi.
2: Hep
1: Yani
2: zorlu
1: felsefe düşünmeyi
2: hedeflerim.
1: gerektirir.
2: Aynen. Ama nasıl düşünmeyi
1: Ve
2: bilmek çok
1: sabırlı
2: önemli.
1: olmayı gerektirir. Şu aralar pek bizde yok bunlar.
2: Evet ama çok önemli olacak işte önümüzdeki dönemde
1: Gerçekten öyle.
2: gerçekten.
1: Yurt dışında da yani benim yeğenim yurt dışında bilgisayar mühendisi okudu. Ve dersleri arasında hani ben hep yapay zekayı soruyorum falan, nereye gidecek bu iş, ne olacak bilmem ne. Bilmiyorum, şu anda felsefesini okuyoruz biz diyordu mesela. Yani artık o kısmına da iş gelmiş durumda. Vallahi Allah kolaylık versin, bilmiyorum yani, zor işler bunlar değil mi Abdurrahman Beyciğim? Ben
0: Evet.
1: geri dönmek ister miydim emin değilim yani o seçim
0: Ben de
1: günlerine.
0: değilim. Çünkü tam bir kırılma aşamasında dünya.
1: Evet.
0: Dünyada siyaset, jeopolitik, ekonomik her şey kırılıyor, yeniden yapılanıyor. Meslekler de öyle.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla gençler bu konu hakikaten yani yol gösterici diyeceğim ama yani yol gösterici nereyi gösterir? Yani dünya bir yere koyuluyor da onu biz de tam bilmiyoruz. Dünyayı belki yönetenler de bilmiyor.
1: Bulacağız, keşfedeceğiz inşallah hep birlikte. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de.
0: Ben teşekkür
1: Süremizin
0: ederim.
1: sonuna geldik. Yine şahane bir cuma kapanışı yaptık birlikte. Sevgili Abdurrahman Yıldırım ve değerli hocamız Doçent Doktor Derya Hekim'le. Şimdi bir kapanışa doğru rakamlarımızı görelim. ABD hisse senetlerinde alıcılı seyir devam ediyor. Dow Jones'ta %0,26'lık bir prim var. S&P 500 %0,53 primli ve Nasdaq tarafında da %1,21 kadar yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Bizde Viyop'ta %0,09 yatay pozitif bir seyir var. Pozitif bölgedeyiz en azından. 15.890 şu anda işlemlerin geçtiği seviye. Orası da tamamlayacak haftanın son işlem gününü. Evet, haftaya yine yoğun bir ajandamız var. Bakalım şöyle neleri takip edeceğiz. Pazartesi günü içeride ihracat pazarları iklim endeksi var. Sanayi üretimi verisi var. İnşaat maliyet endeksi var ve iç borç istatistiklerine de bakacağız. Euro bölgesinden ise Sentix yatırımcı güven endeksi geliyor olacak. Ağustos rakamlarına orada da bakacağız. Salı günü içeride perakende satışlar verisi var. ABD'den ise küçük işletme iyimserliği endeksini verisini ve ikinci el konut satışları verisini karşılayacağız. Çarşamba

0: gününe geldiğimiz zaman Almanya'da cari denge ve enflasyon rakamları var. Biz de içeride dış ticaret endekslerine bakacağız. Amerika'dan enflasyon verisi gelecek. Çok önemli, gelecek haftanın önemli başlıklarından biri. Yine orada reel ortalama saatlik kazançlar verisine de bakıyor olacağız. Perşembe günü İngiltere'nin büyümesi gelecek. İçeride cari denge konut satışlarını takip edeceğiz ve enflasyon raporunu takip edeceğiz. Yılın 3. enflasyon raporu ve çok yakından piyasaların odağında olacak. ABD'den de üfe verisini perşembe günü alıyor olacağız. Haftaya bugün cuma gününe geldiğimizde ise içeride inşaat hizmet üretim endeksini, piyasa katılımcıları anketini takip edeceğiz. Euro bölgesinden büyüme rakamları, ikinci çeyrek büyüme rakamları ve dış ticaret dengesi rakamları gelecek. Amerika'dan da perakende satışlar verisi haftaya bugünün önemli bir verisi olarak takip edilecek. Efendim, herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, çok güzel dinlenin ki önümüzdeki haftaya enerji toplayabilelim. Bitirirken 250'den fazla kuru yük dökme gemisi işleten Pacific Basin Shipping CEO'su Martin Fruergaard'ın Bloomberg International'a verdiği röportajı paylaşıyorum sizinle. Hürmüz'ün kapanmasıyla ticaret hacimlerinin %6 düştüğünü söylüyor yönetici ve Hürmüz açılsa bile doğalgaz fiyatlarının yüksek olacağını düşünüyorum diye konuşuyor. Bu röportajla veda edelim. Hoşça kalın, iyi geceler.
1: Tüm bu jeopolitik gerilimlerin, artan petrol fiyatlarının Avustralya ve Çin arasındaki demir cevheri fiyatlandırması konusundaki tartışmaların ortasında yine de çok iyi gidiyorsunuz. Bunu ne sağladı?
2: Eğer nakli işindeyseniz dalgalanmalara oldukça alışkınsınızdır. Ve bu aslında birçok yönden işimiz için de faydalı oluyor. Müşterilerimize emtia taşıma hizmeti sunuyoruz. Ama bu bir bakıma kısmen bir ticaret işi. Bu yüzden piyasadaki bu dalgalanmalar aslında piyasalarımız için genellikle oldukça yararlı oluyor.
1: Özellikle en büyük güç kaynağınızın ne olduğunu gördünüz?
2: Evet, şirketimiz açısından konuşmak gerekirse şu anda çok iyi konumlanmış durumdayız ve sanırım tüm bozucu etkenlerin geleceğini öngörmemiştik ama bu yıl daha fazla aksamaya bir nevi hazırlıklıydık. Bu yüzden yılın başında kendimizi çok iyi konumlandırdığımızı düşünüyorum ve sanırım uzun yıllar boyunca oluşturduğumuz modelimiz, yani müşterilerimize yakın küresel ofislerimiz, yüklere erişim ve bu gibi şeyler bilirsiniz yaptığımız işin temelini oluşturuyor. Ve doğru konumlandırmayla bu yıl çok iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum.
3: Söylediklerinizden aksamaların, belki ticari verimsizliklerin ve jeopolitik arka planın aslında işler için iyi olduğu anlaşılıyor.
2: Öyle, aslında öyle. Bu yıl iyi bir yılımız oldu. Tabii ki Hürmüz Boğazı bize kapandığında ticaret hacmimiz aslında %6 oranında düştü. Bunun ton mil etkisi aslında %1 oranında azaldı. Yani bu yüklerin yok olduğu anlamına geliyor. Çünkü Basra Körfezi'nde herkes biraz geri adım atıyordu. Yani aslında ilk yarıda daha az yük taşıdık. Ama ton mil, yani yükleri taşıdığınız mesafe arttı. Çünkü son kullanıcılar yükler için farklı kaynaklar bulmak zorunda kaldı. Bunun üzerine filonun %3'ü Basra Körfezi'nde, bilirsiniz, alıkonuldu. Tedarik zincirlerinde çok sayıda tıkanıklık ve aksama vesaire oldu. Ve tüm bunlar elbette navlun oranlarına yansıdığı için bize değer katıyor.
1: Peki elde ettiğiniz karlar, arka plan ve yüksek yakıt maliyetleri düşünüldüğünde planlarınız neler? Daha az verimli gemileri yenilediğinizi biliyorum. Peki şu anki filo genişletme planlarınız neler?
2: Şu anda bugün 25 gemilik bir hazırlığımız var. Bunlardan bazıları yeni inşa ediliyor. 2028 ve 29'da teslim edilecekler. 6'sı Çin ve 4'ü Japonya'da. Bunun yanı sıra kalan 15 gemi opsiyonel gemiler. Ya tersanelerde opsiyonumuz var ya da kiraladığımız gemileri satın alma opsiyonumuz var. Opsiyonelliği seviyoruz. Özellikle dalgalanmanın olduğu bugünkü piyasada. Ve bu aynı zamanda döngüsel bir iş. Bu yüzden kendimizi çok iyi konumlanmış hissediyoruz. Hazırlıkta 25 gemi var ama sadece 10 tanesi için taahhüt verdik. Gerisi opsiyonel.
3: Bize şundan bahsedin, bilirsiniz bu dengeden bahsettiğinizi. Navlun piyasası oldukça sıkışık görünüyor. Yeni inşaatlar da oldukça pahalı. Navlun ve filo yenileme açısından geleceğe nasıl bakıyorsunuz?
2: Bu konudaki görüşümüz varlık değerlerinin yüksek olduğu yönünde. Yani aslında çok pahalı, en azından tarihsel olarak.

0: gemi satın almak, almak epey pahalı. Bu anlamda biraz dikkatliyiz ve bu yüzden şuna kıyasla opsiyonelliği seviyoruz. Yani tam bir taahhüt altına girmeye tersaneler dolu. Bugün gemi siparişi verseniz teslimat ancak 2030'u bulur. Bugünkü filo profiline bakarsak segmentimizde filonun %12'si sipariş aşamasında, ancak 20 yaş üstü gemiler %14'ün üzerinde. Yani aslında oldukça dengeli ve aslında piyasadaki 2009 ile 12 arasındaki son artışta filonun 1/3'ü o dönemde inşa edildi. 2029'da bu gemiler 20 yaşına basmış olacaklar. Gemiler 20 yaşına geldiğinde ticaret yapmaları biraz daha zorlaşıyor. Küçükler yakıt açısından verimsizler vesaire. Yani aslında genel dengeye baktığınızda varlık değerleri yüksek olsa da gelecek için aslında oldukça dengeli görünüyor.
1: Sipariş defterinden bahsetmişken şu an en önemli şey esneklik. Orta Doğu'daki savaşın sonu ve nakliye yolları gibi konulardaki görünüm belirsizliğini koruyor. Yani kalıcı bir savaş olasılığı var değil mi? Bu yüzden konu yine o esnekliğe sahip olmaya geliyor. Yine de savaşın ne zaman biteceğini bilmediğimiz düşünülürse bu görünüm ne kadar sürdürülebilir olur?
0: Bizim işimizdeyseniz aksamalar oyunun bir parçasıdır. Ve bence hazırlıklı olmamız gerektiğini artık öğrendik. Tahmin etmek imkansız. Şu an savaşlar var. Tabii ki yani en azından Hürmüz Boğazı kapalı. Kızıldeniz'de sorunlar yaşıyoruz. Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemiler var. Ukrayna'dan gelecek hasat var. Ama gemiler o bölgeye girmeyeceği için taşınamayacak. Kuraklıklar var. Avrupa'da sıcak hava, nehirlerde daha az su var. Panama kanalında geçiş için su eksikliği var. Girişlerde su çekimi azaldı. Şu an olup bitenlerin yani miktarı muazzam ve bunun değişeceğini de sanmıyoruz. Biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'nın tekrar açıldığını görebiliriz. Ama sürekli başka şeylerin çıktığını da görüyoruz.
2: İşletmenin gelecekteki büyüme alanlarını da etkileyebilecek bu diğer şeylerden bazıları nelerdir?
0: Evet. Bence emtia kullanıcıları veya alıcıları emtiayı temin etmek için farklı kaynaklar bulmak zorunda kalacaklar. Yani bu tam zamanında prensibi artık her ihtimale karşı prensibine dönüştü. Bu yüzden bu konuda kendilerini biraz çeşitlendirmeleri gerekiyor. Bu da daha uzun tombil demek. Gelişmelerde görüyoruz. Güneydoğu Asya ve Afrika büyüyor. Bizim boyutumuzdaki gemiler bu bölgelere gidiyor. Biliyorsunuz yoğunluk var. Bu yüzden gemiler Afrika'daki limanlarda falan bekliyor. Ve kesinlikle El Niño etkisini görmek oldukça ilginç. Hürmüz Boğazı açılsa bile Katar'daki sorunlar ve benzeri nedenlerle gaz fiyatlarının yüksek olacağını düşünüyorum. Bu da bazılarının kömüre yöneleceği anlamına geliyor ki biz de zaten bunu taşıyoruz. Yani öyle bir dünyadayız ki artık işler bir şey oluyor ama bu zincirleme olarak pek çok şeyi etkiliyor. Ve bunun aslında bizim işimiz için oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum.
1: Geminin güvertesindeki tabiri caizse kumanda kulesindeki bakış açınızla kuru yük bağlamında Çin'in talebini nasıl görüyorsunuz? Yani şundan bahsetmiştim. BHP ve diğer Avustralyalı demir cevheri madencileri arasındaki anlaşmazlıktan, yani şu an müzakere yürüten devlet kurumu karşısında kimin fiyatlandırma gücüne sahip olduğunu bulmaya çalışmalarından bahsetmiştim. Orta Doğu'nun ötesinde bu tür gerilimler kuru yük navlun fiyatlarını nasıl etkiliyor?
0: Yine durum biraz benzer. Yani eğer Avustralya teslimat yapamazsa başka birini yapması gerekir. Bu da daha uzun tombil demek. Bu da işler için iyi olur. Çin kuru yük için çok önemli. Çünkü Çin'e giren ve çıkan ya da belki sadece giren tüm kuru yüklerin %40-50'sini oluşturuyor. Çin konusunda çok endişeliydik. Emlak piyasası yüzünden, çünkü inşaatta kullanılan çimento ve diğer malzemeleri taşıyoruz. Çin ithalatı artırmaya devam ederek hepimizi şaşırttı. Ama şimdi daha fazla işlenmiş ürün ihraç etmeye de başladı. Bu yüzden Çin'den dışarıya çok fazla çelik taşıyoruz. Normalde yerel inşaatlarda kullanılan çelik şimdi dünyaya gönderiliyor ve biz de tam olarak bunu yapıyoruz, hem de çok fazla.
2: Anladığımız kadarıyla yılın başlarında Orta Doğu'da mahsur kalan bir geminiz de vardı. o dönemde operasyonlar ve performans üzerindeki etkilerinden bize biraz bahseder misiniz? Ve Steve'in az önce belirttiği belirsizlik ortamında bu riskleri nasıl azaltmaya çalışıyorsunuz?
0: Evet. Bir nakliye şirketi için çalıştığınızda ve biz büyük bir gemi sahibiyiz. 4000'den fazla mürettebatımız var. Sanırım en büyük endişemiz şu anda mürettebatımızın Basra Körfezi'nde mahsur kalması gibi pek çok şeyin yaşanıyor olması. Ama gemilerimiz de, yani mürettebatımız da bu durum nedeniyle rehin kalıyor. Hatta dünyanın çeşitli yerlerinde üzerimize ateş açılıyor. Bu yüzden bizim için mürettebatımızın emniyeti ve güvenliği baktığımızda açık ara en önemli şey. Sonra tabii içeride kalan bir gemimiz oldu. Çok iyi bir müşterimizleydi ve gemi sahibiyle birlikte çok iyi bir çözüm bulduk. İlgili gemi bölgede kiralık bir gemiydi. Bu yüzden işimiz üzerinde herhangi bir etkisi olmadı. Ama şunu söylemeliyim ki asıl endişemiz tabii ki mürettebatımızın emniyeti ve güvenliği. Dünyada ticari gemilerin aslında hiç ilgisi olmayan durumlarda rehin kaldığımız o kadar çok yer var ki

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: All right. Yeah. It's your boy Fady. And Hante and Rebel Crew. Listen now.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

RKT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg RKT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Artık çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik.

yaptıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık.

Haber KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg KT Radyo.